Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı restleşmesi yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'i hedef alacaklarını açıkladı. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması nedeniyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Spor. Trendyol 1. Lig Playoff 1. tur maçları tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Emre Göktemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0. Spy Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Endikspor 0. Bu sonuçların ardından maçlarını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü ve Spy Bodrum Futbol Kulübü yarı finale yükseldi. Haberleri sunduk.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Baba Ocağı 4. Bölüm. Yazan Alperi Yavaş. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Beyhan Saran, Lale Hatice Ergök, Cemil Lemi Bilgin, Aysun Ayşe Başar, Ömer Orhan Aral, anne Refika Özbayar.

yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aysun ve Lale, İstanbul'un mütevazi bir semtinde oturmaktadırlar. 25 yaşlarında olan Aysun bir bankada çalışmaktadır. Aysun'u tek düşündüren konu, uzun süredir arkadaşlık ettiği Halil'in evlenme teklifine bir türlü olumlu cevap verememesidir. İçe dönük kardeşi Lale ise liseden ayrılmanın sıkıntısı içindedir. Aysun kardeşini çok sevmesine rağmen evin sorunlarıyla pek ilgilenmemektedir. Lale'nin tek dert ortağı babasının arkadaşı köfteci Ömer amcasıdır. Ömer usta Sarıyer yakınlarında bir tepe üzerinde kurulmuş küçücük barakasında köftecilik yapar. Bir gün Lale'nin arkadaşı Sibel onu ziyarete gelir. Ancak Sibel sık sık arkadaş değiştiren uçarı biridir. Ve sonunda Lale onun aracılığıyla Cemil adlı yakışıklı ama kendini beğenmiş biriyle evleniverir. Ne var ki Lale kısa sürede verdiği evlilik kararının sakıncalarını artık görmezden gelemez. Cemil onu sevmesine rağmen sık sık arkadaşlarıyla gezip onu ihmal etmeye başlar. Kayınvalidesi ise oğlunun tarafını tutarak Lale'yi ezmeye çalışmaktadır. Her geçen gün daha çok sıkıntı içine düşen Lale, dertleşmek için ablasına gittiği bir gün onun Halil'le evlenmeye karar verdiğini öğrenir. İşte o an bütün üzüntülerini unutuverir.

0: Bakıyorum bugünlerde yüzün gülüyor Lale.
1: Evet, sevinçliyim anne. Bir aya kadar ablamın düğünü olacak. Hazırlıklara başladılar.
0: Allah mesut etsin. İstersen zaman zaman git ona yardımcı ol.
1: Sağ ol. Haftaya Halil abiyle izin alıp gereken işleri yapacaklar. Ben de yardımcı olacağım tabii.
0: Cemil'in anlattığına göre ablan bu evlilik işini geciktirmiş. Neyse elinden kaçırmadan karar vermiş.
1: Cemil size anlattı demek.
0: Eh işte. Aklına eserse konuşuyor. Bir tuhaf oldu bu ara. Saat kaç?
1: 12'yi geçiyor.
0: Nerede kaldı ki? Eğer bu akşam da içtiyse vallahi gösteririm ben ona.
1: Cemil çocuk değil, karışmayın. Sonra sizi kırıyor.
0: Haklısın ama bu ara bir hal oldu diyorum ya. Eskiden hiç sözümden çıkmazdı.
1: Hadi yatın isterseniz anne.
0: Hayır, onu bekleyeceğim. Sen ne örüyorsun yine?
1: Bilmem, can sıkıntısı. Mesela el bezi olabilir.
0: Boş zamanlarında Cemil sana kitap oku diyor kızım.
1: İçimden gelmiyor.
0: Öyle anlaşılıyor. Cemil'in gömleklerini ütüledin mi?
1: Tabii, hangi gün aksattım?
0: Aferin aferin. Yavaş yavaş benim düzenime alışıyorsun.
1: Biz de annemizden aynı şeyleri görmüştük. Bu yaptıklarım sizin düzeniniz değil.
0: Bakıyorum hiçbir lafın altında kalmıyorsun artık.
1: Yok, yanlış anladınız. Sizi kırmak istemedim. Sadece gerçeği söylüyorum. Of, sıkıldım bu örgüden de.
0: Kitap oku efendim. Boş zamanlarında.
1: Tamam anne, okuyayım tamam. İnsanın içinden gelmeli. Kızıyorum kendim aslında.
0: Nereye gidiyorsun? Beni yalnız bırakma, sıkılıyorum.
1: Söyleyin hangisini yapayım?
0: Gel karşıma otur. Okuma.

0: Beni bırak bari annene acı.
1: Nedenmiş o? Koskoca kadın yalnız kalmayı öğrenememiş mi? Bahane sizinki. Haftada bir iki kez arkadaşlarımla çıkıyorum, hemen konu oluyor.
0: Aylardır birlikte hiçbir yere gitmedik Cemil. Bunun farkında mısın? Neyse. Ne diyorum biliyor musun? Ben de bir işe girip çalışsam. Çok boşluktayım. Akşama kadar hep aynı şeyler.
1: Üniversite mezunları açıkta geziyor. Sana iş bulmak kolay mı?
0: Öyle ya. Hala durumumun farkında değilim.
1: Sitem etme. Gerçek bu Lale.
0: Beni küçümsüyorsun yine.
1: Hep aynı huzursuzluk. Bak, senin güzelliğin yeter hayatım.
0: Şimdi de alay ediyorsun.
1: Aman Lale, çocuklaşıyorsun bazen. Yeni bir müşterim var, Taner. Eşi Beyza'yı tanımanı isterdim. Tam bir iş kadını. Taner'le sırt sırta vermişler. Paraya para demiyorlar.
0: Tanımak isterdim şu Beyza Hanım'ı. Ne mezunu?
1: Sanırım iktisat. Lisanı da var.
0: Mutlu bir çift desene. Demek sırt sırta vermişler. Sen tek başınasın tabii. Desteğin yok.
1: Doğru değil mi? Konuşturacaksın beni yine. Neyse. Ben yatacağım artık.
0: Sen bilirsin. İyi geceler. Nasıl uyurum şimdi? Elim ayağım titriyor sinirden. Of, uyuyamazsın elbette. Hadi doğru küçük odaya git. Kütüphaneye. Oraya sadece toz almak için giriyorsun. Aptal. Evet haklısın. Şöyle açıp bakmadım bile kitaplara. İşte. Küçük oda burası. Bak şu duvar baştan sona kitap dolu. Yaklaş. Yaklaşsana. Al eline, korkma. Bak. Şu sinekli bakkal. Bu çalı kuşu. Tamam, bunları okuduğunu biliyorum. Yerli klasiklerin hepsini okumak isterdim aslında. Bak şu kitapta dünya klasiklerinden özetler. Ör göreceğine bunları oku bari. Söz, okuyacağım bundan sonra.
1: Lale, ne yapıyorsun bu odada?
0: Ben kitap seçiyordum. Okumak için.
1: O elindeki dünya klasikleri. Sen önce bizim klasikleri oku bakalım ha.
0: Neden gülüyorsun?
1: Allah Allah, amma alıngansın ya.
0: Salonda oturacağım. Benimle uğraşma Cemil.

0: İşte böyle Ömer amca. Çıkıp geldim sana. Akşam olmak üzere ama çıkıp geldim işte. Tesellini ihtiyacım var.
1: Sana ders verecek diyelim artık Lale. Şöyle karşıdan gelişini görünce mutsuzluğunu anladım zaten. Ah yavrum, dinlemedin bizi. Ne beni ne de ablanı. Suçlusun.
0: Aslında Cemil'den pek şikayetim yok.
1: Nasıl olmaz? Biraz önce eve gece yarıları gelmeye başladığını söyledin. Senin gibi genç ve güzel bir eşi nasıl yalnız bırakır? Bak, ablan evleneli 2 ay oldu. Geçen gün geldiler ziyaretime. Kumrular gibiydiler.
0: Onlar için çok seviniyorum.
1: Öyleyse kendin için de bir şeyler yap. Eksiklerini biliyorsun kızım. Senin derdin bu.
0: Biliyorum.
1: Öyleyse düştüğün bu çukurdan kendini kurtarmadan bir daha gelme bana. Dayanamıyorum. Kahroluyorum Lale. Ahmet! Ahmet! Sakın bizim şarkımızı koyma teybe. Onu bile dinlemeye tahammülüm yok şu an.
0: Üzdüm seni, affet. Sarılabilir miyim sana?
1: Elbette kızım, elbette. Benim tomurcuk lalem. Tomurcuk çiçeğe dönüşsün artık. Lütfen.

0: Lale. Lale. Beni dinlemiyorsun yine. Ne okuyorsun?
1: Hiç. Lise kitapları. İsteksiz çeviriyorum sayfalarını işte. Bazen okuyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Ama önünde sonunda bitireceğim şu liseyi. Sonra da üniversiteyi.
0: İnşallah. İnşallah. Gayret et kızım, gayret. Aslında senin aklın Cemil'de. Onu merak ediyorum.
1: Hayır etmiyorum. İstediği zaman gelsin. Ben asıl cin gözümü düşünüyorum.
0: Aman kedi köpek deme. Ne dersen de yap. Cemil geldi işte. Oh, çok şükür neşesi yerinde.
2: İki güzel bayanı selamlarım efendim.
0: Sen yine içmişsin Cemil.
2: Öyle oldu Valide Hanım.
0: Bu her güne dönüştü oğlum.
2: Karışmayınız Valide Hanım.
0: Sen eskiden daha saygılı konuşurdun benimle.
2: Öyle oldu efendim. Zaman değişti.
0: Cemil, saygısız bu. Hiç de Kınacızadelerin torunu gibi değilsin oğlum.
2: Kınacızadeler diye biri yok. Bunlar senin uydurmaların. Babam küçük bir esnafmış.
1: Cemil
2: efendim.
1: Lütfen konuşmalarına dikkat et.
2: Ediyorum sevgili karıcığım.
1: Allah'ım yardım et bana.
2: Etmez. Kafasını kullanmayan kadınlara kimse yardım etmez. Oysa Taner'in karısı Beyza.
1: Yine mi Beyza?
0: Kim bu kadın? Bugünlerde dilinden düşmüyor.
2: Bizim şirketin müşterilerinden birinin eşi. Hayat dolu bir kadın.
0: Güzel mi bari?
2: Hayır ama hayat dolu. Lale, yarın giyeceğim gömleğimle pantolonumu ütüledin mi canım?
1: Tabii.
2: Yarın akşam çok önemli bir toplantımız vardı.
0: Yine geç geleceksin yani.
2: Öyle olacak anacığım. Uykum geldi benim. Sen daha yatmayacak mısın Laleciğim?
1: Hayır.
0: Hayır, oturacağız. Sana iyi geceler.
2: Nasıl isterseniz güzeller.

0: Gömleğimi yine düzgün ütülememişsin Lale.
1: Ne olmuş yani? Eteğinde küçük bir yer buruşuk kalmış.
0: İşçi kadın senden daha iyi ütülüyordu.
1: Ben de kabahat zaten. Evimin işini kendim yaparım dedim, işine son verdim kadının. Ama kıymetim bilinmedi.
2: Lale, ne oldu yine?
1: Yok bir şey anne, siz kahvaltınızı edin. Lütfen ver de şunu ütüleyeyim.
0: Hayır hayır, geç kaldım, gidiyorum artık.
1: Akşama gecikme ne olursun. Beni bırak, annem üzülüyor.
0: Hep üzüldü, hep bekledi, hep merak etti o. Ta çocukluğumdan beri esir gibiydim, kukla gibiydim. Hele babam, o daha da düşerdi üstüme.

0: Hiç büyümedim gözlerinde. Evden okula, okuldan eve. İki kez evlendik, yine aynı şeyler.
1: Oo, çok dertliymişsin.
0: Dertliyim ya. Gönlümce yaşayamadım ben.
1: İkinci kez neden evlendin öyleyse?
0: Sen beni esir almazsın sanmıştım. Ama ne gezer? Kadınlar hep aynı. Kukla gibi erkek istiyorsunuz.

0: Aa, Lale, ne oldu sabah sabah?
1: Bir şey mi olması lazım abla? Ziyaretine geldim.
0: İyi, sevindim, geç otur. Seni birden karşımda görünce şaşırdım.
1: Cemil'le pek iyi değiliz abla.
0: Tahmin ederim. Ama bu kadar çabuk olacağını sanmıyordum.
1: Büyük bir boşluktayım. Ne yapacağımı bilemiyorum.
0: Ya ayrılırsın ya sabredersin. Başka yolu yok. Ne yaptı yine?
1: Eve gece yarıları geliyor. Benimle ilk günkü gibi ilgilenmiyor. Sanki sevmiyor beni.
0: Bence çok seviyor, farkındayım. Ama ona öyle güven verdin ki seni elinden kaçırmayacağından emin.
1: Sanırım öyle oldu.
0: İstersen birlikte gidip konuşalım. Yetti artık, seni kimsesiz mi sandın?
1: Ayıp olur, hem de çok bozulur.
0: Bozulursa uğurlar ola.
1: Çok elim aşalısın abla.
0: Gerektiğinde öyleyim tabii. Sen de hakkını ara biraz. İş yerine gittiğimizde onunla kavga falan etmeyeceğim ki, davranışlarının nedenlerini soracağım.
1: Ya kızarsa, neden geldin derse?
0: Kocanın iş yerine hiç gitmedin mi sen?
1: Gittim. Sadece 3 kez.
0: Hayret, bu ne ilgisizlik, bu ne gamsızlık.
1: Ne bileyim ben, rahatsız etmek istemiyorum.
0: Sen insanı deli edersin Lale, çatlatırsın. Kızım, bu Cemil seni annesine bakacağı almış, hepsi bu.
1: Kayınvalideme dil uzatma ne olur. Yaşlı, hasta bir kadın.
0: Hiç de değil, naz yapıyor, sırım gibi vallahi.
1: İlahi abla, sağlığı yerinde bile olsa çok yalnız. Cemil ona karşı ilgisiz, hatta kırıcı. Ama siz mutlusunuz ya, bu bana yetiyor.
0: Mutluyuz. Küçücük bir evimiz, küçücük bir dünyamız var. Bizim de tek üzüntümüz sensin.
1: Belki her şey zamanla düzelecek. Kim bilir. Cingöz'ü çok özlüyorum. Sesi kulaklarımda.
0: Merak etme, iyi bakılıyor, keyfi yerinde. Biliyor musun Lale, iyi ki evimizi kiraya vermemişiz.
1: Haklısın. Kimlerin eline bırakırdık baba evini? Satamazdık da. Hele o eski eşyalarımızı. Hepsinin birer anısı var abla.
0: Şimdi her şey yerli yerinde duruyor eskisi gibi. Yalnız...
1: Yalnız 2 nefes eksik içinde. Sen ve ben. Uçtuk yuvadan artık abla. Baba evi göçtü.
0: Hiç de değil. Her yer dayalı döşeli. Canımız sıkılınca çeker gideriz. Birkaç gün kafamızı dinleriz evimizde.
1: Şu konuştuğun olacak şey mi?
0: Elbette, ne var bunda?
1: Ben senin kadar cesaretli değilim bu konuda.
0: Her zamanki gibi. Her neyse. Şu sekreteri arayayım da gidelim Cemil'in yanına. Alo Nermin. Ben birazdan dışarı çıkacağım. Müdür bey gelince söylersin, öyleye dönerim. Anladın mı canım? Tamam. Tamam, sağ ol. Hadi kalk bakalım.
1: Abla, şimdi durup dururken gitmenin ne alemi var?
0: Bir nedeni mi olması lazım, Allah Allah? Ne korkak kızsın?
1: Sakın hesap soruyormuş gibi yapma, tamam mı?
0: Tamam, yapmam. Karşımdaki koskoca adam, terbiye edecek değilim ya.
2: Baba Ocağı adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak dileğiyle.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz...

Biz geleceğimizdir. Radyo tiyatrosu gibi ama gerçek. Kimi zaman bisikletiyle bir köy kahvesinde çay molası veriyor, kimi zaman da ıssız dağların zirvesine zorlu bir tırmanışla ulaşıp doğayla koyun koyuna uyuyor. Bazen otostop çekerken yolda tanıştığı insanlarla müzik yapıyor, bazen de bahçelerine çadır kurduğu ev sahiplerine yardım ederek hayatlarına dokunuyor. Gezelim, duyalım. Her pazar saat 12.30'da Uğur Dayalı'nın anlatımıyla TRT Radyo 1'de.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin. Sen şimdi uzaklarda gülen bir meleğimsin. Sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin. Musa Süreyya Bey'in bu hüzzam şarkısını İbrahim Suat Erbay'ın yorumundan dinleyerek başladık.

Bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hüzzam ve Muhayyer Kürdi makamında eserlerle birlikteyiz. İkinci Hüzzam eser Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Hali dili zarımı duysa cihan, rahmedip ağlar bana hep aşıkan. Olmada günden güne halim yaman, şerh edemem söyle ciğerpareyi, yar ise açtı sineme yareyi.

Sıradaki Hüzzam şarkımızın güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında, hicran yanıyor aşk yerine kalp ocağında. Bir sır gibidir bu sesi hala dudağımda, hicran yanıyor aşkı yerine kalp ocağında.

Sıradaki hüzzam şarkımızın güftesi Sinan Ozan'a, bestesi Yorgo Bacanos'a ait. Seda Gökkadar'dan dinliyoruz. Sevdası henüz sinede gönlüm gibi sağdı. Ruhumda çiçekler yaratan neşesi vardı. Gözyaşları sevdamıza bir çiğ gibi yağdı. Viran olası dilde emeller de sarardı.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait hüzzam şarkı var sırada. Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar, ah o gözlerde bahar akşamının hasreti var. Acı bir yaştı gözümden dökülen hatıralar, hasta kalbimde siyah gözlerinin matemi var.

Güftesini Nahit İlmi Özeren'in yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Zamanla belki geçer ah, bu aşk da hicran da, seven gönülde muhabbet söner mi bir anda?

Güftesini Selim Arun'un yazdığı Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısını Mustafa Erses'in yorumundan dinliyoruz. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle, dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Sıradaki hüzzam şarkımız yine Şerif İççili'nin bir bestesi. Bu kez güfte Hilmi Soykut'a ait ve Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Bir bakışla ey güzel Mecnun'a döndürdün beni.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Muhayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Güfte Fuat Edip Baksı'ya ait. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar, nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlamaktan, bir yandan gözünde yaşlar, nedendir? Eserin girişindeki klasik kemençe taksimini Ekrem Erdoğru'dan dinleyeceğiz.

Turhan Oğuzbaş'ın güftesini yazdığı Avni Anıl'ın Muhayyer Kürdi şarkısı var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran, bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda.

Güftesi ve bestesi Haydar Telhüner'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Akın Uğur'dan dinliyoruz. Sonsuz karanlıklarda güneşim Leyla, hem güneşim hem eşim, yoldaşım Leyla.

Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Muhayyer Kürdi'ye eser var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydım, seni kıskanırdım rüyada bile, ahu gözlerinde uyku olsaydım.

Güfte ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait Muhayyer Kürdi eseri de Tahir Engin İçöz'den dinliyoruz. Ben de aşk tükendi, ateşim yanmaz, bu ateş küllendi, seni de yakmaz. Çağırsan faydasız, gelsem de olmaz, gelemem meleğim, geç bu sevdadan.

ülkemizde her gün yaklaşık 3200 trafik kazası gerçekleşiyor. Bu kazalar sonucu her yıl yaklaşık 6000 kişi hayatını kaybederken 280 bin kişi de yaralanıyor. Trafikte sürücülerin, yolcuların ve yayaların can güvenliğini artırmak için gereken önlemleri yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün yalnızca 2 dakikada anlatıyor. Haftanın her günü sabah saat 7.43'te TRT Radyo 1'de Güvenli Yolculuk programında buluşalım. Trafik kazalarını beraber önleyelim.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık ailece de size seslenmeye. Saat 13.18 ve 7 Mayıs Perşembe bugün. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün iki telefon bağlantımız olacak, iki konuğumuz olacak. İlki eğitimci ve Ekipedu platformunun kurucusu Fatih Akdoğan. Matematik yaşamın çok içinde aslında ama çoğu zaman öğrenciler matematikten kaçıyor, matematiğe karşı olumsuz yargılar geliştiriyor ve zorlanıyorlar matematik konusunda. Bir ders olmaktan çıkarılıp bir düşünme biçimi olarak ele alınırsa, öğrenciler matematiği keşfederek, deneyimleyerek ve eğlenerek öğrense belki de çok daha iyi sonuçlar alınacak. İşte biz de bugün programımızda bu yöntemi savunan, bunun için uğraş veren ve bir eğitim modeli geliştiren eğitimci Fatih Akdoğan'ı konuk edeceğiz sevgili dinleyenler programımızda. İlk kısmında. Programımızın ikinci kısmındaysa yazar Murat Moroğlu bizimle birlikte olacak. Çocuklara edebiyat sevgisini aşılamak için önce onları yaşlarına uygun nitelikli kitaplarla tanıştırmamız gerekiyor. Edebi değerleri olacak bu kitapların, gelişimlerine katkı sağlayacak, sadece çocuklar için yazılmış olacak. Nitelikli çocuk edebiyatı kavramı çok önemli. Biz de zaten bundan bahsetmiştik geçtiğimiz aylarda Sayın Murat Moroğlu'yla. Ama kitaplarına bakamamıştık. Bir de çok önemli bir atölyesi var, Bir Bavul Kitap Atölyesi. Onlardan çokça bahsedememiştik. İşte bugün hem biraz nitelikli çocuk edebiyatına değineceğiz yine, hem de onun kitaplarından ve Bir Bavul Kitap Atölyesi'nden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ailece başladım. Eğitimci ve Ekipedu platformunun kurucusu Fatih Akdoğan telefonu attığımızda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Feyza Hanım.
0: Merhaba. Şimdi başta da bahsettiğim gibi matematik aslında hayatın ta kendisi. Birçok şey matematikle yürüyor. Matematik olmadığında hayatımızı aslında çok da planlayamayız. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama buna rağmen öğrenciler matematiğe karşı olumsuz yargılar geliştirebiliyorlar. Matematik bizim hayatımıza asla yaramayacak diye düşünebiliyorlar. İşlerine yaramayacağını düşünebiliyorlar. Ve bu küçük yaştan itibaren beyinlerine işlediğinde ne yazık ki sonrasında artık bu dersi sevmeleri de çok olanaklı hale gelmiyor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Biz neden genel olarak matematiği sevmiyoruz ve böyle bir olumsuz yargı geliştiriyoruz?
1: Aslında çok güzel özetlediniz. Yani matematiğin doğanın dili olduğundan bahsediyoruz. Hatta şey diyoruz, biz küçük, yani çocuk olaraktan doğduğumuz zaman, dünyaya geldiğimiz zaman konuşmak gibi, yazmak gibi veya sanat üretmek gibi aslında matematik de doğuştan gelen bir parçamız. Bir bebeği düşünün. Önce ritimleri fark ediyor, tekrarları görüyor, nesneleri karşılaştırıyor. Aslında matematik yapıyor o bebek yaşına rağmen bu çocuk.
0: Evet.
1: Ama bir noktadan sonra öyle noktaya getiriyoruz ki onları okula başladığı zaman, ya matematik dersin nasıl? Matematik çok önemli. Matematik yapamazsan hayatta başarılı olamazsın. Algısıyla aslında tüm öğrencilerin hayatları boyunca bir eleme sistemi içerisinde matematiği yapamadığım zaman ben başarısız olacağım algısı içerisinde aslında çocukların kendi kendine bir öğrenilmiş çaresine doğru gitmesini sağlıyoruz. Çünkü ülkemize matematik ne yazık ki bir eleme aracı.
0: Evet.
1: Aslında doğanın dili olan, hayatın kendisi olan, yaşamın içerisinde olan, bizim bir parçamız olan matematiği sadece formüllere döktüğümüz zaman, sadece özel ve belli elit öğrencilerin yapacağı alana indirmeye çalıştığımız zaman aslında bir toplumun dönüşümünü de sağlamış oluyoruz.

0: yapıyorsunuz. Şimdi şeyi düşünün, matematiksel düşünme becerisi olmayan bir toplumu düşünün. O toplumun algılama becerisi, analiz becerisi, kendi içerisinde bir fikri alıp da sentezleme becerisi zayıflamaya başlıyor süreç içerisinde. O zaman verdiğin her şeyi kabul etmeye başlıyor toplum kendi içerisinde. O yüzden yani matematik hakkı sadece bir öğrencinin öğrenme hakkı değil, aslında bir toplumun düşünme becerisi hakkını elinden alan inanılmaz bir ekosistem aslında. Biraz böyle bakmak lazım sisteme.
1: Evet, evet çok doğru. Şimdi o sorular dediğiniz gibi eleyici olduğu için herhangi bir sınıf düzeyinde düşündüğümüzde böyle sadece üniversite sınavı ya da liselere geçiş sınavında değil, hep böyle deneme sınavlarında da böyle, normal sınavlarda da böyle hep bir sanki hataya düşürme amacıyla yazılmış sorular, ama düşmesin işte o kafa karıştırıcı olsun, onun kafası karışmasın ama yapsın. Öyle olunca çocuklarda bir gardını alıyor değil mi matematiğe karşı?
0: Tabii ön yargı oluşuyor, korku, matematik korkusu diye bir korku oluştu artık bu.
1: Kesinlikle.
0: Belki de genetik korkumuza işlenecek bir korkuya dönüşecek.
1: Doğru.
0: Bir sonra.
1: Doğru. Hepimizde var. Evet.
0: Dolayısıyla burada ne yapmak lazım? Aslında ben matematikçi değilim. Ben sınıf öğretmeni ve görsel sanatlar öğretmenliği yaptım. Hı hı. Ama kendim de matematikte çok zorlandım. Ve zorlanan birisi olarak matematik nasıl öğrenilir ile ilgili uzun yıllardır çalışıyorum bu alan üzerinde. Hı hı. Hatta 2020 yılında Türkiye Matematik Çalıştayını gerçekleştirdik biz ve 823 öğrenci üzerinde tüm 7 bölgede bir ölçme sonucu yayınladık. Yani bizim kendi sistemimizle matematik öğrenilebiliyor mu üzerinden?
1: Evet.
0: Ve %99'a yakın bir başarı oranıyla çıktı örneğin bizim modelimizde.
1: Çok
0: biz
1: iyi.
0: Neyi farklı yaptık? Biz şunu farklı yaptık. Dedik ki bir, matematikte herkesin bir ön yargısı var. Çünkü çocuk matematik dersine girdiği zaman direktmen duygusal beyinden sürüngen beyine geçiyor. Sürüngen beyine geçtiği için de korkmaya başlıyor. Korkmaya başlayan bir öğrenciye sen sınıfta ne yaparsan yap öğrenmeyi gerçekleştiremezsin süreçle beraber. O yüzden bizim birinci basamağımız, diyoruz ki önce duygusal güvenliği sağlamamız gerekiyor. Derse girdiğimiz zaman bir oyun, bir aktivite, bir etkinlikle, dersin doğal akışı içerisinde çocuğun kendini hissedeceği bir aktiviteyle girmek lazım. İkinci aşamasında diyoruz ki çocuklar matematiği hayatın içerisinde somut görmek zorunda. Yani bir nesneye dokunmak zorunda, matematiksel bir sembolü görmek zorunda süreç içerisinde. Dolayısıyla bir materyalle derse girmemiz gerekiyor. Üçüncü aşamasında öğrencilerin, öğretmenlerin ders anlatmaktan vazgeçip artık öğrencilerin bir araya geldikleri istasyonlar kurması lazım. Yani aktif öğrenme tekniklerini, farklılaşmış öğretim yöntemlerini kullanması gerekiyor. Çünkü çocuklar birbirinden daha çok öğrenmeye başlıyorlar.
1: Hı hı.
0: Arkasından transfer basamağı dediğimiz, öğrendiği her bilginin, sizin cümlenizin başında dediniz ya matematik ne işime yarayacak, öğrendiği her bilginin hayattaki karşılığını ve işe yarayacağı alanı çok somut göstermemiz gerekiyor ki o zaman çocuk şunu düşünecek, ya bu bir ders değil sadece, hayatın kendisi aslında matematik. Ve bu benim hayatımın her içerisinde işime yarayacak. Dört duvar arasında değil, bahçede, dışarıda, oyunda, bir etkinlikte, bir görsel sanatlar dersinde, bir müzikte de matematik var. Bunları da göstermek lazım çocuklara ki onu bir sistematik olarak bakmak gerekiyor aslında matematiğe. Biz bunları gerçekleştirdik. Ana sınıfından tutun da liseye kadar bir matematik programı yazdık. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalıştay gerçekleştirdik. Finlandiya ile eğitimcilerimizle beraber üzerinden geçtik bu programın. Şu an Türkiye'nin bazı yerlerinde somut matematik materyalleri ile ilgili müzeler kurmaya başladık. Dolayısıyla bizim matematikle olan şeyimiz, savaşımız, yani matematik öğretme savaşımız aslında bir inanç ve bir inatla devam ediyor. Hı hı. Türkiye içerisinde.
1: Hı hı. Bu aşamada tabii müfredatta da belli çalışmalar yapılması lazım değil mi? Gerçekten de hiçbir işe yaramayacak bilgiler de veriliyor olabilir belli sınıf aşamalarında.
0: Şöyle bir artımız var. Şimdi marif modeline geçtikten sonra, aslında marif modeli bizim 10 yıldır yapmaya çalıştığımız beceri odaklı eğitim modelini destekleyen bir model.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla marif modeli aslında tam zamanında Türkiye'ye geldi. Burada şöyle bir sorunumuz var. Şimdi marif en mükemmel programı getirebilirsin, en güzel sınıfları gerçekleştirebilirsin ama eğer öğretmenleri sistem içerisinde adapte edemezsen, öğretmen eğitimiyle ilgili, öğretmenlerin farklılaşmasıyla ilgili kısmı çözemezsen aslında o alışkanlıklar devam ediyor. Buradaki temel sorunumuz şu, bizim öğretmenlerin yöntem ve teknikleriyle ilgili farklılaşmaya ihtiyacımız var. Yani matematik aslında yanlış şekilde öğretiliyor öğrencilere. Çünkü öğrenci merkezli bir sistemde öğretmenin çok az konuştuğu, çocuğun çok fazla aktivite yaptığı bir alana, hı-hı, ihtiyacımız var.
1: Hı-hı.
0: Çocuklara sadece soru çözdürerekten, test kitapları vererekten matematiği öğretme şansımız yok. Sadece çok özel bir öğrenen çocukları alıp onları da işte sınavlara sokmak için yaptığımız bir aktiviteye dönüşür matematik. Ama toplumun

0: ihtiyaç hakkını elinden almış oluruz böylelikle biz.
1: Evet.
0: O yüzden herkesin matematik öğreneceği alanlar var ve herkesin matematikte bir şekilde hayatı içerisinde haşır neşir olacağı çok fazla alan var. Bizim matematiği öğretirken bir eleme sisteminden çıkarıp aslında bir merak ve keşif noktasına dönüştürmemiz gerekiyor. O zaman matematik öğrenilmeye başlıyor zaten.
1: Evet, şimdi şöyle bir soru sorulduğunda mesela bu yapay zeka araçlarına matematik olmasaydı bir dünyada neler olur diye, matematik olmadan tahminlere ve şansa dayanan bir dünyada yaşardık. Karmaşa, belirsizlik ve verimsizlik hayatın her alanına yön verirdi. Takvimler, saatler, planlar olmaz, zamanı tahmin ederek yaşar, randevu ve düzen kavramları gelişmezdi, yol tarifi, haritalar doğru olmaz, kaynaklar verimli kullanılamaz, nüfus, hava durumu, üretim gibi konularda tahminler tutmaz, plan yapmak, ilerlemeyi öngörmek mümkün olmaz. İşte zaten inşaat ve mimaride bir takım sorunlar yaşanır. Bilim ve teknolojide ilerleme olmaz. Tıp ve sağlıkta test sonuçları, istatistikler doğru olmadığı için tedaviler yine sekteye uğrar. Ticaret ve alışveriş zaten bildiğimiz gibi yine sıkıntı yaşanan bir alan olurdu. Düzenin, ilerlemenin ve anlamanın görünmeyen dilidir demiş mesela yapay zeka. Aslında bu kadar önemli bizim için matematik ve hayatın her alanında. O yüzden bundan kaçış yok. Bu bir gerçek. Bunu bilmek lazım. Ama işte bu şekilde yaklaşmayıp daha severek ilerlensin diye bir takım yollar geliştirilebiliyor. Bunlar da öğretme açısından siz nelere dikkat edilebilirsiniz? Şöyle bir gözden geçirdik sizinle birlikte. Siz birazcık bu konuyla ilgili bilgi verdiniz bize. Peki çalışırken, matematik çalışırken çocuklar nelere dikkat etmeli? Ne olursa daha iyi öğrenirler?
0: Şimdi burada tabii şöyle birkaç, yani tabii her öğrencinin öğrenme potansiyeli kendi içinde farklılıklar göstereceği için.
1: Evet.
0: Biz şöyle bir yöntem öneriyoruz. Diyoruz ki bir öncelikle bu öğretmenin ders içerisindeki aktif olma durumunu pasifleştirmemiz gerekiyor sınıf içerisinde. Çünkü
1: evet,
0: öğretmen ne kadar çok büyürse öğrenme o kadar azalıyor. Dolayısıyla öğrencinin kendi içerisinde çok fazla aktivite yapacağı alanlara ihtiyacımız var. Yani grup çalışmalarına ihtiyacımız var, ders materyallerine ihtiyacımız var. Herhangi bir oyunun içerisindeki matematiği bulma ihtiyacımız var. Dışarıda gezdiğimiz zaman, navigasyonla eve gittiğimiz zaman hayatın içerisindeki örnekleri sınıfa taşımaya ihtiyacımız var. Şimdi öğrenci zaman içerisinde keşfettiği dünyaya baktığı zaman, oradaki matematiği görmeye başladığı zaman öğrenme gerçekleşmeye başlıyor.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla hayatla bağını koparmamak lazım matematiğin. İkincisi, matematiği ben hep şunu söylerim. Bazen okullarda, seminerlere gittiğim zaman derim ki bir öğrencinin 100 tane, 200 tane soru çözmesi mi çok değerli? Bir öğrencinin 2 tane soru yazması mı çok değerli? Şimdi soru yazabilme becerisi için bu Bloom taksonomisinin tüm basamaklarını kullanması gerekiyor öğrencinin. Yani bilgi, anlama, kavrama, analiz, senteze kadar gitmesi gerekiyor ki bir soruyu yazabilsin. Oysa test çözmek çocuğu bilgi, anlama ve kavrama basamağına kadar çıkarabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi sen 3 basamağa kadar çıkarıyorsun ama analiz ve sentezden soru soruyorsun çocuğa.
1: Hı hı.
0: Okulda analiz ve sentezle ilgili hiçbir çalışma yapmıyorsun. Dolayısıyla öğrencinin kendi üst düzey düşünme becerisini geliştiremediğin süre içerisinde, anlama okuma becerisini geliştiremediğin süre içerisinde matematiği de geliştiremezsin ne yazık ki. Matematik tek başına diğer derslerden bağımsız bir derse değil, anlamakla ilgili, okumakla ilgili bir şey aslında baktığınız zaman. O
1: evet,
0: yüzden bir bütün, bir disiplinler arası bir bütün olarak görmek gerekiyor.
1: Evet evet, okumak zaten ve anlamak çok önemli. Hele ki son dönem sorular bile düşünüldüğünde, sadece sorulara yönelik bile düşünürseniz okumanın ne kadar önemli olduğunu o sorularla da görebiliyorsunuz. Peki bu arada matematikten bahsettik ama programın başında da söylemiştim, Ekipedu platformundan. Biraz da ondan bahseder misiniz bize? Nasıl bir platform bu?
0: Biz yaklaşık 100 tane gönüllü öğretmenin bir araya geldiği ve eğitimin sorunlarından ziyade ne çözüm üretebiliriz diye bir araya gelmiş idealist bir grubuz aslında.
1: Hı hı.
0: Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de faaliyet yürütüyoruz ve Finlandiya'da faaliyet yürütüyoruz. Programlar yazıyoruz, öğretmen eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını okullarla buluşturmaya çalışıyoruz. Dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Kuşakların nereye gittiğiyle ilgili öngörüler sunmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten dünya değişiyor ve çocuklar da çok değişiyor. Bu dönemin çocuklarına bizim bir önceki dönemin öğretmenleriyle uğraşma şansımız çok zayıflamaya başladı artık.
1: Evet, evet.
0: O yüzden sınıfların yapısının değişmesi gerekiyor, mimari değişmesi gerekiyor. Dört duvar arasından öğrencileri çıkarıp hayata katmamız gerekiyor. Çünkü biz hala 19. yüzyılların arka arkaya oturan sıralarında çocukları oturtmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani bugün çocuklar fabrikada çalışmayacaklar. Starbucks'larda oturuyorlar, bilgisayarın başında iş görmeye çalışıyorlar. Yani o zaman benim sınıfımın da bir sınıf düzenimin de bir Starbucks gibi, tırnak içinde söylüyorum, veya başka bir düzene doğru dönmesi gerekiyor. Artık o eski alışkanlıklarımızı bırakmamız gerekiyor. Biz daha çok bunlarla kafa yoran, alternatif eğitimlerle ilgili çalışmaya çalışan, tüm ders programlarını yeniden kurgulamaya çalışan gönüllü bir öğretmen platformuyuz aslında.
1: Hı hı. Böyle bir platform ve bu platformda yine matematikle ilgili de çalışmalar yürütülüyor.
0: Tabii 30'dan fazla arkadaşımız sadece matematikle ilgili çalışıyor. Matematikle ilgili materyaller geliştiriyor. Matematikle ilgili her gün öğrencinin işini kolaylaştıracak araçlar bulmaya çalışıyorlar.
1: Hı hı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz Fatih Akdoğan, aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
1: Gerçekten önemli bilgilerdi. Matematiği hayatımızın odak noktasına yerleştirip onu sevmeye çalıştığımızda belki o da bize kötü davranmayacak, değil mi? Bu konuştuklarımızdan bunu anlıyoruz.
0: Tam tersine çok keyifli olabilecek, evet, ve insanların çok zevk alabileceği, hayatını çok kolaylaştıracak. Yani sizin biraz önce bahsettiniz ya, yani matematik olmasa kaotizm olacak aslında.
1: Evet.
0: Yani kaotizmi engelleyen bir şey aslında matematik. Ama biz onu sadece çok elit bir grubun ulaşacağı bir noktaya koymuşuz. Onu oradan indirmemiz gerekiyor ve herkese paylaşmamız gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Eğitimci ve Ekip Edu platformunun kurucusu Fatih Akdoğan bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

0: seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz. TRT Radyo 1'de Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Yazar Murat Moroğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Zeyza Hanım, merhaba.
0: Geçtiğimiz aylarda sizinle sohbet etmiştik. Nitelikli çocuk kitaplarından, nitelikli çocuk edebiyatı kavramından söz etmiştik.
1: Evet.
0: Ve şu atölyeden çok da fazla bahsedememiştik o yayınımızda. Şimdi aslında daha çok ondan bahsetmek istiyoruz ve sizin kitaplarınızı konuşmak istiyoruz. Bahsettiğimiz atölye Bir Bavul Kitap Atölyesi. Sadece ismi bavul değil bu arada, gerçekten bir bavul var değil mi ortada?
1: Evet, gerçekten bir bavul var.
0: Evet.
1: Güzel, nitelikli kitapların, sanat eserlerinin içinde olduğu bir bavulo.
0: Hı hı. Neler yapıyorsunuz bu atölyede?
1: Öğretmenlerle daha çok buluşuyorum Feyza Hanım. Amacım aslında çocuk edebiyatını yaratıcı drama alanıyla ilişkilendirip onlara bir kapı aralamak. Ben çok uzun zamandır çocuk edebiyatı ve yaratıcı drama alanında hem yetişkinlere hem de çocuklara çalıştığım kurumlarda atölyeler düzenliyordum.
0: Hı hı.
1: Bunların temel amacı aslında çocuklarla yaratıcı dramayı kullanarak, yani rol oynama, doğaçlama gibi teknikleri kullanarak, bunların yanlarına oyunu ekleyerek, çocukların en sevdiği, en ciddi işlerinden bir tanesidir oyun oynamak, bir kitabı nasıl çocukların dünyasına açabiliriz aslında. Bu sorgulamadan yola çıkarak yaptığım bir atölye. 3 saatlik, 6 saatlik, 9 saatlik ve 12 saatlik atölyeler oluyor. Öğretmenler, öğretmen adayları, yaratıcı drama alanına ve çocuk edebiyatına ilgi duyan birçok kişiyle Türkiye'nin birçok yerinde bu atölyeyi gerçekleştirdim.
0: Hı hı. Birçok şehre gittiniz. Yine yaratıcı, evet, dramayla harmanladığınız bu atölyede, evet, birçok kişiyle tanıştınız. Farklı farklı şehirlerde farklı etkinlikler mi yapıyorsunuz, yoksa aynı şeyi mi uyguluyorsunuz?
1: Genel olarak aynı. Tabii zaman zaman atölyedeki etkinlikler değişiyor. Çünkü ben zaman zaman çocuklarla tekrardan buluşuyor ve o atölyelerimi bir gözden geçiriyorum. Dolayısıyla bazen çocuklar da fikir veriyor. Bazen bende oluşan yeni şeyler oluyor. Ama temel olarak, yani kazanımım, amacım aslında bu. Ama küçük küçük etkinlikler, kitaplar tabii ki değişebiliyor bu atölyelerde.
0: Hı hı. Burada mesela neler çıkıyor karşınıza? Sizce gerçekten insanlar nitelikli çocuk kitaplarını tanıyor mu? Yoksa bu konuda daha çok zorluk mu yaşıyorlar bunları anlama konusunda?
1: Hı hı. Şimdi tabii biraz o geçmişte

0: önceki yayınımızdan da bahsetmiştim. Oraya çok girmeyeceğim ama
1: evet.
0: Öğretmenlerde özellikle ciddi bir kapı aralandığına inanıyorum. Yani bunlar onların daha çok ifadeleri aslında. Çünkü biz kitapları okuyup ya da yarısında durdurup acaba sonrasında ne olmuş olabilir diye genel olarak böyle sorular soruyoruz. Ama benim işleyiş şeklimde kitabı bilmeden, çocuklar o kitabı okumadan öncesinde kitaptan bir haber olup aslında atölyeye geliyorlar.
1: Hı hı.
0: Ve sonrasında atölyede oyunlarla, canlandırmalarla kitabın odağına aslında anlamına ya da anlamlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öğretmenlere bu açıdan bir farklılık, bir bakış açısı getiriyor bir bol kitap atölyeleri. Öğretmenlerin ve sonrasında ben çoğu kez de mail alıyorum ya da fotoğraf alıyorum, mesaj alıyorum. Şunu uyguladım, bunu uyguladım ve şöyle sonuçlar aldım. Daha keyifli olduğunu, çocukların da hem eylem yani hem düşünsel eylem olarak hem de bedensel eylem anlamında ciddi olarak süreçte olduklarını söylüyor öğretmenler. Bu açıdan öğretmenlere yararlı oluyor diyebilirim atölyeler.
1: Yani siz böyle bir etkinlik yaptığınızda sonrasında onlar sınıflara da yansıyor bu durumda.
0: Tabii
1: onlar
0: ki.
1: Da bu etkinlikleri yapmaya devam ediyorlar.
0: Tabii ki. Bu sadece bir bakış açısı. Sonra onlar buradan hareketle daha farklı kitapları, daha farklı oyunlarla rol oynama, doğaçlama teknikleriyle ilişkilendirerek birçok kitabı aslında çocukların dünyasına oyun yoluyla koymaya çalışıyoruz.
1: Kitap okuyun, kitap okusunlar, çocuklara kitap sevgisi aşılayalım. Bunlar hep söylenen şeyler ve hepimiz de bunun ne kadar doğru olduğunu biliyoruz aslında.
0: Evet.
1: Ama sadece burayla kalmaması gerekiyor galiba sizin de yaptıklarınızdan yola çıkarak. Ve sorulan sorular sadece işte kitapta şunun adı neydi, bu karakter şununla nerede karşılaşmıştı gibi sorular
0: Evet.
1: olabiliyor. Ve
0: Evet.
1: bu aslında kitabı tam olarak anlamakla ilgili bir durum olmuyor. Birazcık fikri varsa zaten söyleyebiliyor. Kitapları biraz sorularla da okumak gerekiyor ya. Nasıl sorular sorulmalı kitap okurken?
0: Ben o bahsettiğiniz, başladığınız yere de değinmek istiyorum. Onlar daha çok bir K5N dediğimiz sorular. Yani
1: Evet.
0: yapının dramatik yapıyı aslında öykünün dramatik yapısını ortaya çıkartan sorular. Bunu ben de size katılıyorum. Dinleyen her çocuk, dikkatli okuyan her çocuk ya da her yetişkin buna cevap verebilir. Ama biraz da nitelikli çocuk kitapları bu açıdan çok önemsiyorum. Yaşamla bağının kurulması gerekiyor. Çocuğun doğrudan kendisine yönelik, yaşantısına yönelik ya da kendi yaşantısının çevresinde, ailesinin öğretmenlerinde, komşularında, mahallesinde gözlemleyebileceği, görebileceği, yaşadığı durumları aslında soru olarak sormak gerekiyor. Örneğin işte benim çok sevdiğim bir kitap vardır, Küçük Fare ile Kırmızı Duvar.
1: Hı-hı.
0: Şimdi o kitapta ön yargılar anlatılıyor ama ön yargıdan da öte bir cesaret durumu aktarılmaya çalışılıyor çocuğa. Dolayısıyla aslında doğrudan ben o kitabı çalıştığımda çocuklara şöyle sorular soruyordum. Size çok yakın olan yetişkinlerin size ördüğü duvarlar var mı? Ya da sizin ön yargılarınız var mı? Yani kahraman üzerinden de gidilmesi. Başlangıçta kahraman üzerinden gidiyorum ben. Kurgu
1: Evet.
0: üzerinden gidiyorum. Ama sonrasında da çocuğun o kitaptan çıkarım yapmasını bekliyorum. Yani yapmaya da bilir. Bu ayrı mesele. Herkesin bilişsel düzeyi aynı olmayabilir.
1: Hı-hı.
0: Ama bunu konuşmak çok önemli. Senin ön yargıların neler? Sen cesaret ettiğin en son olay neydi? Düşündüğün, yapmaya çalıştığın ya da yakınında gözlemlediğin, işte annenle yaşıyorsan annenle, babanla yaşıyorsan babanla, onların cesaret ettiği bir olay var mıydı? Bir ilişkilendirme yapmak. Aslında sanatçıların da yazarların da yapmak istedikleri bu. Okurda okuduklarını anlamlı bir bütün halinde yaşama yansıtmaya çalışmak, yaşamı sorgulamak, bir noktada kendini sorgulamak. Dolayısıyla biraz bu sorgulamayı yapabilecek sorular. Okuduğumuz kitaba göre değişiyor bunlar tabii ki. Mültecilerle ilgili kitaplar, boşanmayla ilgili kitaplar, doğa farkındalığı ile ilgili kitaplar, birey farkındalığı, bireyin kendisiyle ilgili farkındalıklar, neyse artık okuduğumuz kitaplarda aslında yaşamı da o sorulara katmak gerektiğine inanıyorum ben. Hı hı.
1: Ve çocuklar soyut döneme zaten çok sonra geçtiği için bu ön yargı, cesaret, korku vesaire gibi kavramlar ancak bu şekilde anlam bulabiliyor. Onlara bunu açıklasanız ön yargı şu demektir, cesaret bu demektir diye çok bir anlam ifade etmeyecek ama kitap üzerinden, hikaye üzerinden gittiğinizde bir de üzerine bununla ilgili konuştuğunuzda çocuk zaten fark etmeden öğrenecek bunu.
0: Evet. Bir de Feyza Hanım, bu tam bir bellek oluşturma süreci aslında. Bir süreç meselesi. Evet. Yani her sorduğumuz soruya çocukların hemen o anda bizim beklediğimiz ya da herhangi bir cevabı vermek gibi bir beklentimiz de olmamalı bizim. Ama az önce söylediğiniz şeyi ben de önemsiyorum. Bir bellek yaratmaya çalışıyoruz. Yani çocuk belki ön yargının ne olduğunu bilmiyor. Hala bilmeyecek belki. Evet. Ama bir evet, bununla ilgili bir yaşantı eklemiş olacağız çocuğun yaşamına. Ve dolayısıyla bu yaşantılar zaten bir araya gelince birey neden sonuç ilişkisiyle bir anlam çıkartabiliyor ortaya. Bu açıdan anlayıp anlamamasından ziyade onun dünyasına koyabilme meselesi aslında önemli olan nokta.
1: Evet. Şimdi çokça şikayet ediyor ya aileler, çocuklarım kitap okumuyor, işte sevmiyor kitap okumayı vesaire diye. Bununla ilgili de çokça öneriler gelebiliyor. Sizin atölyelerinize mesela hiç kitap okumayı sevmeyip gelen, sonrasında kitapları hayatına dahil eden çocuklar oluyor mu?
0: Olmadı.
1: Olmadı mı? Aa, güzel yani, bir cevap beklemiştim.
0: Yok aslında evet. O işin espri tarafı tabii ki. Yani bunu gözlemlemek de gerekiyor. Ama zaman zaman ailelerden ben şunu alıyorum. Yani benim çocuğum şu ana kadar çok ciddi bir okur olmadığını düşünüyorum. Ama evet. Sizin şu atölyenize katıldıktan sonra oyun oynamışsınız. Bu oyunu evde de oynadık Murat Bey. Ve sonrasında buna benzer kitaplar istedi.
1: En azından bence güzel. Evet.
0: Tabii ki. Yani yoksa o hani ben o yok dediğim nokta şurasıydı Feyza Hanım. Biraz gerçekçi olmakta fayda var.
1: Tabii.
0: Çocuğun ailesi, yakın çevresi, öğretmeni o çocuğa o ana kadar ne verebildi o konuda? Temeli nasıl attı? Bu çok önemli. Yoksa 9 yaşına kadar, 10 yaşına kadar çocuk kitaba yeteri kadar kitaba ulaşmamış ama sonrasında benim önereceğim bir kitapla ya da benim yapacağım bir çalışmayla çocuğun tam bir okur olmasını o anda beklemek çok gerçekçi değil. Ondan dolayı ben yok dedim.
1: Evet. Evet.
0: Yoksa tabii ki yani biz uzmanlar, işte sevgili hocam Profesör Doktor Sedat Sever, kulakları çınlasın. Hani hep şey derler, anne karnındayken daha çocuğa kitap okunması gerekiyor aslında. Çocuk doğduğunda kitapla karşılaşması gerekiyor.
1: Evet.
0: Anlayıp anlamaması hiç önemli değil. Anlamlandırması ya da anlamlandıramaması hiç önemli değil ama dünyasında var etme sürecine, o yolculuğa çıkmamız gerekiyor en yakın zamanda, en kısa sürede.
1: Evet. Sizin de birçok kitabınız var, yazdığınız kitaplar var.
0: Evet.
1: Son kitabınız da hatta yeni çıktı değil mi? Kuyruklu
0: çok
1: Filozofların
0: yeni.
1: Çay Saati.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok yeni, hiç beklemiyordum bunu. Çok mutlu oldum çünkü daha benim de elime gelmedi kitap.
1: Aa, öyle mi?
0: Evet, o kadar yeni. Yayın evinden kısa sürede gelecektir. Benim nacizane 12 tane çocuk kitabım var. Bir yolculuk aslında. 2016 yılından beridir ben kitap yazmaya çalışıyorum. Çok önemli yayın evlerinden kitaplarım var. Çok da iyi süreci yönetiyoruz, götürüyoruz aslında. Doğayla, çocukların kendilerine olan farkındalığı, hayvan sevgisi, eğitim sisteminde var olma süreçleri çocukların, özgürlük kavramına yönelik, ondan sonra çocukların hayallerine yönelik, anne babalarıyla yaşadıkları çatışmalara yönelik kitaplarım var. Yazmaya da devam ediyorum. Aslında temel amacım onlar büyürken kitaplarımla onların o gelişim düzeylerine, o yaşantılarına katkı sunmak istiyorum.
1: Ne kadar güzel. Evet. Bir yandan daha küçük yaş grubuna yönelik 5-6 yaş için olanlar var. Bir yandan 8-9-10-11 yaş için olanlar var. Konuştuk, kitaplar bir şey öğretmeye çalışmasın, öyle bir amaç gütmesin demiştiniz. Siz kitaplarınıza peki daha önce böyle yapıp sonrasında yani niye böyle yapmışım dediğiniz kitaplarınız var mı, yoksa hep mi bu amaçtaydınız?
0: Vardı. Yani ben en baştan beri bu amaçtaydım aslında ama bu çok ince bir çizgi. Bunu bazen başarıp başaramadığımı da bilemiyorum. Onun için çok yakın arkadaşlarım var. Bu konuda uzman olan çeşitli yayın evlerinin editörleri, arkadaşlarım, yazar arkadaşlarım var. Onlara okutuyorum elbette kitaplarımı. Orası çok ince bir çizgi. Yani başarabiliyor muyum onu bilmiyorum ama temel amacım gerçekten çocuklara bir şey öğretmek değil. Yazarken onların dünyasında var olanları, yaşamda var olanları kurguyla, edebiyatla, sanatla tekrardan onların dünyasına koymaya çalışıyorum aslında. Benim ilk kitabım Bana Hayallerini Anlat başlığıyla çıkmıştır. İsimli bir kitaptı.
1: Evet.
0: 10 yıl önceydi bu. Tam olarak 10 yıl önceydi. Ama bu 10 yıllık süre içerisinde ben çok değiştim.

0: biraz geliştim, biraz değiştim ve dolayısıyla artık o kitabımın hem çizimlerine hem de metnine yönelik, özellikle metnine yönelik bir problem durumu vardı benim açımdan. Daha sonra sevgili Feyza Kartopu, Ütopya Çocuk yayınlarının editörü, onunla bir iletişim kurduk ve o kitabı Feyza Hanım biz hem metnini değiştirdik hem resimlerini değiştirdik. Çünkü bir önceki kitapta biraz daha çok hayal kurmayı öğretmeye çalışan bir metin vardı gibi hissediyorum ben. Olsun gibi bir öğreti vardı o kitapta ama sonraki kitapta adını da değiştirdik. Fare Çıt hayal kuruyor. Kahramanımın adı Fare Çıt'tı. Bir fareydi ve adı Çıt'tı daha doğrusu. Ve sonraki kitapta, sonraki metinde aslında bunun olabilirliğini biraz çocukların dünyasına koymaya çalıştık. Yani çocuklar zaten hayal kurmaya, hayal gücüne, hayali çok uzak değiller. Ve burada da hayal kurmak ve plan yapmanın, aslında emek vermenin insan psikolojisine etkisini biraz, yani metni biraz daha üst noktaya çıkarmaya çalıştım ben kendimce. Dolayısıyla o sorduğunuz soruya böyle cevap verebilirim. Yani bir kitabımdan çok memnun değildim.
1: Onu da
0: ama
1: değiştirdim diyorsunuz.
0: Evet, değiştirip de artık onun yanında, arkasında, önünde, sağında, solunda durabiliyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Murat Moroğlu, aktardıklarınız için. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. İyi günler.
1: Yazar Murat Moroğlu bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Görme engelli okçu Im Dong Hun. 1986'da Güney Kore'de doğan Hun, okçulukla 10 yaşında tanıştı. Ancak görme yetisi kısıtlıydı. Sağ gözü %20, sol gözü %10 görüyordu. En büyük hayali ise olimpiyat şampiyonluğuydu. Hedef tahtası onun için net değildi. Yıllarca çalıştı, kendine has yöntemler geliştirdi. Gözleri yerine vücuduna, kas hafızasına ve hislerine güvenmeyi öğrendi. Hedefi bulanık görse de ok atışları neredeyse kusursuz hale gelmişti. Gözlük veya lens kullanmayan Güney Koreli sporcu paralimpik kategoride yarışmıyordu. Henüz 17 yaşındayken 2003 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayla dikkatleri üzerine çekti. Ameliyat tekliflerini geri çevirdi. Daha net görürse yıllardır geliştirdiği kas hafızasının ve hislerinin bozulacağını düşünüyordu. 2004 Atina ve 2008 Pekin Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 2012 Londra Olimpiyatlarında okçuluk takım sıralama turunda dünya rekoru kırdı. 72 atış yaptı. 720 üzerinden 699 puan aldı. Bu başarısını zirveye taşıyamayan Güney Koreli sporcu 2012 Olimpiyatlarında bronz madalya ile yetindi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

Saat 5. Haberler. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Bölgede barışın inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cezayir ve Türkiye, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalıyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek, ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek dedi. Barış annelerinden oluşan heyet, DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve barış anneleri bugün de AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Amerika Başkanı Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. Amerika'nın İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. Amerika'nın planının tutmadığını savundu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de düşürdüğü bir Amerikan insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı. Bu arada İran'ın güneyinde gerilim yeniden yükseldi. Keşm Adası'nda ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran medyası saldırıların insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu. İran'ın üst düzey askeri komutanlığı saldırının Amerika tarafından bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini açıkladı. Karşılık vereceğiz dedi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve Amerika Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti. Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı restleşmesi yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'i hedef alacaklarını açıkladı. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması nedeniyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajedi ve katliamı anlatan belgeselleri yayımlanması gündemde. Trendyol 1. Lig Playoff 1. tur maçları tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Emre Göktemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0, Spy Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Endikspor 0.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit'te bununla düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Bölgede barışın inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cezayir ve Türkiye, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalıyor, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek, ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek, dedi. Barış annelerinden oluşan heyet, DEM Parti sözcüsü ve Şırnak milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve barış anneleri bugün de AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Amerika Başkanı Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel, dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. Amerika'nın İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. Amerika'nın planının tutmadığını savundu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de düşürdüğü bir Amerikan insansız hava aracının görüntüsünü de paylaştı. Bu arada İran'ın güneyinde gerilim yeniden yükseldi. Keşm Adası'nda ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran medyası saldırıların insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu. İran'ın üst düzey askeri komutanlığı saldırının Amerika tarafından bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini açıkladı. "Karşılık vereceğiz," dedi. Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı restleşmesi yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'i hedef alacaklarını açıkladı. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması nedeniyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Trendyol birincilik playoff birinci tur maçları tamamlandı ve sonuçlar şöyle. Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Emre Göktemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0. Spy Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Endikspor 0. Bu sonuçların ardından maçlarını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü ve Spy Bodrum Futbol Kulübü yarı finale yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yükseklikte, görüş iyi. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1 metre yükseklikte, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de güney

ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre yükseklikte, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre yükseklikte, görüş iyi. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden salih ameller işleyin.

0: isteyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Genç Dergisi editörü Sayın Süleyman Ragıp Yazıcılar. Süleyman Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Süleyman Bey, bugün sizinle kalbi konuşalım. Kalp, Resulullah Efendimizin hadisi şerifi var biliyorsunuz. Vücutta öyle bir et parçası ki o düzgün olursa bütün vücut. Özetle konuşuyorum. Düzgün olur. Şimdi kalplerin yorulması, ritmik atışını değil ama onun başka bir ritmi daha var. Onu kaybetmesi söz konusu olabilir. Kalbi yormak, kalbi zedelemek, incitmek. Neler kalp için tehlikeli? Buradan girelim isterseniz konuya.
1: Eyvallah. Şimdi kıymetli hocam, gördüğüm hani toplumsal hayatta birçok meselemiz var, problem anlamında. Sıkıntımız var, derdimiz var. Gerek aile içi, gerek böyle arkadaşlar arası, gerek sosyal hayatta çok üzücü manzaralarla karşılaşıyoruz.
0: Maalesef.
1: Temeline baktığımız zaman esasında ta bu diyelim ki küslüğe kadar gider. İlk temel yani şey küslüktür. Mesela diyelim ki savaşların, büyük diyelim ki katliamların da temeline baktığımız zaman ilk merhale küslük aslında. İnsan bir başkasıyla küstüğü zaman bir aslında negatif diyelim ki bir atmosfer oluşuyor. Küslükten sonra başlıyor belki orada suizan devreye girebiliyor. Kötü düşünüyoruz. Sonra belki sitem, sonra suçlama, sonra hakaret, sonrasında zulme varan bir süreç bu. Şimdi hocam bu kalplerin hani diyelim ki sağlıklı olduğunu gösteren diyelim ki bir alanımız var tıbbi anlamda, kardiyoloji. Ölçüyoruz kalbimizi, atışı ne kadar, işte kan pompalama hızı ne kadar. Ona göre de zaten vücudumuz bize bir şey söylüyor. Sağlıklısın ya da sağlıksızsın. Bir de hocam kalbimizin hani bir de diğer yüzü var esasında. Ve onu hep hissediyoruz ama böyle adını kolay koyamıyoruz. Orada da hocam üç büyük aslında sıkıntımız var. Biri kibir, biri suizan, biri de haset. Bu üçünü dallandırırsak diğerlerine hep ulaşabiliriz. Yani kibir belki zulmü getirir, haset belki çekememezliği, nefreti getirir, suizan belki ardından işte kötü muameleyi getirebilir vesaire vesaire. Şimdi bu üçü etrafında düşündüğümüz zaman hakikaten dünya ölçeğinde ve birim bazda, yani makro ölçekte ya da mikro ölçekte baktığımız zaman mesela kalbimizi kibirden azade kılabiliyor muyuz? Büyük bir problem çünkü bu. Mesela diyelim ki ırkçılığın temelinde bu var. Türkiye'de bu mesele bayağı bir sıkıntılıydı bir ara. Yani Suriye'nin diyelim ki şimdiki özgür hali olmadan önce Türkiye'nin iç kamuoyu esasında Suriyelilerle nasıl anlaşacağız, nasıl beraber yaşayacağız noktasında böyle üzücü hadiselere de şahit olduğumuz günlere gelmişti. Neden? Çünkü mesela bir otobüste ya da metroda gülümseyen Suriyeli'ye dahi tahammül edemeyecek insanlar vardı aramızda.
0: Tabii.
1: Şöyle düşünüyordu yani gitsin memleketine, burada ne işi var? Ya da sadece Suriyeli deyince acı çekmiş, üzülmüş halde onu gördüğü zaman hani acıyabilir ve ona yaşama hakkı verebilir tarzda. Bu şu demek açıkça, yani ben ondan üstünüm demek esasında.
0: Tabii.
1: Böyle bir hakkımız yok.
0: Tabii.
1: Çünkü sipariş veren yok. Ben mesela diyelim ki rahmetli babam Trabzonlu. İşte annemiz diyelim ki Norveç'ti. Ben bunları tercih etmedim. Yani ben bir sipariş vererek dünyaya gelmedim. Cenab-ı Hakk'ın takdiri neyse öyle geldim. Ve herkes böyle doğuyor.
0: Tabii.
1: Kibir aslında başkasını küçük görmek ve kendimizi de büyük görmek manasına geliyor.
0: Bir de şu var. Suriyeli örneğini verdiniz. Çok küçümsedik, çok kovmaya kalkıldı, düşmanlıklar doğdu. Ben hiç unutmuyorum. Gençliğimde bizim gençlerimiz, bizim kuşak büyüklerimiz Almanya'da yaşamak için neler yapmışlardı. İnanılmaz yollardan Almanya'ya, Avrupa ülkelerine girmeye çalışmışlardı. Oralarda aşağılanmadı bu insanlar. Bu kadar aşağılanmadılar.
1: Ya.
0: Yani bu manzarayı biz de yaşadık aslında.
1: Evet,
0: bunu unuttuk.
1: Unuttuk. Ve orada bize diyelim ki kötü davranıldığı zaman ne kadar incindik hocam?
0: Tabii.
1: Çünkü düşünelim Almanya'daki Türklere ırkçı davranıldığı
0: Türkler
1: zaman.
0: Türkler dışarı diye duvarlara o şeylere neofaşistler şeyler yazdılar.
1: Evet. Ve bakın ne güzel yazdılar. İfade ettiniz. Onlar işte neofaşist diyoruz biz. Neden? Çünkü ya ben Türk'üm, sen Almansın, o İskoç'tur, o İtalyan'dır, o Fransız'dır. Bu farklılıklar esasında Cenab-ı Hakk'ın takdiri.
0: Evet.
1: Birbirimize üstünlük sebebi değil. Biz ne yaparız?

0: Yani insanlıkta eşiz esasında. Herkesi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kulları. Bize düşen herkesin kendi içindeki o iyiliğine bakmak, güzelliğine bakmak, ondan alabileceğimizi almak. Şimdi kibirde öyle bir şey hal var ki ta ucu şeytana kadar dayanıyor. Adem Aleyhisselam yaratılınca
1: Tabii.
0: ne dedi? O dedi topraktan. Ben de ateştenim dedi. Benim dedi onunla ilgili bir hani boyun bükme, ona karşı bir diyelim ki zillet
1: Secde etme.
0: gösterme şeyim olmaz. Çünkü o benden daha alçak ya da ben ondan daha üstünüm. Şimdi bu duyguyu aslında kaybetmedik. Yani şeytan her an aktif ve her an kalbimize diyor ki mesela yolda giderken sen önceliklisin diyor. Sen şu önünden geçen insandan daha önemlisin diyor. Sen daha büyüksün diyor. Mesela bakıyor insanları sınıf sınıf ayırıyor. Diyelim ki bir insan para kazanamamış, iyi bir iş bulamamış. Onu şöyle düşünüyorsunuz kibir varsa eğer. Ha, bakın bu tutunamamış. Ben tutundum, benim işim var ve ben ondan üstünüm. Ya da diyelim ki çocuğunuz oldu, bir başkasının çocuğu olmadı. İşte benim çocuğum oldu çünkü ben daha üstünüm, buna daha layığım. Bakın bu derece derece hayatımızı mahveden bir düzlem esasında.
1: Ahiret hayatını mahvediyor biliyorsunuz.
0: Evet efendim
1: Hadis-i
0: zaten.
1: şerif var yani
0: Evet.
1: zerre miktar kibir olan cennetin kokusunu dahi duyamaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Böyle bir hadis-i şerif
0: Evet efendim
1: hatırlıyorum.
0: ve ne kadar aslında
1: Evet.
0: ürkütücü.
1: Tabii.
0: Zerre miktar. Şimdi biz normalde diyelim ki giyiniriz, kuşanırız, kendimize göre bir tırnak içinde havalı bir halimiz olur ama hiçbir halde bize kibiri hani olabilir, yapabilsin denmiyor. Bir istisna yer var. Mesela savaşta düşman sana karşı diyelim ki çok böyle izzetli, cesaretli görünüyor. Sen orada onun karşısında ben bugün buradayım, yılmıyorum ve bu hani sana meydan okuyorum dediğin zaman bu gösterişe izin verilmiş. Bunun
1: Ha,
0: dışında
1: tabii.
0: bizde hep tevazu var. Ve ne
1: Evet.
0: halde olursak olalım. Yani diyelim ki şöhretin zirvesinde olalım. Yine kalpte tevazu olunca o berekettir, güzelliktir. Zenginliğin zirvesinde olalım. Mesela Süleyman Peygamber çok zengindi ama hep diyordu ki Allah'ım bu sendendir, senin takdirindir. Buna şükür mü edeceğim,
1: Evet,
0: nankörlük mü
1: evet, evet,
0: edeceğim?
1: evet.
0: Şunu demek istiyorum hocam. Bu hayatın en büyük süslerinden biri, iç kalpteki tevazu hali. Bunun tersi ise kibir, varlığa böyle hakir bakış atmak ve kendimizi de böyle üste görmek.
1: Evet. Müsaade ederseniz bir müzik arası verelim. Şakir Ağa'nın Rast bestesini Mustafa Doğan Dikmen'den dinleyelim. Her dilden ol meh çalmıyor. Buyurunuz.

0: Süleyman Beyciğim, bir de kibrin enteresan bir tarafı var. Yani mesela bir anda mikro boyutlara indirgiyor kendisini, bir anda kılık değiştirip girip insanı etkisi altına alabiliyor. Böyle tehlikeli bir tarafı var.
1: İnsan hiç kibirli olmadığını düşündüğü bir anda da kibre girebilir. Bazen de dışarıdan zahiren birisini kibirli zannettiğimiz halde aslında o kibir yapmıyor da olabilir. Tevazu sahibi de olabilir. Bunun
0: Evet.
1: esasında bizim yargılamamamız gerekiyor. Çünkü bu hakkın malumu. Bu da aslında güzel oldu. Yani bu sözün buraya gelmesi. Çünkü orada da suizandan kurtulmamız gerekebilir. Mesela diyelim ki birisini gördük. Mesela bir hareket yaptı. İçimizden ona ya bu ne kadar kibirli dediğimiz zaman belki yanılıyor olabiliriz. Çünkü onun kalbini yarıp bakmadık.
0: Tabii.
1: Ki nitekim Halid bin Velid Efendimiz o son anda Müslüman olan bir zatı öldürdü. Resulullah Efendimiz'e haber gelince ben Halid'in yaptığından uzağım dedi. Sonra geldi zaten hani numara yapıyordu. Kendince hani bizi aldatmak için yaptı vesaire dedi. Efendimiz ona şöyle hel şaka attın mı dedi. O zaman bir cevap veremedi. Yani sen zahirine göre ne söylüyorsun? Kalbini yarıp bakmadığına göre senin bu şeyini onaylamıyorum dedi. Ve çok yani üzüldü bu noktada Efendimiz onun yaptığıyla. Sosyal medyada çok birçok şeye şahit oluyoruz. Yani orada yargılayıcı bir tavır takınmak aslında bazen bizim açımızdan hem suizan açısından suizanla girdik. Yani bilmiyoruz esasını aslında ama biz şöyle ha, düşündük ki böyle. Çünkü zannın bu gibileri esasında günah zannedir hocam. Mesela diyelim cesaret var. Allah Allah hani bir hırsız olma. Bir amaçlı bir zanla geldiniz.
0: Elbette, tabii
1: Bu
0: tabii
1: zan
0: tabii
1: olur, bu
0: tabii
1: insanidir ve
0: elbette.
1: bundan dolayı sorumlu değiliz. Ama normal
0: Zannın pek çoğu
1: pek
0: zaten
1: çoğu
0: Kur'an-ı
1: evet
0: Kerim
1: işte
0: böyle.
1: bize izin verilen tedbir amaçlı.

0: hataya düşüyorsunuz. Çünkü ne bu böyle bir şey yoktu ki. Neden böyle bir şey düşündün? Zaten
1: Ederse komşu olabilir.

0: hayırlı tarafını. Evet, aynen öyle.
1: Su yüzden muhtemelen de burada bir şey. Bir öteki yaygın. Mesela diyelim ki 10 sene önce kendimizde sosyal medyayı kullanırdık. Belki daha samimi, daha muhabbetli bir ortam vardı. Şu an hocam sosyal medya özellikle hani bir yer. Bakıyorsun. Başkasındakine bakıyorsun. Yani hep o böyle bizde olmayan, hasretini çektiğimiz ve başkalarında olduğu için aslında içten içe üzüldüğümüz şeyler bizi hasede sürüklüyor. Halbuki kimine boy vermiş, kimine mal vermiş,
0: Tabii.
1: kimine mülk vermiş, kimine bambaşka özellikler vermiş. Biz
0: Bir de
1: sürekli
0: hiçbir şey vermediğini zannettiğimiz kimselere çok şey vermiştir de o madenini
1: farkında değildir.
0: kurcalamak gibi bir çalışkanlığı göstermez. O
1: Evet.
0: da çok önemli bir şey.
1: Hocam bakın sanırım bir lisede bir konferans yaptım lisede. Çıkışta bir genç yanıma geldi. Hocam ben kendimi çok değersiz hissediyorum dedi. Allah Allah gel biraz su. Üzerin çok güzel ama dedim. Satar mısın? Dedim ki 1 milyon. İstersen dedi ver olmaz. Bak dedim normalde şimdi dünyada herkes değer anlamında parayı maddeyi görüyor ve sana şu an ben 10 milyon teklif ediyorum. Sen diyorsun ki olmaz. Yani bak sadece gözlerin bile şu an 10 milyon. Hocam böyle düşünürsek zaten öyle dedi. Dedim zaten böyle düşünmediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Senin çünkü elindekiler o kadar güzel nimetler ki amalar o gözlere sahip olabilmek için hocam nelerini vermezler.
0: Evet.
1: Ama insanlar, görme engelliler
0: Tabii.
1: bir şey istemem der.
0: Tabii. Süleyman Bey çok teşekkür ederim. Birden korusun.
1: Amin.
0: Su istimalden korusun.
1: Eyvallah.
0: Hasetten korusun. Kibri tevazuya, su istimali,
1: Suizanlı,
0: hüsnü zanna
1: üstizanlı.
0: ve hasedi de hayırlarda yarışmaya çevirmen nasip
1: Amin.
0: eylesin inşallah.
1: Amin
0: Çok
1: hocam.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim Süleyman Ragıp Yazıcılar Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızda. Programımızda Yazar Özbek'le zaman

anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz efendim. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlıyoruz. Haşr suresi 18'den 20. Okuyan Ali İnan.

sünnet der. Vettem İn

عالم الغيب والشهادة.

El-Melikul Kuddusus Selamul Mu'minul Azizul Cebbarul Mütekebbir. Subh

Rahman ve Rahim olan Allah. Baksın. Allah'tan sakının, çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ermiş kimseler cennetliklerdir. Ey Muhammed, eğer biz Kur'an'ı bir daha sen onun Allah korkusuyla baş eğerek parça görürdün. Ver diye veriyoruz. O görüleni de görülmeyeni, o acıyıcı olandır. O olmayan, hükümran, çok kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan Allah'tır. Allah o var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih ederler. O güçlüdür, hakimdir.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete her alanda kutsal bir metin, dini, hukuki ve ahlaki alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bakidir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır ve onun vaadi haktır. Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hidayete ve ebedi kurtuluşa davet eder. Rabbimize, çevremize ve bütün kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı bize öğretir. İslam'ın hayat veren hükümlerini açıklar. Bilgi ve hikmetin, iyilik ve güzelliğin yollarını gösterir. Barış ve huzurun, adalet ve birlikte yaşamanın ilkelerini bildirir. İnsan onur ve haysiyetini, hak ve hürriyetini mukaddes bilmeyi emreder. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen Müslümanlar, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle bir arada barış ve huzur içinde yaşamanın en güzel örneklerini sunmuştur. Farklı din mensupları Müslümanların idaresi ve koruması altında dinlerini özgürce yaşamıştır. Yüce Rabbimiz, dinde zorlama yoktur buyurarak herkese inanç özgürlüğü tanımıştır. İslam medeniyetinde başkalarının inancına hakaret etmek, kutsalına zarar vermek yoktur.

0: Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Değerli dinleyenler, iman Allah'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna yürekten inanmaktır. Aynı zamanda rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in insanlığa tebliğ ettiği bütün hakikatleri kalb ile tasdik etmek ve dille ikrar etmektir. Bugün programımızın ilk bölümünde kitaba iman etmenin insan ruhuna ve psikolojisine olan etkilerini, insanın iç dünyasına sağladığı huzuru ve aslında bir yönüyle nasıl bir manevi psikoterapi niteliği taşıdığını konuşacağız. Programımızın konuğu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş olacak.
1: Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah efendim. Efendim bugün bu kitaba iman konusunu inşallah konuşmak istiyorum. Bunun nasıl bir psikoterapi olduğunu anlatmak istiyorum. İmanın 6 şartından birisi malumunuz, kitaplara iman. Bununla alakalı diğerlerinde işte bir gayb, diğer iman umdelerinde sır perdesi dikkati çekerken kitap ise işte gözler önünde olan bir olgu. Allah Teala işte peygamberimiz, ahiret günü, kader kitabım ve melekler göz önünde olduğunda bunları düşündüğümüzde onların işte gaybla alakalı olduğunu görüyoruz. Yani gaybi olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşarken tabii ki böyle değildi. Onu görüp de iman eden pek çok sahabe vardı. Nur yüzü, gülümseyen çehresi insanlara güven veriyordu ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmesiyle bize sadece onun hakkında anlatılanlar kalmış oldu. Sahih rivayetlerle bize gelen hadis-i şerifler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla alakalı bize bilgiler verdi. Siyer kitapları bu konuda bize en temel bilgiler ulaştıran eserler olmuş oldu. Bunlarda da tabii insanların hidayet ve irşatları için bunların da birer kaynak olduğu hepimizin malumu. Ancak bununla birlikte peygambere iman onun aramızdan yani Efendimizin aramızdan ayrılmasıyla gayba dönüşmüş oluyor. Fakat Kur'an-ı Kerim böyle değil. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman dediğim zaman ve diğer imanla alakalı umdeleri saydığımız zaman sadece Kur'an-ı Kerim'in işte elimizde olduğunu görüyoruz ve İşte onun her an apaçık işte elimizde bulunan bir kitap olduğunu görüyoruz. Adeta işte Kur'an-ı Kerim bir güneş gibi insanların hidayet ve irşatlarına vesile olmaya devam ediyor. Diğer iman umdeleri de adeta Kur'an-ı Kerim'in bağrında ortaya çıkan umdeler olarak görünüyor. Peygamber yaşarken o da tıpkı işte kitaba iman gibi gözler önündeydi. İnsanlar onun nurlu çehresini görüyorlardı. Tatlı ve cana işleyen sözlerini işitiyorlardı. Bu da imanlarına kuvvet veriyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek hayatı dikkatle izleniyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve insanları İslam dinine davet ediyordu. Bunun yanında peygamberlere has binlerce mucize pek çok insanın hidayetine vesile oluyordu. Bunlar insanların İslam dinine girmelerine hem vesile oluyor hem de iman edenlerin imanlarını kamil bir duruma yükseltmesine sebep oluyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatıyla bütün bunlar gayba dönüştü. Bizler gibi asırlar sonra yaşayan insanlara da sadece işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte anlatılan o hadisleri ve yaşantısı örnek olarak kalmış oldu. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki dönemlerde 1000 yılda bir gelen işte Rasullerin tebliği yanında da her zaman hiç eksik olmayan Nebiler onların tebliğini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla dünya peygamberlik müessesesi olmadan hiçbir an yaşamamış oluyordu. 124 bin nebiden bahsediliyor. Bunlar dünya tarihi boyunca peygamberimize değin gelmişti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle nübüvvet ve peygamberlik tamamlanmış oldu. Ve kendisinden sonra da bu ocak kapanmış oluyor. Allah'ın indirdiği kitabın değişmeyeceği ve kıyamete kadar da bozulmadan kalacağı bize bildirilmiş. Vakıa Suresi 77. 78. ayet-i kerimede. Ve bu olguyu peygamber gönderilmesiyle bağlantı olarak düşündüğümüzde de Allah-u Teala'nın bizlere rahmetinden bir kısıtlama yapmadığını anlıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim adeta peygamber aramızda olduğu gibi güçlü ve zengin özellikler taşıyor. Her şeyden önce okuyanları çeşitli mucizelerini ve faziletlerini hissettiriyor ve yaşatıyor. Ve tek başına hidayet ve irşat kaynağı olarak devam ediyor. Yani peygamberimizin işte sünneti ve Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bizim için bir hidayet ve irşat kaynağı olarak görünüyor. İnsan tabii Allah-u Teala'nın büyüklüğünü tüm evreni göz önünde bulundurduğumuzda idrak edebiliriz. Ama sözü olan kitabının değerini anlamakta da insan

0: İnsanlar büyük bir gaflet içerisinde olabilirler. Çünkü her ne kadar Kur'an-ı Kerim elimizin altında olsa da onu okumaktan bazen ihmalkar davrandığımız, onu yaşantıya dökmekte ihmalkar davrandığımız zaman zaman olabiliyor. Allah-u Teala'nın sözüyle insan sözü arasında kesinlikle çok büyük tabii ki farklılıklar var. İkisini sanki bir tutuyor insanlar. Halbuki Allah'ın sözü yaratılmış olan her şeyden, hatta tüm evrenden bile daha büyük ve kıymetli. Çünkü Allah yaratıcı olarak bize mesajını göndermiş oluyor. Allah her şeyi bu kelam, yani sözle yaratmış. Bakara suresi 117. ayet-i kerimede öyle buyuruluyor. Bundan dolayı Allah'ın sözü olan Kur'an-ı Kerim türlü sırlarla, faziletlerle, mucizelerle dolu. Bunu Kur'an-ı Kerim'in mucizatıyla alakalı eserlerde ve icazıyla alakalı eserlerde bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz, okuyabiliriz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in özü tabii ki levh-i mahfuzda, çünkü mahluk değil. Kur'an-ı Kerim'i mahluk kabul etmek, onun değerini düşürmek demek. Çünkü mahluk olan varlıklarda kusur ve eksikler vardır, değişebilir. Tüm bunlardan uzak Allah-u Teala'nın sözü olan Kur'an-ı Kerim noksanlıklardan münezzeh olarak görünüyor. Kıymetli dinleyenler, Allah'ın sözlerinin Arap diliyle anlam bulması ise harfler, kitap sayfaları bu mahluk olabilir. Tarihte Kur'an-ı Kerim'in değerini insanların nazarında düşürmek için onu mahluktur diye ifade eden bazı bedbahlar olmuş. Bununla alakalı da tartışmalar yapılmış ama bizim inancımız da Kur'an-ı Kerim'in mahluk olmadığı şeklinde. Evrende Allah'a en yakın ve somut olan şey Kur'an-ı Kerim. Ondan dolayı da Kur'an-ı Kerim'i hayatlarıyla, emir ve yasaklarıyla, riayetle yaklaşanlar ve onu sürekli okuyanlar çok istifade edecekler. Şifasını ve rahmetini her daim görecekler. Çeşitli mucizelere bizzat tanık olacaklar. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu icazına tanık olacaklar. Ve Kur'an'ın Allah katından indirildiğine gönülden ve hakkal yakin tanıklık edecekler. Çünkü kitaplara iman ve başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere bu imanın altı şartından birisi. Her surenin çeşitli dertlere ve sıkıntılara işte şifası var muhakkak. Bunlar ilgili kitaplarda yazılmış. Kur'an-ı Kerim okudukça insan şifa bulacaktır. Allah'la konuşmuş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i aslından okumak, özellikle hatim yapmak başlı başına da bir psikoterapi olarak düşünülebilir. İnsan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından ve faziletinden muhakkak istifade edecektir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Zümer suresi 23. ayette Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın tesiriyle tüyleri ürperir derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Zümer suresi 23. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim ile kalbi alakamızın nasıl olması gerektiği bize anlatılıyor. Hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor. Sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükalemeyi, ona yalvarıp onunla konuşmayı severse huzuru kalp ile Kur'an okusun buyruluyor. Kur'an okuyun çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir deniyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amelederse kıyamet günü ebeveynine bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı güneş dünyadaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur düşünebiliyor musunuz buyruluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, Kur'an okumak Allah-u Teala'nın razı olduğu, hoşnut olduğu salih amellerdendir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Allah Teala güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı tegani ile yüksek sesle okumasından razı olduğu kadar hiçbir şeyden razı olmamıştır. Allah geceleyin iki rekat namaz kılan ve Kur'an okuyup bir kulu dinlediği kadar hiçbir şey dinlemez. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar Kur'an'la hemhal oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olamazlar buyruluyor. Dolayısıyla Kur'an okumak kalpleri demirin pasını temizlediği gibi temizliyor. Demirin paslandığı gibi kalpler de paslanıyor. Onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü deniliyor, soruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek ve Allah'ı çok çok zikretmektir buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabelerine şöyle buyuruyor. Gözlerinize ibadetten nasibini veriniz. Gözlerin nasibi nedir ey Allah'ın Resulü diye soruyor sahabe-i kiram. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Musaf'a bakmaktır. Onun içindekileri düşünmek ve incediklerinden ibret almaktır buyuruyor. Yani Kur'an okumak ve ibret almak, ayet-i kerimeler üzerinde tefekkür etmek Dolayısıyla gözün de bir nasip olmuş oluyor. Gözün de demek ki bir hakkı var. Gözlerimizi yanlış yerlerden muhafaza edeceğiz. Kur'an'la nurlandıracağız inşallah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir denilince, onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an dolayısıyla günümüzde terapi olarak, bir şifa olarak, zaten hayatımızda da yaşadığımız zaman onun tesirini, hayatımızda bir bereketini muhakkak göreceğiz. Ama bunun yanında okurken de manen insanların rahatlaması için çok büyük bir terapi olarak da görülebilir efendim. Her surenin insanın pek çok sıkıntısına şifasının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani insan anlamını bilmeden bile okusa bunun sevabından, faziletinden yoksun kalmayacağını bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i meal ve tefsirlerde okuyup onların dünyasına giren bir insan adeta Allah'la konuşuyormuş gibi bir hal yaşamaya başlar. Büyük bir saadetin içerisinde yer alır. Böyle bir insanın imanı gitgide artar ve güçlenir. Çünkü Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin peygamberimizi tanımlarken söylediği söz bu manada çok önemlidir. O yaşayan bir Kur'an'dı buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz. Dolayısıyla bir insan da yani bir Müslüman da Kur'an-ı Kerim'le daima hemhal olması, diyalog içerisinde olması gerekiyor. Ruhunu bununla güçlendirmesi gerekiyor. Bu konuda ruhsal olarak gıdalandığı oranda başkalarına da bu şekilde faydalı olacağını bilmesi gerekiyor. Bu kitap, çünkü Kur'an-ı Kerim bizi dosdoğru yola iletecek. Dünya hayatında da en büyük sınav insanın bu dünyada dosdoğru bir yol tutması olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü insan nefsi daima yanlış yollara sapmaya müsait ve bu yanlış yollara gitmek için de pek çok böyle önümüzde tuzaklar söz konusu. Yanlış yollara götürecek pek çok destekler, tuzaklar ve bu tuzakları destekleyen pek çok hadiseyle karşılaşabilir insan. İnsanın eğri bir yola sapması ebedi bir pişmanlığı beraberinde getirecek. Onun için bir insanın yapacağı en büyük dua bu yönde olması gerekiyor. Yani ihtina sıratan müstakim, yani bizi dosdoğru yola ilet şeklinde Fatiha suresinde de biz bunu sürekli tekrar ediyoruz. Allah'ım beni dosdoğru yola ilet duasını her zaman yapıyoruz. Allah-u Teala'nın varoluşsal olarak en büyük isteğinin bizden bu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani istikamet üzere olmak, Kur'an-ı Kerim'in bize göstermiş olduğu hidayet yolu üzerinde olmak, hikmet, eşya ve olayların arkasındaki ilahi anlamlar, sırlar ve bundan dolayı bu açıdan hikmet tıpkı bilimsel yasa gibi eşya ve olayların da belli bir anlam ve kurala dayandığını gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyası dolayısıyla insana pek çok hikmetler kazandıracaktır. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar da çok değerli bu manada. Onlarda pek çok ilahi kanunların anlatıldığını görüyoruz. Kıssalarda, Kur'an kıssalarında pek çok hikmetler içerdiğini görüyoruz. İnsanlar tabiat kanunlarını bilirler. Onlardaki neden sonuç ilişkisinde çok dikkat ederler. Buna bilimsel yasa deniliyor, hepimizin malumu. Ve bu büyük bir değer ifade ediyor. Ama olayların gelişi güzel olduğunu zannedebilir insan. Olayların bir kanuna dayanmadığını düşünebilir. Ama yaptıklarımızın yanımıza kar kalacağını düşünebilir insan. İyiliklerin de yararların da işte önemini pek anlayamayabilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim bunun böyle olmadığını, değişik olayların ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağını bize örneklerle anlatmıştır, kıssalarla anlatmıştır. O yüzden Kur'an-ı Kerim her bakımdan, Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan kıssalardan, Kur'an-ı Kerim'in diğer dua ayetlerinden ve ilahi hükümlerin ortaya konulduğu yasalardan ve ayetlerin hepsinden insanın faydasının olduğunu, insan için bir şifa olduğunu ve insanın hem dünyasını hem ahiretini düzenleyen kanunlarla, hükümlerle dolu olduğunu ve insanın dünya saadetini kazanmasına vesile olacağını ve aynı zamanda ahiretini kazanmasına vesile olacağını tekrar ifade etmiş olalım efendim. Şüphesiz insanlardan Allah'a en yakın olanlar vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir diye sorulunca, onlar Kur'an ehlidir, Allah ehlidir ve Allah'ın has kullarıdır cevabını vermiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki Allah'a yakın olmak için Kur'an ehli olmak gerekiyor efendim. Kur'an ehli olunca da inşallah Allah'ın has kulu olmuş oluyoruz ve Allah ehli olmuş oluyoruz. Allah-u Teala bizi Kur'an ehli olabilmeyi nasip eylesin. Kur'an'la sürekli hemhal olmayı, Kur'an'la sürekli haşir neşir olmayı, gönlümüzü sürekli Kur'an'la beraber olmayı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hürmetlerimi arz ediyorum efendim.
1: Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş'ın Kitaba İman ve Ruh Sağlığımız konusundaki kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Biz.

Ya Mevla her yerdesin, dökülen gözyaşındasın.

geceler ötesin, bilinmez kokulardasın, güzeller.

0: Programımız Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Doktor Belgizar Özbey'in zaman yönetimi başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün insan ve zaman ilişkisini konuşacağız. Diğer tabirle zaman yönetimi. Ayet-i Kerime'de İnsan Suresi'nde şöyle buyrulur. Hel ete alel insani haynun mine dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsan henüz adı bile anılır değilken uzun bir zaman geçmedi mi? Evet, insan zaman kavramı içine doğmuş ve o kavram olmadan başka bir şeyi düşünemeyen bir varlıktır. Çünkü önce kainat zaman yaratılmış.

yaratmıştır ve daha sonra insan bu yaratılmış her şeyin içine dahil olmuş başka bir varlıktır. O yüzden insan ebedilik, ezeli olmanın anlamını tam olarak idrak edemez. Zaman anlaşılması zor, tarif edilmesi zor bir kavram olsa da belki onu şu şekilde tarif etmek mümkün olabilir. Zaman yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın veya ödünç alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Düşünün ki en sevdiğiniz insana böbreğinizi verebilirsiniz, bir organınızı bağışlayabilirsiniz ama zamanınızın bir parçasını ona veremezsiniz. Böyle enteresan bir hazine, böyle bir lütuftur zaman. İnsan aslında zamanı mı yönetir yoksa belli bir zaman dilimi içinde kendi kendisini mi yönetmeye çalışır? Bugün bunu konuşalım hep beraber. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi iki nimet vardır ki İnsanların çoğu bunun kıymetini anlamakta hataya düşerler. Sağlık ve zaman. Çünkü bu iki kavram sanki avucumuzda kesin duracakmış gibi gelir ama biz hiç farkına bile varmadan avucumuzun içinden hızlıca akıp gidiverir. Bizler zaman içinde var olmaya hayat, hayat içinde de bize ayrılan süreye ömür diyoruz. Ve ahiret alemini kazanmak için bu dünyadaki ömrümüzü anlamlı, güzel bir şekilde geçirmeye gayret ediyoruz. Müminun suresinde Rabbimiz buyuruyor ya, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Ve bu soruya verdiğimiz cevap oldukça manidar. Dediler ki bir gün ya da bir günün bir kısmı. Yani o soruya muhatap olan bizler bir gün ya da bir günün de bir kısmı kaldık diyeceğiz. Düşünün ki hiç kimse 50 sene, 60 sene, 80 sene diye cevap vermeyecek. İşte zaman böylesine akıp giden ve tarifi böylesine farklı olan, kişisel olan, göreceli olan bir kavram. Eğer huzurlu, mutlu bir vakit geçiriyorsak zaman çok hızlı geçer hepimiz için. Ama hastaysak, sıkıntılıysak, bir şeyler bekliyorsak o zaman o kadar yavaş akıp gider ki. Her ne kadar saatlerle ölçmeye çalışsak da, yönetmeye kalksak da biyolojik yapımıza da yerleştirilmiş bir zaman kavramı vardır. Mesela hayvanlara kış uykusu vakti geldiğini kim hatırlatır? Göçmen kuşlar ne zaman göç edeceklerini nasıl bilirler? Dünyanın farklı bir boyutunda, mesela Amerika'da iseniz sizin için sabah öğle vakti farklıdır. Türkiye'deyseniz sabah vakti öğle vakti farklıdır. Eğer uçağa binip birdenbire dünyanın başka bir tarafına gelirseniz ister istemez sizin uykunuzun gelmesi ya da işte uyanma saatiniz biyolojik yapınıza göre o saate göre olacaktır. Adaptasyon için belli bir süre harcamanız gerekecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyin bir hesap ve zaman içinde devam ettiğini söyler bizlere. Rahman suresinde buyurulduğu gibi güneş ve ay bir hesapla hareket eder. Mevsimler, gündüz, gece hepsi bir periyotla birbirini takip ederler. Bir zaman dilimi içinde seyrederler. Kıymetli dostlar, zaman yönetimi aslında bizim kendi kendimizi yönetmemizdir. Zaman yönetimi demek aslında zamanı herhangi bir şekilde evirip çevirmek değil. Yapılması gereken işleri, sorumlu olduğumuz işleri o işlerin hak ettiği süre içinde yapabilmek, bitirebilmektir. Ancak o zaman bizler zamanımızı iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz. Mesela basit bir örnek verelim. Bir duş almak kimisi için 10-15 dakika, kimisi için 1 saat sürebilir. Önemli olan ne kadar sürdüğü değil, bir duş almanın kaç dakikayı hak ettiği ya da ne kadar bir süre gerektirdiğidir. Bunun içine ev temizliği, sosyalleşme, ders çalışma, eğlenme, ibadet hayatı, aklınıza gelen her şeyi getirebilirsiniz. Her örneklemi bu konuda düşünebiliriz. Güzel bir kitapta şu cümleler geçiyordu. Kaç kişi ölüm döşeğindeyken daha çok AVM gezmediğine ya da eğlence merkezlerinde daha çok vakit harcamadığına üzülür. İşte o anlamlı vakitte ne düşündüğümüz, neye ahvah ettiğimiz o kadar önemli ki, anlamlı bir hayat sürmek bu sorunun cevabıyla çok yakından ilişkilidir. Peki anlamlı bir hayat sürmemizi engelleyen şeyler nelerdir? Biraz da onlara göz atalım. Örneğin plansızlık, ertelemek, mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olmak, öncelik ve önem sırasını belirleyememek, öz denetim eksikliği, dikkat dağınıklığı, hazza odaklanmak, hayır diyememek, amaçlarımızı doğru düzgün belirleyememek, bunların en acımasızı da popülaritenin bizim yerimize karar vermesi.

Gerçekten anlamlı olanın peşine düşmek yerine popüler olanı takip etmek, onu daha önemli zannetmek ve bu süreçte ilerlemek. Güzel bir iş yapacağız, karar verdik. Peki bunun için en iyi zaman dilimi nedir? Enerji isteyen ve istemeyen işler nelerdir? Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Münafekun suresinde buyurulduğu gibi, "Ya Rabbi, beni biraz daha ertele, bana biraz daha müddet ver de sadaka vereyim, salih, iyi insanlardan olayım" dememek için size ölüm gelmeden güzel işler yapın buyuruyor Yüce Rabbimiz. Çünkü ecel geldiği zaman hiç kimse için ertelenmez. O halde kıymetli dostlar, bize verilen şu güzel zaman dilimini, bu nimeti en verimli, en anlamlı, en işimize yarayacak şekilde değerlendirmenin yollarına bakmak zorundayız. Bunu yapabilmek, zamanı yönetebilmek, o zaman dilimi içinde kendimizi yönetebilmek için hislerimizi, duygularımızı, yapacaklarımızı, amacımızı, ilerleyeceğimiz basamakları gözden geçirmek ve anlamlı bir sıralamaya tabi tutmak zorundayız. Yoksa hepimiz sadece ve sadece pişmanlık yaşarız ki hiçbirimiz bunu istemeyiz elbette. Kıymetli dostlar, zaman hepimiz için en önemli kavram. En iyi değerlendirilmesi gereken bir lütuf. Bu nimeti, bu lütfu bizim için faydalı hale getirebilmek için yapacağımız işleri önceden belirlemeli, planlamalı, programlamalı. Bu plan ve programa engel olabilecek her şeyi kendimizden uzaklaştırabilmeli ya da onlardan uzaklaşabilmeliyiz. Mesela kimseye hayır diyememek, başkalarını incitmemek için önemli işlerimizi erteleyebilmek, popülaritenin, cazip olanın peşinde koşmak, hazza, mutlu olmaya çok fazla odaklanmak, işte bunlar zamanımızı iyi yönetebilmenin önüne geçen engellerdir. Hepimiz şu anda yapacağımız güzel işleri şu anda başlamak üzere bir niyet alalım, güzel bir şekilde gözden geçirelim, basamaklarımızı belirleyelim ve kendimiz için iyi bir iş yapmış olalım. Kıymetli dostlar, bu kadar önemli bir kavramı, bize verilen bu kadar önemli bir lütfu en iyi değerlendirebilmek nasıl mümkün olabilir? Hep birlikte buna bakalım. En iyi zaman değerlendirme yolları, basamakları nelerdir? En iyi zaman nedir? Önce o soruya bir cevap vermeye çalışalım. Gün içinde bizim en iyi hissettiğimiz, en verimli, en enerjik hissettiğimiz zaman dilimi bizim aslında işlerimizi en güzel yapabileceğimiz zamandır. Bunun için öncelikle kendimizi, hislerimizi, belki biyolojik yapımızı iyi bir şekilde anlamamız, öğrenmemiz gerekir. Bazıları sabah çalışmayı sever. Kimisi de gecenin sessizliğinde daha konsantre olabilir. O halde gece çalışmayı sevenler için önemli işler, ödevler, tezler, belli yazılar elbette ki gece yapılmalı. Ama sabahsa çalışmayı sevenler, zihni daha duruyken kendini verebilenler için de sabah çalışılabilecek en verimli zamandır. Kendimize bir enerji çemberi çizer ve işlerimizi bu çembere göre sıralarsak en verimli şekilde zamanımızı kullanabiliriz. Enerji istemeyen zamanlar içinde zihnimizin dolu olduğu, biraz daha böyle motora bağlanmış, motor özelliklerimizin kullanıldığı, düşünce ve zihnin çok fazla uğraşması gerekmeyen işlerimizi de zihnimiz yorgunken yapabiliriz. O yüzden günlük, haftalık, belki aylık yapılacaklar listesi hazırlamak, enerji durumumuza, verimliliğimize göre yapmamız gereken işleri sıralamak oldukça akıllıca bir davranış olacaktır. Zamanı iyi yönetebilmek için, işlerimizi verimli yapabilmek ve vaktinde bitirebilmek için bir bitirme tarihi belirlemek gerekir. Bu tarih elbette ki bize verilen o son tarih olmamalı. Çünkü arada umulmayan, hesaplanamayan pek çok iş çıkabilir. Düşünün ki hasta olabiliriz, moralimiz bozuk olabilir. Her türlü teferruat düşünerek bize verilen o son vakti değil, ondan belki birkaç gün önceyi kendimiz için son vakit, teslim vakti gibi düşünmeliyiz. Yapmamız gereken her ne var ise neden yarın, şimdi yapmaya başlamalıyız. Kendimize bir ödüllendirme ve ceza sistemi kurabiliriz. Bu bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Bizi ödüllendirmesi ya da cezalandırması gereken kişi neden bir başkası olsun? Öz disiplinimizi kendimiz bu şekilde sağlayabiliriz. İşlerimizi küçük bölümlere ayırabiliriz.
Unutmayalım ki göze büyük görünen, zor görünen şeyler insanın ümidini, hevesini kırabilir. O halde o büyük, zor görünen işleri küçük parçalara, bölümlere ayırarak, belli zamana yayarak bizim için daha kolay, daha ulaşılabilir ve yapılabilir hale getirebiliriz. Bazen dışarıdan destek almak gerekebilir. İradesi

0: kuvvetli olmayan, öz denetimini çok yeterince kuramamış kardeşlerimiz kendisine bu sıkıyı, bu disiplini sağlayacak birisiyle anlaşabilir. Aslında gittiğimiz kurslar, aldığımız eğitimle ilgili okullar ya da işte bu konuda verilen kurslar daha çok bu denetimi sağlamaktadır. Öğrenmek isteyen insan iç motivasyonunu sağlayamadığında dış motivasyon onu biraz daha işlevsel hale getirir. Kıymetli dostlar, unutmayalım ki başarılı insanların her zaman bir programı, planı vardır. Başarısız insanların da her zaman bir mazereti olacaktır. Bizler mazeret peşinde mi koşuyoruz yoksa plan programa mı bakıyoruz? Nasıl yapılamayacağını mı konuşuyoruz ya da nasıl yaparımı sorup onun peşinden mi gidiyoruz? İşte önemli olan budur. Bizi başarıya götürecek şey de budur aslında. Müminlerin özellikleri sayılırken Kur'an-ı Kerim'de onlar boş ve faydasız işlerden yüz çevirirler buyruluyor. Evet, hayatımızda günümüzü dolduran, gereksiz yere bizi meşgul eden boş, faydasız neler var acaba? Bunları çıkarabilmek mümkün mü? Bunlardan elde edeceğimiz vakti doğru yere kanalize etmek mümkün mü? Elbette mümkün. O halde hayatımızda bizi meşgul eden, gereksiz oyalayan, bizim enerjimizi sömüren şeyleri en iyi biz bilebiliriz. Onları yazılı bir şekilde tespit edip onların yerine neler koyabiliriz, onları nasıl dönüştürebiliriz? Bunun yoluna bakmak yine zaman yönetimi açısından akıllıca bir davranış olacaktır. Kıymetli dostlar, kendimize şöyle bir program yapabiliriz. Kesinlikle yapılmalı olan işler, yapılması gereken işler ve yapılması iyi olabilecek işler. Kesinlikle yapılması gereken işleri mutlaka bireysel anlamda yönetmeli, yapmalı ya da yaptırmalıyız. Bu en öncelikli işlerimiz arasında olmalı. Yapılması gereken işler çok önemli de olsa, öncelikli değilse zamanlama açısından biraz daha arkalara konabilir. Ve bazı şeyler de vardır ki yapılsa güzel olur. Hatta yapılması ya da yapılmaması çok da fark etmez. O halde bunları da kendi durumumuza göre, yoğunluğumuza göre, sağlığımıza göre, iştahımıza, hevesimize göre ayarlayarak yapabilir ya da yapması için başkalarına yönlendirebiliriz. Her şeyi bizim yapamayacağımız gerçeğini anlamalı, hayır demekten çekinmemeli, nerede hayır diyeceğimizi, nerede evet diyeceğimizi iyi belirlemeliyiz. Çünkü üzerimize çok da vazife olmayan işleri de sahiplenmek, her atılan topu tutmak bizi işler arasında bocalayan bir hale getirecektir. O kadar gereksiz işleri üzerimize alıyoruz ki bazen yapmamız gereken çok öncelikli, çok önemli işler sanki çok tali, çok detay gibi kenarda kalabiliyor. İşte bütün bunları ayarlayabilmek için bize verilen o 24 saati çok iyi planlamalı, programlamalı ve akıllıca kullanmalıyız kıymetli dinleyenler. Unutmayalım, hepimizin 24 saati var ve bu 24 saatte kimileri çok önemli işler yaparken, güzel işlere imza atarken, kimileri de sadece vaktim yok diyerek mazeretlerini ifade etmekle geçiriyorlar. Biz hangisinden olmak istiyoruz? Önemli olan hangi tarafta yer almak istediğimiz ve bunun için ne yaptığımız. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi kıyamet gününde şu maddelerden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden ve gençliğini nasıl geçirdiğinden. Bakınız, buradaki sorularda iki madde özellikle zamanla ilgili. Ömrünü nasıl harcıyor ve gençliğini nerede geçiriyor? Aslında ömrünü nerede harcadığı sorusunun içinde gençliği de bulunuyor elbette. Ama gençliğe özel bir vurgu yapılmış. Bu demektir ki gençlik hayatımızdaki en verimli, en dinamik, en enerjik olduğumuz, her şeyi yapabilme gücümüzün, kudretimizin, düşüncemizin olduğu bir dönem. O halde o etkin, verimli dönemi hepimiz en güzel şekilde geçirmeye niyet etmeliyiz. Hepimize Rabbim bu konuda yar ve yardımcı olsun. En güzel şekilde bu ömrü yaşayan, en anlamlı şekilde yaşayan ve başkalarına da faydalı olan insanlardan olalım. Allah'a emanet olunuz.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı uzman vaizi Dr. Belgizar Özbey'in zaman yönetimi üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
3: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
1: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
0: Geleceğini şansa bırakma.
1: Yasa dışı bahise hayır de.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
5: Reklamlar.
6: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'da.

Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Hodri Meydan. 8 Mayıs Cuma günü makarnalarda aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.

0: Dost Yemek'te siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Her şeyim var annem.
6: Der inan.

0: Günler Günü hediyeleri Pazarama'da.
1: Reklamlar.
2: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 yoğun katılımla devam ediliyor. Ankara'da

Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı yine vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden

0: ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
1: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.
0: Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 yoğun katılımla devam ediyor. Yerli ve milli birçok ürün ve sistem ilk kez vitrine çıktı. Sektör profesyonelleri ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de SAHA 2026'yı ziyaret etti. Yeni savunma sanayi ürünleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
2: Burası aslında bir fuar değil. Savunma sanayinin bütün dünyadaki hem olası müşterileriyle, hem paydaşlarıyla, hem Türkiye'deki tedarikçileriyle bir araya geldiği, etkileşime girdiği çok önemli bir buluşma. Bugün burada kıymetli bir iki saat geçirdik. Gördüklerimizden, duyduklarımızdan büyük memnuniyet duyduk. Hem Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'da yaşananlar bir kez en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu ifade etti, hepimize öğretti. Biz çok uzun süredir, örneğin içeride 2 yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili bilgi aldık. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz. Veya İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili İyi bir çelik kubbeniz varsa rahat uyursunuz.
0: CHP Genel Başkanı milli ve yerli savaş uçaklarıyla SİHA'lar, Kaan, Akıncı ve TB3'ü inceledi.
2: Bir yandan Kaan'ı gördük, bir yandan Akıncı'yı gördük, TB3'ü gördük. Bir yandan geldik Altay tankını ziyaret ettik. Bir taraftan gençlerimizin uzayla ilgili geliştirmeye yönelik projelerini gördük. Bu anlamda son derece önemli. O yüzden burada kim ne emek veriyorsa, ama sermaye olarak, ama sabahlara kadar çalışarak, gözünün nurunu akıtarak, dirsek çürüterek, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
0: 200 binden fazla kişi ağırlaması beklenen SAHA 2026, 9 Mayıs'a kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduğunu söyledi.
3: Savunma sanayinin bizim açımızdan bir önemi de şu, gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz. Yani bugün ülkemizin tabii ki tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak üzere bir savunma sanayi ekosistemini güçlü bir şekilde inşa etmiş durumdayız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Ama bizim için değerli olan o kadar bir önemli bir ihracat kalemi. Yani 90'lı yıllarda Türkiye dünyanın en büyük ilk 5 ithalatçısı arasındaydı. Bugün dünyanın en büyük ilk 11. ihracatçısı, inşallah yakında ilk 10'a girer. Geçen sene 10 milyar dolarlık bir ihracat vardı ama siparişler 18 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye'nin çok uzun süredir bir kırılganlığı olan cari açığın azalmasında büyük katkısı olan bir sektör.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı katılım finans zirvesinde konuştu.

0: jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
1: Evet, büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz. Bu sene enflasyon, büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak, bir takım sapmalar olacak. Ama temelde biz programı ana yani hatları itibariyle rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Küreselde katılım finans sektörü 2029-2030 yılında neredeyse 10 trilyon dolarlık bir aktif büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Türkiye küresel katılım finans liginde ilk 10'da. Bence ülkemizin potansiyeli çok daha büyük. Bu sektörün gelişmesi için, büyümesi için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Ve bu konuda hakikaten yoğun bir çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz.
0: Anadolu Ajansı katılım finans zirvesinde konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz. Katılım finansın Türkiye finansal sistemi içerisindeki gelişimini belli kısıtlara tabi olduğunun ve Merkez Bankamız ile ilişkisinin bu kısıtları göz önünde bulundurarak güçlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle sektörün likidite yönetimine katkı sunmak için araç çeşitliliğimizi bu kısıtları gözeterek artırdık. Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanılabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz.
0: Ankara'da 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konuma yükseldiğini belirtti.
3: Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 26 gigawata ulaştı. 2012'den bu yana güneş santrali kurulumlarına yönelik teşviklerimizle 895 milyar liralık yatırımı destekledik. Ülkemiz özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım gerçekleştirerek Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü konuma ulaştı. TÜBİTAK eriyle son 23 yılda güneş enerjisi alanında 756 projeye 1397 bilim insanı ve gencimize 7 milyar lira destek verdik. Sadece 2035'e kadar ülkemizde kurulacak 55 gigawatt büyüklüğündeki güneş santralleri için katma değerli üretim yapmakla yetinmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa başta olmak üzere ihracat pazarlarında da önemli bir oyuncu haline geleceğiz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da Türkiye'nin yeni devrim gerçekleştirdiğini belirtti.
4: Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim geldi. 26 Mart ayı itibariyle toplam kurulu gücümüz 125 bin megawattı aştı. Rüzgar ve güneşte ise kurulu gücümüzü sıfırdan bugün 41 bin megawattın üzerine çıkarttık. Sadece güneşte geçtiğimiz 13 yılda yaklaşık 26 bin 500 megawattlık bir kurulu gücü eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. 2025 yılında yaklaşık 8300 megawattlık yeni rüzgar ve güneş kapasitesini devreye aldı. Şimdi inşallah ülkemizin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek COP31'de çok daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan etmek için çalışıyoruz.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkati çekti. 28 Şubat dönemini hatırlatan Bakan Tekin, dönemin tahribatını mesleki ve teknik eğitim...
5: Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki önemli kırılma anları... 28 Şubat'ın yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için bizim açımızdan çok önemli. O yüzden mesleki ve geliştirecek, güçlendirecek her adımın Türkiye'de demokrasimizde açılan bu yaraları onaracak adımlar olduğunu farkındayız. Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim konusunda yeniden 28 Şubat'tan önceki duruma gelmeye başladık çok şükür. Şu an itibariyle Türkiye'deki 100 orta öğretim öğrencisinden 41 tanesi mesleki ve teknik eğitim alıyor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Marmaris Belediyesi'nde tepki gösterdi. Osman Aşkınbak, Türkiye'nin her köşesinde bakanlığa bağlı 732 yüzme havuzunun olduğunu ve gençlerin kaygılanmaları gerektiğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamalar Marmaris Belediyesi'nin bakım maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle havuzu kapatmasını eleştirdi. Gençlerin içi boş bir havuzda çektiği görüntülere ilişkin olarak daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin oğlu, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 34. oturum tamamlandı. Duruşmada sanık ve avukat savunmaları alındı. Böylece 77'si tutuklu 414 sanıklı davada 45 tutuklu sanığın savunması alınmış oldu. Sanıkların 143 eylemde kamuyu 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamalar çoğu zaman çelişiyor. Taraf zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios, saptığını imzalamaya yakın olduğunu yazdı. ABD Başkanı Trump haberi doğruladı. Son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptık dedi. Gelecek hafta Çin ziyaretinin mümkün olduğunu işaret etti. İran Meclis Başkanı Karibaf ise alaycı bir dille açıklamayı yalanladı, haberin uydurma olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeye amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. Amerikan NBC'de yer alan bir diğer iddiada Hürmüz Boğazı ile ilişkin planlarında ani değişiklikler ve hava sahasını ABD'nin kullanımına açma kararını askıya alması. İran'ın bölgedeki ABD askeri tesislerine saldırıları sonrası oluşan zararın Washington'un açıkladığından çok daha yüksek olduğu da iddialar arasında. Reuters haber ajansının özel haberine göre ham petrol yüklü tankerler radarlarını kapattı, İran donanmasına görünmeden Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçti. İddiaya göre Nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 4 tanker boğazından yaklaşık 6 milyon varil ham petrolü geçirmeyi başardı. Haberde petrolün ya Umman'da bir rafineriye ya da Güney Kore'ye götürülmüş olabileceği belirtildi. Bu arada İran'ın güneyinde gerilim yeniden yükseldi. Keşm Adası'nda ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran medyası saldırıların insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu. İran'ın üst düzey askeri komutanlığı saldırının ABD tarafından bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini açıkladı. "Karşılık vereceğiz," dedi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri

0: Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti, Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Vatikan görüşme sonrası ABD ile iyi ilişkilerin sürdürülmesine yönelik ortak kararlılığın yeni ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Orta Doğu'daki durumun ele alındığı bildirildi. Görüşmenin ABD ve Vatikan arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koyduğu öne sürüldü. Washington'un diplomasi kartını devreye sokmasının arkasındaki esas nedenin, Papa ile ABD Başkanı arasındaki polemiğin ABD'de bu yıl yapılacak kongre ara seçiminde cumhuriyetçi oyları kaybetme endişesinin Washington'u harekete geçirdiği belirtiliyor. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sadece kağıt üzerinde. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı yine vurdu. İsrail, Gazze'deki ateşkesi devam ediyor. Son saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ait iki derken, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümü İsrail'e silah satışı rağmen 100 milyonlarca avroluk yeni ihracat lisansı verildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasında yer alacak olması sebebiyle İspanya, İzlanda, İrlanda, Slovenya ve Hollanda boykot kararı aldı. 5 ülke Avrupa Yayın Birliği EBU'dan İsrail'in yarışmadan men edilmesini istedi. EBU bu itirazı kabul etmeyince yarışmadan çekilme kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajediyi ve katliamı anlatan belgeselleri yayınlaması gündemde. Organizasyon 12-16 Mayıs tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek. Türkiye, puanlama sistemindeki adaletsizlikler ve cinsiyetsizleştirme temalı gösterilerin ülkenin kültürel değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle 2013 yılından bu yana yarışmaya katılmıyor. Türkiye adına Eurovision'da yer alan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT, 2025 Aralık ayında Avrupa Yayın Birliği'nin skandal Eurovision kararına sert tepki göstermiş, soykırımcı İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasına katılmasını protesto etmişti. Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı restleşmesi yaşanıyor. Olağanüstü önlemler alınırken Moskova geçici ateşkesi ilan etti. Kremlin, Zelenski'nin Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu öne sürdü, olası bir saldırıda Kiev'e hedef alacaklarını açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 yoğun katılımla devam ediyor. Ankara'da 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı yine vurdu. Spor. Trendyol, birinci lig playoff birinci tur maçları tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü 0. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü 2, Atko Grup Pendik Spor 0. Bu sonuçların ardından maçlarını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü ve Sipahi Bodrum Futbol Kulübü yarı finale yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yarı finalde 1-0'ın rövanşında Aston Villa, Nottingham Forest engelini 4-0'la geçerek finale yükseldi. Diğer yarı final mücadelesinde ise Almanya'nın Freiburg ekibi ilk maçta 2-1 kaybettiği Braga'yı kendi sahasında 3-1 mağlup ederek finalde Aston Villa'nın rakibi oldu. Aston Villa Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş Park'ta oynanacak. Konferans Ligi'nde ise final Crystal Palace'la Rayo Vallecano arasında oynanacak. Crystal Palace yarı finalde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i kendi sahasında da 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Rayo Vallecano ise Strasbourg'u deplasmanda aynı skorla 1-0 yenerek İngiliz ekibinin finaldeki rakibi oldu. Crystal Palace, Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi finali 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig kentinde oynanacak. Trabzonspor, Batagov'un başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de dörtlü finale kalmak için bugün parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-1 önde olduğu playoff turunda Žalgiris Kaunas'a konuk olacak, zorlu mücadele saat 20'de başlayacak. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü beklenenden daha erken olabilir. FIA Başkanı Muhammed Ben Sülayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının yapılamaması halinde İstanbul'un bu sezon takvime dahil edilebileceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Konya 22, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir 24, İzmir ve Denizli 26, Adana, Bursa, Sakarya, Manisa ve Aydın 27, Antalya ve Şanlıurfa 25, Samsun 19, Trabzon ve Ordu 17, Erzurum 14, Van 13, Gaziantep 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2-3. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5-7. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleşiyor. Amasya-Turhal yolunun 63-65. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosa yolunun ilk 5 kilometresinde, Antalya-Isparta yolunun da ilk 3 kilometresindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
6: Ege'de donanım çok, ekstra ödeme.

0: bekleme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hodri Meydan. 8 Mayıs Cuma günü makarnalarda aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı bir hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
10: Her şeyim var annem.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.
3: Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız, trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Trafik kazasına girdiğiniz zaman, çarpışmanın sonucu olarak araç içinde çok büyük güçler ortaya çıkar. Bu güçten dolayı sürücü ve yolcular araçların içinde savrulur. Savrulmanın şiddetini aracınızın veya size çarpan aracın hız ve kilosu belirler. Emniyet kemeri, sürücü ve yolcuların kaza anında savrulmasını ve yaralanmalarını önler. Ancak ya aracın içindeki cep telefonu, içecek şişeleri, çanta, hatta evcil hayvan, sizce onlar kaza anında savruluyor mu? Cevap evet. Aracınızın içinde boşta olan malzemeler kaza anında kazanın şiddetiyle savrulur. Bu cisimler sürücü ve yolcular için büyük tehlike oluşturur. Örneğin 1 litrelik su şişesi ciddi bir kazada 20 kilogram ağırlıkla çarpma şiddeti oluşturur. Araçlardaki en tehlikeli boşta malzeme genellikle emniyet kemeri takmayan yolcular veya sürücü oluyor. Kaza anında aracı içinde emniyet kemeri takmayan bir kişi, sürücü ve yolcuların yaralanma oranını %25 yükseltiyor. Buna ek olarak araştırmalar araçların içinde ortalama 4 malzemenin boşta olduğunu gösteriyor. Tavsiyem içeceklerin bardaklıkların içinde, cep telefonunuzun kapı cebinin içinde ve çantanızın bagajda olması. Aracınızın içinde sizi veya yolcularınızı kaza anında yaralayabilecek malzeme bulunmasın. Çanta gibi malzemeler için en güvenli yer bagajdır. Ancak bunu yapamıyorsanız, ikinci seçenek araç içinde torpido gözü altıdır. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Adem Gürlek, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 8 Mayıs Cuma. Gündemin başlıkları ise şöyle. Hürmüz Boğazı ve çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran askeri unsurları arasında doğrudan çatışma yaşandı. İran tarafından yapılan açıklamada Keşm Adası'nda İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında karşılıklı ateş açıldığı bildirilirken ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump anlaşmayı hemen imzalamazlarsa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Wadefull, Avrupa Birliği'nin küresel gelişmelere ayak uydurabilmesi için kapsamlı reform yapılması gerektiğini savundu. 2025 Nisan ayında gerçekleşen Zirai Don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunuldu. Kültür sanatta haftanın öne çıkan başlıkları.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Saat 8'e 5 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Başlıkları aktardık ve şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız sizlere. Hürriyet gazetesi ile başlıyoruz. Suikast planı böyle çöktü manşeti atılmış bugün Hürriyet'te. Daltonlar çetesi iddianamesinde şok bir bilgi yer aldı. Çetenin Somali'nin eski İçişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Abdülkadir Muallim Nur'a suikast planladığı ortaya çıktı. Bir diğer başlık Hürriyet. Şiddet sarmalı sona ermeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ağırladı. Tebbun'la basın toplantısı düzenledi. Ardından Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a devlet nişanı, Tebbun da Erdoğan'a Cezayir'in en üst düzey nişanını verdi. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde Kaan kardeşliği haberi yer alıyor. İspanya Hürjet'ten sonra gözünü Kaan'a dikti. Hürjet'in ihracatı için Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalayan İspanya, Kaan konusunda da Türkiye ile ön görüşme yaptı. Yerli ve milli Kaan'ı dört gözle bekliyoruz. Fuarda Altay tankını, Yıldırım Han füzesini inceleyen Özgür Özel, Gökbey helikopterine bindi diyor. Bir başka haberde Milliyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti İsrail bölgemizin güvenlik sorunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş manşette Sabah gazetesi. Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la basın toplantısında dünyaya seslendi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı politikaları olduğunu gösterdi. Türk silahları dünyanın tercihi. Saha 2026'ya da yer vermiş Sabah gazetesi ilk sayfasında detaylar fotoğraflarla da desteklenmiş. Ve Yeni Şafak gazetesinin manşeti borsa fark attı. Altın ve faiz %15, dolar ve avro ise %5 kazandırdı. Borsa İstanbul savaşa rağmen pozitif ivmesini koruyor. 2025'te %14,55'lik getiri sağlayan BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana %33,5 yükseldi. 15 bin puan eşiğini aşarak tüm zamanların rekorunu kıran Borsa İstanbul'un ortalama kazancı altın, avro, dolar ve faiz getirisini katladı. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Gizli sandık sürprizi, Kaan'a TEİ motoru beklenirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha güçlüsü geldi. Milli Savunma Arge Merkezi kıtalar arası füze Yıldırım Han'ın yanı sıra jet motoru Güç Han ve helikopter motoru Onur'la şoke etti. Milli Savunma Bakanlığı Arge Merkezi'nin saha 2026'da peş peşe patlattığı bombalar sektörü şaşkına çevirirken dünyaya parmak ısırttı. İlk defa görücüye çıkan 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han için 10 yıla yakın zamandır gizli çalışma yürütüldüğü belirlendi. Nafaka'ya 5 yıl kriteri manşetini atmış bugün akşam gazetesi. 12. yargı paketiyle getirilmesi öngörülen düzenlemeyle sınırsız nafaka sona erecek. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı olacak. Bir diğer düzenleme sosyal medyaya e-devlet üzerinden doğrulama. Sosyal medya platformlarına e-devlet üzerinden girilecek öngörülen düzenlemeyle aynı platformda açılacak hesapların her biri e-devlete tanımlanacak. Kurumsal hesaplarda kimlik doğrulamaya dahil edilecek. Bir diğer başlık yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, fotoğrafı ve açıklamaları sevgili dinleyicilerimiz. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Vergi teşviki değil, rekabetçi yapı önceliklendirilmeli başlığı atılmış bugün Nasıl Bir Ekonomi'de. İhracatçılar meclis gündemindeki vergi teşvikleri öngören düzenlemeleri olumlu karşılamakla birlikte öncelikli beklentilerinin rekabetçilikten uzaklaşan üretim yapısının dönüştürülmesi olduğunu dile getiriyor. Ekonomi gazetesine konuşan ihracatçı sektör temsilcileri firmaların kar üretmekte zorlandığını ve bu nedenle de vergi indirimleriyle sağlanacak avantajların ihracat ve üretim artışına katkısının sınırlı kalacağını ifade ediyor. Gazete haberlerimizi aktardık, başlıkları sunduk ve şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz gündeme.
3: Reklamlar.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hodri Meydan. 8 Mayıs Cuma günü makarnalarda aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detay

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Orbus. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
7: Saat 8.13'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat bizimle birlikte. Sayın Kanbolat hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk efendim. İyi sabahlar.
7: Elbette ki sevgili dinleyicilerimiz Hürmüz Boğazı'nı, ABD-İran gerilimini konuşacağız. Savaşta ateşkes dönemindeyiz. Ancak baktığımızda dün akşam çatışmalar yaşandı, saldırılar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığını iddia etti İran. Ancak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri evet biz yaptık açıklamasında bulundu. Donald Trump anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracakları imasında açıklamalarında da bulundu. Konuşacağız ama öncesinde Saha 2026'yı da konuşmak istiyoruz. Zira sevgili dinleyicilerimiz çok önemli günlerden geçildi İstanbul'da. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Sayın Hasan Kanbolat da o fuarda bulunma fırsatı buldu. İzlenimlerini ve dikkat çekmek istediklerini dinlemek istiyoruz.
8: Evet, teşekkür ederim. Saha 2026 açılımıyla Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümesi Derneği'nin 2015'te kurulan 2018'den itibaren her yıl yaptığı fuar aslında. Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı. Türkiye'nin aslında gurur duyacağı göz bebeği bir alan savunma sanayisi ve burada sergiledikleriyle de bu hakikaten insan gurur duyuyor. Bu fuarda, İstanbul'daki bu fuarda kara, deniz, hava, uzay ve insansız sistemler üzerine Türkiye'nin ürettikleri ve dışarıdan çeşitli ülkelerden katılımcı ülkeler ve firmaların ürünlerinin sergilendiği bir fuarı görüyoruz. 100 bin metrekare bir alanda 120'den fazla ülke ve 1700 katılımcının olduğu ifade edildi. Hı hı. 2025 yılında yapılan fuarda 133 anlaşma

0: Anlaşma yapılmış ve 6,2 milyar dolarlık değerinde bu anlaşmalar. Bu yıl cumartesi sona eriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bugün ziyaret etmesi bekleniyor fuarı. Bu yılda bu anlaşmaların değerinin 10 milyar doları rahatlıkla geçeceği ifade ediliyor. Örneğin çok yüksek katılımlı bir gelim de oldu. Örneğin Airbus dünyanın en büyük firmalarından biri, devlet şirketi tabii, Fransa, Almanya, Airbus'un bir numarası fuardaydı ve Türkiye ile çok önemli anlaşmalar yapıldı. Kayseri'de bir bakım onarım üssünün kurulması üzerine anlaşmaların da yapıldığını görmekteyiz. Savunma sanayisi üretim ve ihracatının aslında %70'inden fazlası, ihracatının %79'u deniz kuvvetleri üzerine. Bunu da söylemek lazım. Deniz kuvvetleri bu konuda açık ara önde. Artık Türkiye 100'ün üzerinde her türlü gemiyi, uçak gemisi dahil, yaklaşık 5 milyar dolara bir uçak gemisi mal oluyor. Üreten ve üretebilecek kapasiteye sahip bir ülke olduğunu görmemiz gerekiyor. Denizcilikte artık üretim kapasitesinde ve üretimde dünyada 4. sıradayız. Avrupa'da da Fransa'nın arkasından 2. sıradayız. Gerçekten insan gurur duyuyor. Kaan, Akıncı, Altay tankı, Yıldırım Han füzesi basında çok çıktı. İnsanlar kuyruk oluyordu önünde fotoğraf çekilmek için. Herkesin gurur duyduğu, Türkiye'nin ürettiği göz bebeklerini burada gururla gördük. Onun için emeği geçen herkese de buradan teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Bu arada tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir konuğu vardı. Cezayir
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun buradaydı. Önemli açıklamalar da yapıldı esasında. Hali hazırda devam eden ABD-İsrail-İran savaşı, İsrail'in Lübnan'a saldırıları, Gazze'ye, Batı Şeria'ya saldırıları dikkat çeken, açıklamalarda dikkat çeken, öne çıkan başlıklardandı. Bu görüşmeyle, işbirliğiyle ilgili siz neler söylersiniz?
0: Cezayir bizim için yabancı bir ülke değil. 1516'dan 1830'daki Fransız işgaline kadar Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. Ve Cezayir'e Osmanlı döneminde büyük bir önem de veriliyordu. Şu anda Cezayir Afrika'nın en kalabalık 10. ülkesi. 44 milyon nüfusu var. Türkiye'nin 3 katı büyüklükte bir ülke, 2 milyon 382 bin kilometre kare bir ülke ve hem Kuzey Afrika'da, Doğu Akdeniz'de hem de hemen güneyindeki Kara Afrika'da, Orta Afrika'da sözü dinlenen güçlü bir ekonomiye sahip, güçlü bir ülke olduğunu görüyoruz. Hem gaz üretimli hem petrol üretimli. Bu noktada da çok önemli anlaşmalar yapıldı. Ulaştırmadan madenciliğe, enerjiye kadar 13 anlaşmanın imzalandığı açıklandı. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızla Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun arasında çok yakın bir dostluk ve arkadaşlığın olduğunu da söylemek lazım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'u havaalanında
1: Evet.
0: karşıladı. Bu dikkat çekti. Bunu Cezayir hak ediyor mu? Tabii ki hak ediyor. Bu yakınlık, kardeşliğin vurgulanması çok çok önemli. Ki Cezayir Türkiye gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizdiği rotada Filistin'de iki devletli çözüm, barışın inşası Filistin'de ve Filistin bağımsız devletinin kurulması üzerinde Türkiye'nin benimsediği politikaları Cezayir'de tam anlamıyla benimsediğini ve Birleşmiş Milletler'de de savunduğunu görüyoruz.
1: Evet, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklam arası, ardından ABD-İsrail-İran savaşına parantez açacağız.
2: Reklamlar. İş ortaklarımız bin

Adliye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Kim bizim işimiz? Altın Yıldız Classics.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Babilis ST391E Salon Straight 235 saç düzleştirici 1499 liraya, Brown Silk Epil 9 SE9241 ıslak ve kuru epilasyon cihazı 3999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.25'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran, ABD ateşkes ihlal etti diyor. Amerika'dansa saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdikleri, gerilimi tırmandırma niyetinde olmadıkları açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise ateşkesin devam ettiğini ifade ediyor. Anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracaklarını söylüyor. Biz daha fazlasını TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan dinlemek istiyoruz. Sayın Harun Aykaç, merhaba, günaydın.
2: Günaydın efendim.
1: İran'da patlama sesleri, Tahran'da patlama sesleri duyuldu, haberleri çıktı. Siz oradasınız. Hem son durumu dinleyelim hem de savaşın gidişatıyla ilgili ortaya çıkan süreci değerlendirin bize istiyoruz.
2: Evet, yani asıl mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin İran tarafına verdiği 14 maddenin İran tarafından kabul edilmesi. Ki İranlı yetkililer direkt açıklama yapmasalar da basına yansıyan kadarıyla bu 14 madde içerisinde kabul edilemez maddeler İran tarafından olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri birkaç gün önce de hatırlarsanız Özgürlük Projesi adı altında Hürmüz'ü yine geçmeye çalıştı. Ve ifadesi de şu, işte orada 100 tane gemi tutsak, 22.500 işte personel orada mahsur, ben onları özgürleştireceğim, kurtaracağım. Ama herkes de bal gibi biliyor ki bu özgürleştirme projesinin altında Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekte İran'da orada oluşturmak istediği Hürmüz Boğazı

0: bazı yeni yönetim stiline çomak sokmak ve bunu gerçekleştirmemek. Bu kadar net. İkinci husus, dün akşam gerçekleşen hadise de aslında yine bununla bağlantılı bir mesele. Yani 14 maddenin kabulü, Hürmüz Boğazı'nın işte oluşturulmak istenen statü, yani İran egemenliğindeki bir idareyi kabul etmeme ve tekrar eski hal, yani uluslararası eski döngüye döndürme. Dolayısıyla bunu da İran şu an için kabul etmiş değil. Biz işte bir başarı elde ettik. Hürmüz Boğazı dolayısıyla bizim ve Umman'ın idaresinde olması lazım. Bu bizim hakkımızdır noktasındaki direnci de devam ediyor. Ondan dolayı dün akşam İran tarafı evvel açıklama yaptı. Dedi ki işte Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri Kaşm Adası ve Bender Abbas'a saldırıda bulundu. Dolayısıyla bizim kuvvetlerimiz kendilerine karşılık verdi. O an için söylüyorum. İşte bir askeri gemisini hedef aldık. Askeri gemi geri çekilmek zorunda kaldı. Sonra Amerika Birleşik Devletleri bunu yalanladı. İşte dedi bizim 3 tane gemimiz sağ salim faaliyetlerini sürdürdü. Ancak bize ateş edilen yerlerini tespit ettik. Oradaki yerleri ve noktaları imha ettik. Yani kasıt işte o Kaşm Adası ve Bender Abbas'taki yerler. İran'da işte buralarda sivil mekanların ve sivil varlıkların da vurulduğunu söylüyor. Tabii gün içerisinde bunlar hani netleşecek tam olarak. Böyle bir egemenlik savaşı var yani aslında. İran şu anda Amerika Birleşik Devletleri tarafından tamamen siyasi, ekonomik ve askeri açıdan abluka altına alınmak isteniyor. Bu alınışla Amerika Birleşik Devletleri İran'ı tuş edip daha sonra da Çin'e eli güçlü bir şekilde gitmek istiyor. Dolayısıyla İran'da elinden geldiği kadarıyla buna direneceğini söyledi ki dün akşam İran devrim muhafızları ve İran ordusunun ortak bir basın merkezi var. Hatemül Enbiya Merkez Komutanlığı sözcüsü dedi ki bu terörist eylemi kınıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ve yapacağı eylemlere karşılık vereceğiz ki İran şu anda aslında bir yönüyle yani yapılan o eylemlere karşılık vermiş. Bir de şu yani İran askeri herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini biz bir savaş ilanı olarak kabul ediyoruz. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri İran'ın sinir uçlarıyla oynayıp test ediyor yani. Bu özgürlük projesi de bir testti. Dün akşamki olayı da aslında ciddi manada bir test. Trump ne dedi? Biz dedi ateşkesi bozmadık, bozmuyoruz. Sadece dedi bir tokat atılması lazımdı kendilerine gelmesi için. Yani bir an önce anlaşma imzalaması için. Biz o tokatı attık. Şimdilik bu bakalım süreç içerisinde nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç, kolaylıklar dileriz. Son bilgileri Sayın Harun Aykaç'tan aldık Sayın Hocam, Sayın Hasan Kanbolat. Sizden de bir değerlendirme elbette alacağız. Ateşkes bozuldu mu yoksa müzakere sürecinde bir baskı aracı olarak mı kullanılıyor bu tür saldırılar? Bunu merak ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri cephesi baskı unsuru olarak değerlendiriyor bu saldırıları. Ancak İran'da ise ateşkes bozuldu, savaş yeniden başladı şeklinde bir yorum var. Siz ne dersiniz?
2: Evet, Sayın Harun Aykaç oldukça güzel aslında özetledi. Kendisi Tahran'dan günübirlik güzel haberleri bize veriyorlar. Şimdi Trump müzakerelerin devam ettiğini ve İran tarafı eğer imzalamazsa çok acı çekeceklerini ifade etti. Şimdi karşılıklı olarak bir el yükseltmenin olduğunu görmekteyiz. Bir daha büyük bir savaşa bir hazırlık var. Fakat bu savaş olmadan önce Trump müttefiklerini de çekemediği, savaşa çekemediği müttefiklerini de özellikle İngiltere, Almanya olmak üzere sahaya çekmeye çalıştığını görmekteyiz. Yani bir savaş olacaksa sadece İsrail'le değil NATO'daki önemli müttefikleriyle bu savaşa girme niyeti olduğunu görmekteyiz. Barış olacaksa

0: da kontrollü bir barış olsun. Bizim kontrolümüzde İran'ın belini bükecek bir barış anlaşması olsun şeklinde bir görüşün olduğunu görüyoruz. Şimdi bu noktada önemli olan tarafların nasıl adım atacağı. Hürmüz'e yoğunlaşmış. Aslında İran'ın da istediği bir yöne doğru gidildi. Yani nükleer tartışmalardan Hürmüz Boğazı tartışmalarına odaklanan, petrol fiyatlarına odaklanan bir gidişin olduğunu, savaşın bu noktaya doğru gittiğini ve petrol fiyatlarının da aslında yükselerek tarafların kazanç sağladığı bir savaş. Yani buradan İran da kazanç sağladı. Amerika Birleşik Devletleri de kazanç sağladı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık 1974 petrol krizindeki Amerika değil. Bunu sürekli vurgulamak lazım. Şu anda Amerika dünyada en fazla gaz ve petrol üreten, ihraç eden ülkelerden biri. Onun için petrol fiyatlarının yükselmesi Amerika'nın da, Amerikan firmalarının da işine geliyor. Üçüncüsü de Rusya. Rusya da rahatladı. Niye rahatladı? Gazze'den sonra İran Savaşı, Ukrayna Savaşı'nı daha geri plana itti. Ayrıca doğal gaz ve petrol satışını rahatlattı ve yükselen petrol fiyatları da Rus hazinesine daha fazla paranın girişini sağlamış durumda. Bundan dolayı kazanan ve kaybedenleri iyi bilmemiz gerekiyor.
1: Şimdi müttefiklerinden gerekli desteği alamadı dediniz Amerika Birleşik Devletleri.
0: Evet.
1: Acaba müttefikler miydi diye düşünüyoruz. Zira şu anki müttefiklerine baktığımızda en yakın müttefik elbette ki İsrail, ama sonrasında sanki Körfez ülkelerini çok daha fazla yanına çekmiş bir Amerika Birleşik Devletleri var. Son dönemde ABD'den İsrail ve Körfez ülkelerine 8,6 milyar dolarlık silah satışı da gerçekleşti. İşbirliği artıyor. Bir yandan baktığımızda dünkü saldırılara İran ordusu ABD bazı bölge ülkelerinin işbirliğiyle sivil alanlara hava saldırıları düzenledi dedi. Bazı bölge ülkelerinin işbirliği demek burada Birleşik Arap Emirlikleri'ne işaret ettiği anlamına da geliyor. Burada bir BAE ABD işbirliğini konuşabilir miyiz?
0: Elbette konuşabiliriz ama buradaki ülkeleri ne kadar ülke olarak saymamız gerekiyor onu da düşünmemiz lazım. Bunlar yapay Osmanlı döneminde vilayet boyutunda da değil, ilçe boyutunda olan şehlikleri ülke haline getirdiklerini görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri zaten ismi üstünde yani. Arap Emirlikleri. Burada farklı emirlikler var. Ve bunların İngiltere sonra da Amerika himayesinde tutulan emirlikler. Şimdi bunların üzerinden onlar şöyle yaptı, böyle yaptı demek doğru değil. Direkt Amerika'ya bakmamız lazım. Amerika ile İsrail'e baktığımız zaman da İsrail Amerika'nın 51. vilayeti, yıldızı görünüyor. Ama İsrail de Amerika'ya kendisinin bir uzantısı olarak görüyor. Çok yakın bir ilişki ağının iki ülke arasında olduğunu görmekteyiz. Burada bağımsız olan nokta Avrupa'daki ülkeler. İngiltere ile Amerika arasında da çok yakın ilişkiler var ama yine de bir bağımsız tarafları da olduğunu görüyoruz. Bunların İran'la büyük bir savaşa girmek istemediklerini açık bir şekilde ortaya koyduğu bir noktadayız. Aslında şuna da bakmamız lazım. Yani

0: daha önceki programlarda da hep söylüyorum. Amerika'nın Avrupa'ya bu kadar baskısı, yaptırımlar aslında Trump'ın delikleri olarak da bakmamamız lazım. Sonuç olarak Avrupa Birliği'nin, Birleşik Avrupa Birliği'nin çıkarttığı para olan Euro'nun, Avro'nun rezerv para haline gelmesi zamanla, özellikle de Fransız Afrikası dediğimiz Batı Afrika'da, eski ve Fransız sömürge ülkelerinde, bunlar Amerika'yı son derece rahatsız eden tavırlar. Yani rezerv para haline gelmesini Euro'nun Amerika istemiyor. Sadece doların bir rezerv para halinde olmasını arzu ediyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın zenginliği herhangi bir değere, altına bağlı olmayan, sadece matbaadan çıkan, şimdi matbaaya da gerek yok, bilgisayarda üretiliyor, doların egemenliğine dayanıyor. Karşılıksız doların egemenliğine dayanıyor. Buna da ne avronun ne de herhangi bir para biriminin bu doların egemenliğine rakip olmasını arzu etmediğini görmemiz gerekiyor.
1: Öyle ki İran'da bu savaş dolayısıyla da dolar karşısında İran parası, riyal,
0: Evet.
1: tarihi düşüşünü
0: İnanılmaz,
1: gerçekleştirdi.
0: inanılmaz bir düşüş
1: Evet.
0: içerisinde olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi yine reklamlar olacak. Reklamların ardından bağlantılarımız olacak sevgili dinleyicilerimiz. Avrupa Birliği'ni, ABD ilişkilerini çok daha fazla konuşacağız.
2: Reklamlar. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Her şeyim var annem. Der.

0: Günler Günü hediyeleri Pazarama'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz.

0: faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçık Hocam.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.43'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kambolat bizimle birlikte ve telefon hattımızın diğer ucundaysa Almanya'da gazeteci Ayhan Şimşek bizimle. Sayın Şimşek hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasındaki gerilim acaba artıyor mu? Yoksa aynı seviyede mi ilerliyor ilişkiler? ABD Başkanı Donald Trump'la Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında son dönemde bir siyasi gerilim vardı. Ve bu gerilimin ardından ABD hükümeti yaklaşık 5000 askerin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde Almanya'dan çekilmesini planladığını açıkladı. Bu karar yeni bir karar mı? Bu kararla birlikte dengeler değişir mi? Size sormak isteriz.
2: Evet, geçen hafta özellikle çok gerildi ilişkiler. Almanya Başbakanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nı eleştirmişti. Bir taraftan Amerika'nın bir stratejisinin olmadığını İran konusunda, savaşın uzamasının, enerji krizinin Almanya'ya ekonomik olarak çok büyük zarar verdiğini anlatmıştı Almanya Başbakanı. Ve ifadesinde İranlıların da Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük duruma düşürdüğünü müzakerelerde söylemişti. Trump'ın tabii buna tepkisi çok sert oldu. Önce sosyal medya üzerinden Mert'si eleştirdi. Biliyorsunuz bu asker çekme kararını önce 5000 asker çekeceklerini söyledi. Ardından da bu sayının daha da artabileceğini söyledi. Hatta son olarak da Avrupa Birliği'nden otomotiv ithalatına ek vergileri gündeme getirdi ki bu doğrudan Almanya'yı vuracak bir adım. Şimdi bu hafta Almanya tarafından gelen açıklamalar biraz daha sakindi. Gerek Başbakan Merz gerek Dışişleri Bakanı Weidefuhl gerilimi biraz daha düşürmeye çalıştılar. Özellikle işte Dışişleri Bakanı Weidefuhl aslında Merz'in sözlerinin, geçen haftaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını, aslında Almanya Başbakanı'nın İran'ı uyarmaya çalıştığını anlatmaya çalıştı. Dolayısıyla şu anda Almanya tarafı biraz daha gerilimi düşürmeye çalışıyor. Tabii bunda şunun da etkisi var. Trump'a yönelik kamuoyu bu tartışma Trump'ın başka adımlarını da beraberine getirebilir. Diğer taraftan Alman hükümetinin en büyük kaygılarından biri tabii ki ekonomi, İran konusunda bir uzlaşmaya varılması, enerji krizinin atlatılması ama diğer taraftan da Ukrayna ve Rusya tehdidi Amerikan hükümeti, Alman hükümeti açısından en büyük öncelik olmaya devam ediyor. Şimdi siz söylediniz, şimdi 5000 asker aslında çok büyük bir rakam değil. Hı hı. Şu anda 39 bin civarında askeri var Amerikalıların Almanya'daki çok farklı üslerde. Aslında bu sayı Biden döneminde, bir önceki Amerikan başkanının döneminde artırılmıştı. Avrupalılara Rusya'ya karşı daha fazla güvence vermek için Almanya'daki asker sayısı artırılmıştı. Şimdi bunların bir kısmının çekileceği anlaşılıyor. Bu hafta Alman Savunma Bakanı şunu söyledi. Evet, Trump bunu açıkladı ama hala Amerika Birleşik Devletleri'nden resmi bir bildirim gelmedi. Ve hani hangi askerler, hangi birlikler nasıl çekilecek henüz bir şey yok. Burada şu önemli, Amerika Birleşik Devletleri açısından Almanya'daki üsler çok önemli. Örneğin Ramstein'daki üs, diğer taraftan burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki karargahı, aynı zamanda Afrikom, Orta Doğu ile ilgili operasyonların çoğu Ramstein üzerinden yürütülüyor. Yani sadece Almanya'ya ya da Avrupa'ya destek değil, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi açısından çok önem taşıyan üsler var. Amerika dışındaki en büyük askeri hastane Almanya'da. Dolayısıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kendi üslerini terk etmesi çok beklenmiyor. Yani burada sayı belki önümüzdeki dönemde artabilir ama yani burada Amerika Birleşik Devletleri açısından üsler önem taşımaya devam ediyor. Asıl büyük krizisi şu, hı hı. Bu da 2024 yılında Joe Biden'la dönemin Almanya Başbakanı arasında bir anlaşma yapılmıştı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun menzilli Tomahawk füzelerinin Almanya'da konuşlandırılması planlanıyordu. Şimdi Trump'ın bu son tepkisiyle beraber bu planların da rafa kaldırıldığı basına sızdı. Henüz o konuda resmi bir açıklama gelmedi Amerikalılardan ama bu çok önemli Avrupa açısından. Çünkü Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde uzun menzilli füzeler konuşlandırdığını biliyoruz. Şimdi Avrupalılar özellikle Almanya'da caydırıcılık anlamında Rusya'ya karşı Avrupa'da özellikle Almanya'da uzun menzilli füzelerin konuşlandırılmasını istiyorlar. Bu kapsamda işte 2024'te bir anlaşmaya varılmıştı. Tomahawk füzeleri ve özel bir Amerikan birliğinin Almanya'da konuşlandırılması öngörülü. Hatta bu yıl içerisinde. Şimdi Trump'ın buna tepki olarak rafa kaldırdığı haberleri Almanya'da ve diğer müttefikler arasında da ciddi bir kaygı yarattı. Çünkü şu anda Avrupalıların kendi uzun menzilli füzeleri yok. Şu anda Almanya, İngiltere ve Fransa'nın planlamaları var uzun menzilli füze geliştirme ama son haberler en erken 2030 yılında bu füzelerin geliştirilip konuşlandırılabileceği şeklinde. Dolayısıyla bu önümüzdeki 400 senelik zaman diliminde Almanlar kendilerini Amerika'ya muhtaç görüyorlar bu konuda. Kendi imkanlarıyla bunu yapabilmeleri 4 sene içerisinde mümkün değil. Ve bu caydırıcılık açısından da uzun menzilli füzeler çok önemli görülüyor. Çünkü Ukrayna Savaşı'nın gösterdiği, diğer taraftan da İran'daki savaşın gösterdiği, sadece hava savunma sistemleriyle caydırıcılık sağlanması çok zor. Çünkü bu hava savunma sistemlerindeki füzeler çok fazla harcanıyor. Bir saldırıyı durdurmak için belki 10-15-20 karşı füze kullanılıyor. Maliyetleri çok yüksek. Üretimleri zaman alıyor. Dolayısıyla şu anda Almanlar caydırıcılık açısından Rusya'ya karşı sadece hava savunma sistemleri yetmez. Bunun dışında bizim de Rusya'yı vurabileceğimiz, eğer bir saldırı olursa Rusya'ya, bizim de onun kendi ülkesi içerisindeki işte karargahlarını, önemli tesislerini, cephenin daha ötesindeki yerleri uzun menzilli füzelerle vurabiliriz mesajını vermek için, caydırıcılık için bu savunma, bu füze saldırı sistemlerini, uzun menzilli sistemleri istiyorlar. Şimdi Trump'ın bu adımıyla birlikte basına da sızan bilgiler artık hani Amerika'nın bunu rafa kaldırdığı şeklinde. Dolayısıyla bu biraz daha asker çekme kararından çok Almanya'da şu anda gündem bu Amerika'nın uzun menzilli füze desteğini, bu projeyi rafa kaldırdığı haberleri. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde biraz daha ikili görüşmeler Almanya-Amerika arasında buna yoğunlaşacak gibi gözüküyor.
1: Bir diğer başlığımız Almanya ile ilgili. Avrupa Birliği'ne bir reform çağrısı var. Almanya Dışişleri Bakanı Vadefull'un çağrısı bu. Karar alma mekanizması değişmeli diyor. Detayları size sormak isteriz.
0: Evet, bu da aslında son gelişmelerle alakalı. Bir taraftan artık dünyada krizlerin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Savaşların arttığı. Diğer taraftan da Amerika-Avrupa ilişkileri artık değişiyor. Vadefull, Almanya Dışişleri Bakanı Vadefull bunu, Avrupa ilişkileri artık eskisi gibi olmayacak. Her ne kadar işte gerilimi düşürmeye çalışsalar da, bir şekilde Trump'la yeniden anlaşma yapsalar da, artık ilişkilerin eskisi gibi olmayacağı açık. Dolayısıyla Almanya Dışişleri önceki gün ve şunu söyledi: artık Avrupa Birliği'nin etkili bir aktör olabilmesi için uluslararası alanda çok kapsamlı reformlara gitmesi gerektiğini söyledi ve 6 maddelik bir reform planı açıkladı Alman Dışişleri Bakanı. Buradaki amaç şu: Avrupa Birliği 27 üye ülkeden oluşuyor ve dış politika, güvenlik konularında ortak karar almakta zorlanıyorlar. Çok gecikiyorlar karar almakta. Etkisi kaybı, harekete geçemiyorlar ve uluslararası alanda pek çok krizde de bunu gördük. Artık Avrupa Birliği'nin pek bir ağırlığı yok. Şimdi Alman Dışişleri Bakanı'nın önerisi şu: öncelikle şunu söylüyor, artık Avrupa Birliği ülkeleri belli konularda eğer ortak karara ulaşmakta zorlanıyorlarsa, yani çoğunlukta bu karardan yana olan ülkeler bir şekilde hareket etmeye başlasınlar, bir şekilde gönüllüler koalisyonu gibi Avrupa Birliği içerisinde ve diğer azınlıktaki Avrupa Birliği ülkeleri, daha sonra onlar bu kararları istiyorlarsa katılsınlar. Bunu Rusya, Ukrayna örneklerinde çok yaşadık. Örneğin Ukrayna'ya mali yardım konusunda ya da Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda 27 ülkenin tamamı da anlaşmaya varmakta zorlanıyor. Dolayısıyla şimdi Vadefull'un, Almanya'nın önerisi, önemli dış politika konularında eğer 20-25 ülke ya da 15-20 ülke belli bir konuda uzlaşmaya varıyorsa, bir barış misyonuna

0: katılım, yaptırım ya da mali yardım gibi konularda bunlar harekete geçsinler. Diğer ülkeler istiyorlarsa daha sonra katılsınlar ya da katılmasınlar şeklinde. Diğer bir önerisi de şu, artık dış politika güvenlik konularında oy birliği ilkesi yerine, konsensüs yerine nitelikli çoğunluk ilkesi geçerli olsun diyor. Biliyorsunuz işte Macaristan'ın geçmişte bazı konuları bloke ettiği kararlar olmuştu. Yunanistan'ın Kıbrıs Rum kesimini ya da Fransa'nın bazen bloke ettiği kararlar oluyordu. Şimdi Almanya'nın önerisi dış politika güvenlik kararlarında nitelikli çoğunluk öne geçsin. Bir diğer önemli önerisi, reform önerisi Almanya'nın Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi de ilgilendiren bir konu. Almanya Dışişleri Bakanı Weidefuhl şunu söyledi. Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreçlerinin çok uzun sürdüğünü ve ülkelerde bunun bir tepkiye yol açtığını, dolayısıyla ülkeler ilerlerken kademeli üyelik diyebileceğimiz bir öneri getirdi Weidefuhl. Yani aday ülkeler ilerledikçe belli konularda Avrupa Birliği'ne katılım sağlasınlar belli alanlarda. Yani tam üyeliği beklemeyelim. Onun gerçekleşmesini beklemeden aday ülkeler ilerlemeler sağlıyorlarsa belli konularda Avrupa Birliği'ne, örneğin işte bu ekonomi olabilir, savunma konuları olabilir, belli alanlarda Avrupa Birliği'ne katılsınlar şeklinde önerisi var. Hatta şunu söyledi, bugün 27 üye ülkeden oluşuyor Avrupa Birliği ama önümüzdeki dönemlerde 32-33 ülke olacak dedi Weidefuhl ve aşamalı entegrasyon diyebileceğimiz bir öneriyi gündeme getirdi ve bunun dışında bazı kurumsal reform önerileri de var ve diğer taraftan da işte İzlanda ve Norveç'in de Avrupa Birliği üyesi olmasını arzu ettiklerini söyledi. Batı Balkan ülkeleriyle beraber, Ukrayna ile birlikte. Dolayısıyla böyle kapsamlı bir reform önerisini gündeme getirdi. Bu yeni döneme, dünyanın yeniden şekillendiği, Amerika ile ilişkilerin yeniden tartışıldığı bir dönemde böyle bir reform önerisini de Alman Dışişleri Bakanı bu hafta gündeme getirdi.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Teşekkürler.
1: Gazeteci Ayhan Şimşek bizimle birlikteydi. Öncelikle Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve Almanya ile ABD arasında yaşanan gerilimi esasında konuştuk. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden Donald Trump'tan bir açıklama vardı. Almanya'dan askerlerini çekecekleri yönünde. 5000 asker, evet şu anda hali hazırda 39 bin asker varmış. Dolayısıyla çok büyük bir sayı gibi görünmüyor ama ilerleyen günlerde resmi açıklamalar yapıldığında çok daha net ortaya çıkacaktır askerlerin çekileceği, hangi bölgelerden nasıl çekileceği. Bir diğer başlıksa Almanya'dan Avrupa Birliği'ne reform çağrısıydı. Dışişleri Bakanı Weidefuhl'un karar alma mekanizmalarının daha işler hale gelmesi için değişmesi gerektiği ifadesi dikkat çekiciydi. Avrupa Birliği son dönemde Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya desteği elbette bir Rusya'yı tehdit unsuru olarak gördüğü için bir güvenlik mimarisi oluşturma çabasıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ancak tabii siz de ifade ettiniz Sayın Hasan Kambolat, ABD-İsrail-İran savaşının biraz daha gölgesinde kaldı. Bu Rusya'nın işine gelebilir ama Ukrayna'nın işine gelir mi? Yaşanan mevsim değişikliğiyle birlikte saldırıların artacağı yönünde açıklamalar vardı. Sahanın daha da şiddetleneceği yönünde açıklamalar vardı. Şimdi bu açıklamalar ışığında da Ukrayna-Rusya savaşında gidişatı nasıl öngörebiliriz?
2: Evet, Ukrayna-Rusya savaşında gidişatı aslında kimse öngöremiyor. Çünkü bu savaş 2. Dünya Savaşı'nın süresini bile geçmiş durumda. 5. yılında ve devam edecekmiş gibi görünüyor. Fakat savaşın yoğunluğu eskisine göre düşmüş durumda. Taraflar pozisyonlarını koruyorlar. Rusya Federasyonu yaklaşık Ukrayna'nın %20'sini şu anda almış durumda. Bir sınırların düzeltilmesi üzerine sınır çatışmalarının olduğunu görüyoruz. İki birilerinin ekonomik yerlerini bir drone saldırısı, füze saldırısını devam ettirdiğini ve ekonomik olarak birbirlerini yormaya çalıştıklarını da görmekteyiz. Şimdi bu da devam edecekmiş gibi görünüyor. Ben geçen hafta da Rusya Federasyonu'ndaydım. Günlük yaşam

0: yaşamı fazla etkilemiyor savaş. Ama zaman zaman havaalanlarına, özellikle bir drone saldırısı olduğu için havaalanlarının bazen bir gün, bazen birkaç saat kapatıldığını söylediler. Ayrıca yabancı olarak giren her kişinin telefon numarası ve telefonu bloke ediliyor belli bir süre. Yine drone saldırılarından dolayı bir ciddi miktarda artık savaşın konsepti de değişti. Yani cephe savaşından drone ve füze savaşlarına yönelmiş bir durumda. Bunu hem Ukrayna hem Rusya Federasyonu iyi kavramış durumda. Bunu kavramayan neresiydi? Amerika Birleşik Devletleri Trump fillerini yolladı. Büyük savaş gemilerini, amiral gemilerini şu anda Amerika'da anlamaya başladı. Dronların, füzelerin, mayınların, akıllı mayınların da kadar önemli olduğunu. İkincisi bu 39 bin Amerikan askeri İkinci Dünya Savaşı'nın bir eseri aslında. Yavaş yavaş Amerika bunları çekmeye çalışıyor. Bunun karşısında da Doğu Almanya'da Doğu ve Batı Almanya birleşene kadar sadece Doğu Almanya'da 500 bin Sovyet askeri bulunuyordu. Bütün Doğu Avrupa'da da 1,5 milyon Sovyet askeri bulunuyordu. Sovyetlerin bunların tamamen görmekteyiz. Şu anda Avrupa Birliği'nde de aslında yapılan Avrupa Birliği Katoliklerle Protestanlar arasında bir birlikti. Şimdi Ortodoks dünyaya doğru onları kavrayan, en sonunda Gürcistan, Ermenistan olmak üzere onları kavrayan bir Avrupa Birliği'ne doğru gidildiğini görüyoruz.
1: Peki, Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz size.
0: teşekkür ederim.
1: Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk bölümü burada noktalıyoruz. Haberler, haberlerin ardından gündem ikinci bölümle karşınızdayız.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerine hedef aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Başkent Tahran ve bazı İran şehirleriyle Keşm Adası'na hava saldırıları düzenlendi. İran ordusundan saldırılara güçlü karşılık verilecek açıklaması gelirken ABD Başkanı Trump ateşkesin sürdüğünü söyledi. Yaşanan misilleme saldırılarını hafif tokat olarak nitelendiren Trump, "İran anlaşmayı imzalamazsa onları çok daha sert vururuz," dedi. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. Tarafların 3. tur müzakereler için Mayıs ortasında yeniden Washington'da bir araya geleceği açıklandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası yeniden açılıyor. Türkiye-Irak seferleri Erbil uçuşlarıyla birlikte bugün başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası ile ilgili etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde Gülistan 9 soruşturması da vardı. Soruşturmanın kilit ismi Kırmızı Bülten'le aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar derinleşiyor. Kurgusal bir sistem işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk davasında 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor. İkinci duruşmada mahkeme tanıkları dinlemeye devam etti. Savcılık ara mütalaasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğunun devamını talep etti. Duruşma bugün görülmeye devam edecek.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı. Bottan denize düşen 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. İstanbul Kağıthane'de metruk bir binada yangın çıktı. Yangın yanındaki binaya da sıçradı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ankara Valiliği bugün 13-17 saatleri arasında planlı test uçuşları yapılacağını duyurdu. Uçuşlar sırasında ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle yüksek ses oluşabileceği belirtildi. Vatandaşların tedirginlik yaşamaması istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis'le bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Dell Migros gelsin sana.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat...

0: Horoz yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
2: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor. Saat 9'u 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündem 2. bölümle karşınızdayız ve bu bölümün ilk konu tarım yazarı Sayın Mine Ataman telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz Mine Ataman, merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Buğdayda rekorte beklentisi haberiyle başlayacağız sizinle konuşmaya. Türkiye'nin buğday üretimi uzun yıllar ortalaması 20 milyon ton olarak kabul ediliyor. Bazen 17 milyon ton seviyelerinde gerçekleşiyor. Bazı yıllarda da 21 milyon tonun üzerine çıkıyor. Bu yılda rekor bir beklenti var rekortede. Bu beklentiyi nasıl yorumlamak lazım? Şimdi geçen yılı da biraz değerlendirdiğim biz neredeyse ilk baharın ortalarına kadar mandalina yedik. Sizinle mandalinayı konuşmuştuk, hatırlayacaksınız.
3: Evet.
2: Ve bir şeyden çok fazla üretmek, belki fiyatlar düşüyor, tüketici rahatlıyor ama bunun da zararlı olduğunu biliyoruz. Ama nasıl zararları var? Sizden dinleyelim.
3: Şimdi öncelikle tabii bu sene gerçekten de eğer beklenilen şu anda 22.9 milyon ton gibi bir rakam telaffuz ediliyor buğday rekoltesinde. Amerika Birleşik Devletleri ama bunun bir 21.9 gibi de dillendiriyor. Ama her ne olursa olsun muhtemelen 23 milyon tonu buğday alanında bulacağız. Şimdi bu rakam tabii yüzleri çok güldürüyor. Çünkü Türkiye'nin tarihindeki ikinci en büyük rekolte olmuş olacak. Ama sizin dediğiniz üzere de bir taraftan bu yüksek rekolte buğday fiyatlarını düşürebilir. Zira dünyada şu anda buğdayın tonu 260 dolar düzeyinde. Türkiye'ye baktığımız zaman geçtiğimiz yıl açıklanan 13.500 gibi rakam vardı. Dünya piyasalarından 100 dolar yüksekti. Neredeyse 350 dolar düzeyindeydi. Şimdi bu tarafa baktığımızda rekoltenin yüksek olması güzel. Stoklarımızı arttıracak. Çok fazla ithalat yapmamıza gerek kalmayacak ama fiyat baskısı yaratıyor Türkiye içerisinde. Bu anlamda da aslında şunu bize gösteriyor. Yani tarımda bir şeyin azlığı ve çokluğu mutlaka bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü önemli olan arz talep dengesini ve standart bir üretimi tutturabilmek. Çünkü sizin üretim hatlarınız, depolamanız, satışınız, ihracatınız, her şeyiniz örneğin 20 milyon tona uygun ise bizim hep bu 20 yani %2, %3 altında veya üstünde olmamız gerekiyor. Bunun dışındaki her şey aslında sistemi zorluyor ve sistem tarafından bir yeni risk alanı olarak belirleniyor. Bu anlamda da hani tarımı o rekolte çok yüksek geldi ne güzel sevinelim gibi düşünmemek gerekiyor. Ama buğdaydaki rekolte çok güzel, keyifli. Dileriz bu yıl keyifle undan yapılan hem ihracatımızı inşallah artıracağız yeniden. Uzun yıllardır çünkü un ihracatımız düşüyordu. Hem de iç pazarda çok sağlıklı, keyifle besleneceğiz.
2: Bakan Yumaklı, hiçbir şekilde üreticilerimizin problem yaşayacağı herhangi bir olaya müsaade etmeyeceğiz. Alım fiyatlarında üreticilerimizi koruyacağız dedi. Nasıl adımlar atılmalı üreticinin problem yaşamaması için?
3: Şimdi tabii TMO biliyorsunuz geçtiğimiz yıllardan beri çok ciddi bir alıcı zaten. Buğdayı tamamen o alıyor. Yanında da bir miktar özel sektörde alıyor. TMO'nun belirlediği rakam üzerinden piyasada fiyatlar belirleniyor. Buğday üreticisi zaten çok bilinçli ve depolar var. Türkiye'de şu anda Tarım Orman Bakanlığı yaklaşık 10 milyon tonluk bir lisanslı depo altyapısına sahip. Gerek kendi sahip oldukları gerekse dışarıdan kiraladıklarıyla beraber. Bu anlamda da herhangi bir problem yaşamıyoruz. O yüzden de hani TMO alabilir. Çok acele etmemekte fayda var. Çünkü özel sektör bazen şunu yapabiliyor. Hemen gidip çiftçinin elindekini hemen alayım, hemen nakit ödeyeyim diyerek düşük fiyattan satın almayı teklif edebiliyor. Bu anlamda da 10 milyon ton lisanslı depo altyapısı çok önemli. Çiftçi bekleyip TMO'yu tercih edebilir. Destekler belirleniyor zaten buğdayda da. Bu yıl tabii bir de şöyle güzel bir şey var. Buğdayın ekim alanı da yükseldi. Uzun yıllardır su ile ilgili

0: bir takım problemler sebebiyle pamuktan ve mısırdan kaçan üreticiler buğdaya sığındı. Buğdayın fiyatı bir de yüksek açıklanıyor. Bu bakımdan da bu yıl buğday tarafı hem Tarım Orman Bakanlığı tarafından hem fiyatlar tarafından, depo tarafından en iyisi de tabii iklim tarafından çok böyle hani güzel şekilde yönlendirildi. Şanslı bir yılı yaşıyoruz.
1: Evet, Ulusal Hububat Konseyi 2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi sonuç bildirgesinde de stratejik öneme sahip buğdayda dünyadaki gelişmeler ve sektörel kırılganlık göz önünde bulundurularak müdahale fiyatlarının belirlenmesinde maliyete göz ardı edecek bir yönelime sebebiyet verilmemesi, fark uygulamasının güncellenerek devam ettirilmesi talebinde bulundu. Şimdi bu talep de çok kıymetli elbette. Üreticinin korunması çok önemli. Siz de ifade ettiniz. Bir de sizinle Ziraidon olaylarının yaşandığı bölgeleri konuşalım. Elbette hasar tespit çalışmaları devam ediyor ama uzmanlar tarım sigortasının önemine vurgu yapıyor. Tarım sigortası neden kıymetli? Size sormak isteriz.
0: Şimdi çok tabii kıymetli, bunu şey gibi düşün, nasıl evimizi aldığımızda, arabamızı aldığımızda, herhangi bir değerli bir şey aldığımızda, olası bir aksilik yaşadığımızda heba olmaması için sigorta yaptırıyorsak tarımda da yaptırmak gerekiyor. Bir de şöyle düşünün, siz bir ev aldığınızda çatısı var, kapısı var, hırsıza karşı korunaklı, yağmura, sele karşı korunaklı ama tarlanız aslında üretiminizin üstü açık. Bir fabrika düşünün. İklimden etkileniyor, çevreden etkileniyor. Yani hırsızdan belki çok etkilenmiyor ama şimdi gelinen noktada şöyle bir rapor yayınlandı. Deniliyor ki tarım gıda ekosistemi her 2.7 yılda bir olağanüstü bir risk yaşıyor. Yani neredeyse 3 yıla varmadan bir risk yaşıyor. Şimdi bu kadar riskin büyük olduğu üstüne risk hem çok sıklaştı hem de şiddeti de çok arttı. Eskiden Akdeniz bölgesinde, Çukurova'da, Amik Ovası'nda donu biz hiç işitmezken şimdi don görmeye başladık. Bizim mesela İç Anadolu'nun bazı yerlerinde Mayıs ayında kar görmemiz mümkün değil. Hani Bolu'da hadi diyelim ki yükseklerde görülebilir ama artık çok daha geçtiğimiz haftalarda Afyon zaten bildiğimiz bir yer ama Mersin'de, Adana'da, Çukurova'nın bazı yerlerinde Mayıs ayında karı yaşadık biz. Şimdi iklimden bu kadar çok yaşandığı, risklerin yükseldiği bir dönemde sigorta yaptırmamız gerekiyor ama daha da sıkıntılı bir durum var. Meteorologlar şunu söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'teki yoğun bir yağış aldı. Bunu 20 dakika önceden bile diyor tahmin edemedik diyor. Yani sigorta çok önemli. Her durumda mutlaka yaptırmamız gerekiyor ama önümüzdeki yıllarda belki de bunu şu anda öngörüyor uzmanlar. Çok daha şiddeti artacak, sıklığı artacak. Sigorta maliyetleri belki de biraz daha yükselecek ama her durumda sigorta hala da tarımın sigortası ve tarımı koruyabilir. Bizim mümkün olduğunca her ürüne sigorta yapmamız gerekiyor. Bu anlamda da Tarım Orman Bakanlığı sigortayı da destekliyor. Sigorta maliyetinin %70'ine varan oranda zaten şu anda Tarım Bakanlığı ve devlet hazineden ödüyor. Bunu evet, da bu şekilde eklemiş olalım.
1: Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediğini söylediniz. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ziraidon olayını araştırma komisyonu taslak raporunda şöyle bir öneri var. Tarım sigortasının zorunlu hale getirilmesi değerlendiriliyor. Gerçekten de bu kadar önemliyse zorunlu hale getirilmesini herhalde hepimiz isteriz. Ancak işte bu noktada sigorta maliyetlerinin, ücretlerinin belki bir seviyede tutulması gerekebilir eğer böyle bir zorunluluk gelirse. Ne dersiniz?
0: Doğru. Şimdi zorunluluk geldiğinde de şimdi çiftçi finansmana erişemiyor. O özellikle de küçük çiftçi erişemiyor. Çünkü evet, bunların hepsi bir bütçe demek. Bu bütçeyi kesinlikle nereden yaratacak? Aynı arabamızda olduğu gibi bazen hani şey yapmak istemiyoruz ya, ya çok para hadi yaptırmayalım ne olur gibi. Şimdi tabii devlet desteği önemli ama devlet de bir yere kadar destekleyebiliyor. Türkiye'deki reasürans şirketi, sigortanın aslında parasını koruyan şirketimiz çok güçlü. Ancak önümüzdeki yıllarda mesela geçtiğimiz yıl Tarsim 35 milyar para ödedi çiftçiye. Şimdi düşünsenize her yıl bu kadar çok ödeme yaptığında bu tabii sürdürülebilir bir şey değil. Bu bakımdan da burada aslında en önemlisi şu, bir ülkenin gıda kırılganlığını yönetebilmesi, sigorta tarafında yönetebilmesi için üretiminin bir bölümünü daha korunaklı olan örtü altında yapması gerekiyor. Yoksa üstü açık tarım fabrikasında yaptığınız tarımı, her bir metrekaresini sigorta

0: sigortalasanız bu sefer çok fazla sigorta maliyeti geliyor. Evet. Bu sefer çiftçi sigortalayamıyor. Devlet sigortalasın derseniz hazineden tarıma ayrılan pay yükseliyor. Bu sefer bunların en sonunda bizim vergilerimiz yükseliyor ve yine gıda fiyatları yükseliyor. Bu bakımdan da en önemlisi şu, şehirlerin çeperinde daha korunaklı, risklerin minimize edildiği, maliyetlerin yönetilebildiği örtü altı dikey tarım alanları, seralar yaparak aslında şehirleri beslememiz gerekiyor ki tarımın üstündeki sigorta yükünü de bir miktar alabilelim.
1: Bir de taslak raporda Sayın Mine Ataman, üreticilerin don riskine karşı daha hızlı önlem alabilmesi için dijital tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi. Dijital tarım teknolojilerini de konuşalım sizinle. Dijital tarım dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Şimdi siz Gaziantep örneğini verdiniz. Oradaki yağıştan 20 dakika önce dahi haberleri olmamış üreticilerin. Nasıl bir hamlede bulunabilirlerdi haberleri olsa? Elbette bunu bilmiyoruz ama dijital tarım işte bunu o bilgiye erişebilmelerini mi sağlıyor?
0: Şimdi o kadar önemli bir soru sordunuz ki dünya şu anda dijital tarımı, coğrafi bilgi sistemlerini, erken uyarı sistemlerini pazarlıyor ve herkesin bunu satın almasını istiyor. Şimdi siz az önce söylediniz, 20 dakika önce meteorologlar bile tahmin edemiyor. Hadi diyelim ki etti ve tüketicilerin, bütün çiftçilerin elinde tarım bilgi sistemleri, erken uyarı sistemleri var. Size 2 gün önceden diyor ki bahçenizde -18 derece don olacak. Şimdi bir yere kadar bu erken uyarı sistemleri işe yarıyor. Hatırlayın, geçtiğimiz yıl -15, -14, -16'ları gördük ve hiçbir erken uyarı sistemi işe yaramadı. Çünkü erken uyarı sistemi dediğiniz çiftçi ürünlere göre değişmekle beraber -4'e 5'e kadar tolere edebilir. Yani siz -4'e 5'e kadar bir ürün kullanabilirsiniz, bitkinin don stresini ortadan kaldırabilirsiniz. Veya diyelim ki araziniz küçüktür, orada bir işte ateş yakabilirsiniz, orayı ısıtabilirsiniz. Veya paranız çok vardır, oraya mesela bir don perdesi yapabilirsiniz. Şimdi çok büyük olduğunda bu kadar yatırımı yapamazsınız. O yüzden de dünya şu anda, geçtiğimiz aylarda da FAO ve Dünya Meteoroloji Örgütü bir rapor yayınladı ve dedi ki çiftçiler zor durumda, riskler artıyor, iklim çok sıkıntılı, erken uyarı sistemi alın dediler. Şimdi bir komplo teorisi değil ama şunu da düşünmekte fayda var. Erken uyarı sistemi her şeyin çözümü değil. Belli bir ısının altındaki don olayında hiçbir şey fayda etmiyor. Örneğin bir hafta önce Mersin tarafındaki o don perdeleri bile, dolu perdeleri bile yırtıldı, yıkıldı, içine o çiftliklerde zarar gördü. Yani burada dikkat etmek lazım. Dünya şu anda yatırımları düşen, pazarı biraz daralan tarım teknolojileri ve erken uyarı sistemleri üzerinden bir yeni pazarlama alanı yaratıyor. Herkesi bu ürünleri almaya zorluyor. Bu bakımdan da dijital dediğimiz uygulamalar henüz daha tarımın ihtiyacı olan riski bertaraf edemiyor. Henüz daha %100 çözüm üretemiyor. Hı hı. Şu anda hala daha hani çiftçiler derler ya, bereket Allah'tan, rahmet Allah'tan, ama bir felaket olduğu zaman da bunu şu anda hala daha çözebilen bir teknoloji, bir önlem yok. Olanlar da çok pahalı. Buna dikkat etmekte fayda var.
1: Tarım ürünlerinin maliyetlerini de konuşalım sizinle. Son yazınıza da şöyle bir göz atıyorum. Tabii Dünya Gazetesi'nde 6 Mayıs'taki yazınız, başlığı "Geleceğin lüksü Chanel değil, bir yudum su damlası $100. Ve alt başlıklardan biri 2050'de gıda üretmek çok pahalı olacak. Neden?
0: Az önce bahsettiğimiz sebeplerden ötürü girdi maliyetleri yükseliyor. Dünyada enerjiyle ilgili müthiş bir darboğaz var. Yani enerji var, erişemeyebiliyoruz. Gübre var, erişemeyebiliyoruz. İklim dediğim şey çok dengesiz, her an değişebiliyor. Bütün bu aslında dengesizlikler, belirsizlikler içerisinde üretim yapmak mümkün ama maliyeti çok yüksek. Bu açıdan da bu kadar sıkıntılı bir süreçte yaptığımız üretimden elde ettiğimiz gıdalar fiyatı çok yükseliyor. Benim örnek verdiğim yazıda da Hollanda buna dikkat çekmek, suya, gıdaya dikkat çekmek için bir şey yapmıştı, farkındalık projesi yapmıştı. İnternette bir market açmıştı ve orada demişti ki işte 2050 yılında bir yudum su şu kadar dolar, bir pirinç şu kadar dolar gibi

aslında biz hala daha iyi günleri yaşıyoruz. Fragmanını bir miktar geleceğin yaşıyoruz. Gelecekte gerçekten de bu riskli ortam içerisinde gıda üretmek hiç kolay değil. Üreteceğiz. Fiyatı yüksek olacak. Erişebilenler biraz

0: Atıyor. Şu anda telefon attığımızda kendisi. Senem, günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Sezen Bey.
0: Teşekkürler, seni dinliyoruz.
1: Hemen aktarıyorum. Artvin'le başlıyorum. Çavşat'ta zihinsel engelli kızını cinsel istismarı öğrenen kadının aort damarı patladı. Artvin'in Çavşat ilçesinde 26 yaşındaki zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını iddia ederek polis merkezine şikayette bulunan 53 yaşındaki Nalan Kaya, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan kontrolde Kaya'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 49 yaşındaki şüpheli TK'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Artvin'le devam ediyorum. Artvin merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda 60 milyonluk mal varlığına el konuldu. Artvin merkezli 22 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü tutuklanırken 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 7 milyon 400 bin TL değerinde döviz ve altın ele geçirilirken toplam piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca da el konuldu. İçişleri Bakanlığı açıklamasında suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Biz de ilimize geçiyorum. Bir otomobil kamyonla çarpıştı. Bir bebek, 6 kişi yaralandı. Karadeniz sahil yolu Gündoğdu mevkii Bozkale mahallesinde meydana gelen kazada Muhittin Y yönetimindeki otomobil tır parkından yola çıkan Cüneyt Y idaresindeki kamyona yandan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ve bir bebek, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de çay mitingine katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 9 Mayıs Cumartesi günü Rize'de düzenlenecek olan çay mitingi kapsamında kente gelecek. Rize merkezde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.30'da gerçekleşecek mitingde başta çay üreticileri olmak üzere bölge halkının ekonomik ve sosyal sorunlarının gündeme taşınması bekleniyor. Mitingde çay fiyatları, üretici destekleri ve sektörde yaşanan güncel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Trabzon'a geçiyorum. Trabzon dahil 16 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik Malatya merkezli yürütülen operasyon kapsamında Trabzon dahil 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile emniyet birimlerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken yetkililer örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti. Devam ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bugün Trabzon'a geliyor. Aşkın Bak bugün gerçekleştireceği Trabzon programı kapsamında bir dizi açılış, ziyaret ve gençlik buluşmasına katılacak. Programına Trabzon Valiliği ziyaretiyle başlayacak olan Bakan Bak, ardından Akçabat ilçesinde yapımı tamamlanan Akçabat Belediyesi Yüzme Havuzu'nun açılışını gerçekleştirecek. Program kapsamında öğleden sonra Artvin Spor Kompleksi içerisinde ilçe stadının açılışına katılacak olan Bakan Bak, ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Günün son durağı ise Trabzon Üniversitesi olacak. Bakan Bak burada açık spor sahalarında genç sporcularla bir araya gelerek etkinliklere katılacak. Trabzon'la devam ediyorum. Trabzon'da Köşk Caddesi 11 Mayıs'a kadar trafiğe kapatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ortahisar'a bağlı Soğuksu Mahallesi Köşk Caddesi'nin asfalt çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs Perşembe gününden itibaren 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar kapalı olacağını duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları istenirken çalışma süresince oluşabilecek yoğunluk ve

0: mağduriyetlere karşı vatandaşların yönlendirme tabelalarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Gümüşhane'ye geçiyorum. Tarımsal sulama destekleri için bilgilendirme toplantıları başladı. Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılı kapsamında uygulanacak kırsal kalkınma yatırımları ile tasarruflu tarımsal sulama sistemlerinin desteklenmesi programlarına yönelik bilgilendirme toplantılarına başlandı. İl merkezi ve ilçelerde düzenlenecek toplantılarda çiftçilere başvuru şartları, hibe destekleri ve proje süreçleri hakkında bilgi verilecek. Özellikle kuraklık riskine karşı modern sulama sistemlerinin önemine dikkat çekilirken, toplantılarda üreticilere kırsal kalkınma destekleri, bireysel sulama sistemleri ve destekleme modelleri hakkında uzman personeller tarafından bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Ve son olarak Gümüşhane'de adrenalin dolu kurtarma tatbikatı düzenlendi. Gümüşhane'de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı afet tatbikatı gerçeği aratmayan senaryolarla dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen UNİDES programı kapsamında Gümüşhane Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikata 4 farklı üniversiteden toplamda 10 ekip katıldı. AFAD ve UMKE personelinin destek verdiği organizasyonda 40 öğrenci hasta taşıma, dar alan operasyonları, triyaj ve ileri yaşam desteği gibi etaplarda mücadele etti. Gerçekçi senaryolarla gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler hem teknik becerilerini hem de kriz yönetimi yeteneklerini sahada birebir test etme fırsatı buldu. Bölge gündemiyle ilgili öne çıkan bazı haber başlıklarımız bu şekildeydi. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum Sezer Bey.
1: Çok teşekkürler sevgili Senem. Kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
2: Basında bugün.
1: Gazetelerimizden yansıyan haberleri hemen sizlerle buluşturayım sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon'da yayınlanan 3 gazetemizden yansıyacak bilgiler. Kuzey Ekspres, Karadeniz'de Son Nokta ve Taka elimde. Efendim ilk sayfa büyük onur diyor Kuzey Ekspres. Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun dönem başkanı belli oldu. Azerbaycan'ın dönem başkanlığında düzenlenen 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu Almanya'nın Leipzig kentinde gerçekleşti. Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği kabul edilen forumun 2027 dönem başkanlığını oy birliğiyle Türkiye aldı deniliyor. Mahkemede tansiyon yükseldi. Giresun'da kazanın ardından çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan İlhan İhtiyaroğlu'nun kasten öldürme suçundan yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada taraf avukatları arasında tartışma çıkınca mahkeme ara verdi. Gümüşhane Turizm'de sahneye çıkıyor bir diğer başlığı gazetemizin. Gümüşhane turizmdeki potansiyelini daha görünür kılmak amacıyla Türkiye Turist Rehberleri Odaları Birliği yönetimini ve profesyonel turist rehberlerini ağırladı. Bayburt'un Çamlıkoz ve Bayraktar köyleri sınırlarında planlanan hidroelektrik santrali ve regülatörleri projesine ilişkin çevresel etki değerlendirmesi süreci kapsamında halkın bilgilendirilmesi ve sürecin katılımı toplantısı düzenlendi. Bayburt'ta HES projesi için halkın görüşleri alındı deniliyor haberde. Ve sevgili dinleyicilerimiz geçiyorum. Karadeniz'de Son Nokta'ya. Üretici tetikte gözler fiyatta. Çaykur Yaşçay alım kampanyasının 15 Mayıs itibariyle açılacağını duyurdu. Üreticiler hazırlıklarını hemen hemen bitirdi. Gözünü bir an önce açıklanmasını istediği alım fiyatına dikti deniliyor. Suç örgütüne ağır darbe bir diğer başlık. Artvin merkezli aralarında Trabzon'un da bulunduğu 22 ilde silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı. 23'ü tutuklandı. 7,4 milyon lirası değerindeki döviz ve altınla değeri 60 milyon lira olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca da el konuldu. 5 milyar liralık hesaplara ise bloke konuldu deniliyor. Bayburtlu Kıbrıs gazisi ve emekli öğretmen Ömer Doğan 74 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi uğurlandı deniliyor. Allah rahmet eylesin diyelim biz de, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletelim. Sulama inşaatı son aşamada. Bayburt'un Demirözü ilçesinde yapımı süren Demirözü sulama tamamlama inşaatında DSİ ekipleri tarafından saha incelemesi yapıldı deniliyor haberde sevgili dinleyicilerimiz. Ve bir diğer gazetemiz Taka gazetesinden bir başlık. Bilim şöneninden renkli anlar diyor. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çevi, Araklı Merkez İlkokulu tarafından düzenlenen bilim ve teknoloji sergisine katılarak öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi. HOPO projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan teknolojik ve mekanik tasarımlar sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu deniliyor. Trabzon'da uluslararası eğitim buluşması bir diğer başlık. Trabzon'da faaliyet gösteren Kanuni Anadolu Lisesi Erasmus artı KA 122 SCH projesi kapsamında önemli bir uluslararası eğitim organizasyonuna da ev sahipliği yaptı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen sınırların ötesinde geleceğe yolculuk STEM'le kariyer için yetkinlikler projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Invited Expert uzman daveti faaliyeti 13-17 Nisan tarihleri arasında başarıyla tamamlandı. Ve geçiyorum iç sayfalardan yansıyan haberlere sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon'da denetimler sıkılaştırıldı diyor. Gazetemiz Taka ikinci sayfasından vermiş. Fotoğraflanmış aynı zamanda haberimiz. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından kent genelinde hazır yemek üretim yerlerine dönük denetimler gerçekleştirildi. Gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, üretim süreçleri, depolama alanları ve gıda mevzuatına uygunluğu detaylı şekilde incelendi diyor haber. Saatimiz 10.37'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Bölge Gündemi programı devam ediyor. Trabzon Şal Pazarı'nda geleneksel Acusu Hıdırellez ve Bahar Bayramı şenliği gerçekleştirilecek. 10 Mayıs Pazar. Ayrıntılı bilgileri alalım bu güzel buluşmadan önce. Telefon attığımızda Şal Pazarı Belediye Başkanı Sayın Refik Kurukız bizi bekliyor. Sayın Başkan hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
1: Sağolunuz efendim. Hıdırellez ve Bahar Bayramı şenliği bu yıl tabii birçok etkinliğe de sahne olacak sanıyorum. Öncelikle geçtiğimiz yılları bir değerlendirelim. Şöyle bir kısa tarihçe verelim o güzel buluşmaya, şenliğe dair. Ne dersiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle bizlere fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim, görevimiz.
3: Şal Pazarı Oğuz'un Çepni boyudur. Kültürünü yoğun, canlı, geçmişten günümüze yaşayan, yaşatan bir ilçedir. Dolayısıyla Hıdırellez Bahar Bayramı, Türk'ün bayramı olması münasebetiyle de kültüründe var olan hayvanların işte o tarihte ilk defa dışarı çıkartılıp yaylaklarla buluşması, ondan sonra baharın yenilediği, kendini yemyeşil ortama büründüğü bir ortamda çeşitli etkinlikler yapılır. Bu Acusu bizim şifalı maden suyumuzun bulunduğu alanda Şal Pazarı'na 10 kilometre mesafede biz 31.sini bu yıl düzenleyeceğiz. Geçmiş yıllardan bugüne benzer şekilde yayla göçü canlandırması, hayvanlarımızın geçmişten günümüze püsküllenmiş, saçaklanmış, rengarenk onların kıyafetleriyle buluşturup giydirildiği yaylaya sanki otçuya, düğüne, bayrama gider gibi giydirilip yaylaya yürütülen pozisyonu orada canlı olarak yürüteceğiz, yaşatacağız. Bu bizim kültürümüzde var olan bir güzellik. Zaten yayla göçü başladığında da ki Haziran'ın başında başlıyor. O dönemde de tüm hayvan olanlar bu şekilde hayvanlarını giydirir, yayla yolculuğuna başlar. Bunu önemsiyoruz. Bizim kültürümüzde var. Bunun yanında tüm kadınlarımız zaten yöresel kıyafetleriyle rengarenk el sanatları, çentiği, çorabı, işte bel bağı, kuşağı, peştembalı, çentiği gibi yöresel objelerle birlikte, tarihten gelen dokusuyla birlikte o gün orada olacaklar. Bunun yanında yine tarihi yemeklerimiz bizim keşkeğimiz, Orta Aslan günümüze gelmiş olan iki günde hazırlanan keşkeğimizi orada tanıtıp ikramını yapacağız. Yağlı pişimizi, mısır unu helvamızı yine orada tanıtımını yapıp ikramını yapacağız. Bunun yanında Halk Eğitim Müdürlüğümüz orada güzel bir sergi açacak. Yine Şalpazarı'ndaki Çepni kültürüyle, Türk boylarının kültürüyle birlikte el sanatlarının tanıtımını orada yapacaklar. Yine bölge sanatçılarımız, Karadeniz müziğinin önemli isimleri orada sunumlar yapacaklar. Yine Halk Eğitim Müdürlüğümüzün folklor ekibi orada sunumlarını yapacaklar. Yani burada biz birlik, beraberlik içerisinde, eğlencenin ötesinde, tabii ki eğlence içinde barındıran ama mutlaka kültür odaklı, tarihten günümüze, günümüzden geçmişe bir bağ kurmaya çalışacağız.
1: Nasıl bir katılım bekliyorsunuz Sayın Başkan? Yurt dışından gelenler olacak mı? Gurbetçiler de gelecek mi?
3: Tabii ki şöyle diyelim, bizim bir defa sadece Şalpazarı'na özel bir davet değil bu ya da hazırlanmış bir şenlik değil. Şalpazarı'ndan, Beşikyüzü'nden, Eynesil'den, Görlü'nden, Giresun tarafından, yine Trabzon'umuzun işte Tonya'sından, Çarşıbaşı'ndan, Vakçıbir'inden, Trabzon merkezinden, Gümüşhane'den bölge halkımızın yanında yoğun gurbetçimizi barındıran Şalpazarı'mız yaklaşık 200 bine varan gurbetçisi var. Bunun yanında ülkemizin çeşitli yerlerinden bölge otellerinde rezervasyonlarını yaptıranlar, arayanlardan biliyorum. Yurt dışından bugüne günlerini hazırlayanlardan, izinlerini ayarlayanlardan biliyorum. Yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz. Biz de buna göre tedbirlerimizi aldık. Trafik konusunda, emniyet konusunda, sağlık konusunda her türlü çalışmalarımızı ilçe kaymakamlığımız, emniyetimiz, jandarmamız, paydaşlarımızla birlikte Sayın Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayelerinde inşallah güzel bir organizasyon olacak. Tüm halkımızı davet etmek istiyorum.
1: Sayın Kurukız, genç kuşakların geleneksel kültüre sahip çıkması konusundaki düşüncelerinizi de almak isterim.
3: Tabii ki öncelikle bizim Şalpazarımızın bu renkli kıyafetleri son dönemlerde, son yıllarda özellikle hatta İstanbul'da yaşayan genç kızlarımız, üniversite okuyan kızlarımız ya da çalışan kızlarımız ya da gençlerimiz, erkeklerimiz köye geldiklerinde ya da bu tip organizasyonlarda özellikle yöresel kıyafetlerini, el sanatlarını taşıyan giysileri mutlaka giyerler, taşırlar. Artı mesela bizim kültürel yemeğimiz, keşkeğimizi herkes mutlaka tatmak ister. İnsanımızın misafirperverliği, ne bileyim hayvanlarımızın süslemesi, yayla göçümüz, bütün bu bahsettiğimiz etkinlikler bütün gençlerimizi, gençlerimizin ilgisini çekmektedir. Çünkü hakikaten buram buram kültür kopmaktadır. Buram buram Orta Asya kopmaktadır. Hiç değişmemiş orijinal haliyle. Mesela bizim çentiğimiz, o süsleme üzerindeki motifler Bilge Kağan'ın Göklük Kitabeleri'ni yazarken üzerindeki şalın motifleriydi.
1: Çok güzel.
3: Yine Kürşat'ın 40 yiğidiyle 40 serisiyle Çin Seddi'ne saldırırken okunu koyduğu heybeydi. Bu anlamda da Çal Pazarı'nın giyim kuşamı, el sanatları geçmişten günümüze köprü olan hakikaten yaşatılması gereken kültürel değerlerimizdir.
1: Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz efendim bu festival için, şenlik için. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Güzel ilçenin güzel insanlarını, güzel ülkenin güzel insanlarını bu şenliğe davet ediyorum. İnşallah onları en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz.
1: Kolaylık diliyorum çalışmalarınızda da.
3: Saygılar, hürmetler.
1: Saygı bizden efendim. Sağ olun. Trabzon Şalpazarı ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Acısu Hıdrellez ve Bahar Bayramı şenliği 10 Mayıs pazar başlıyor dedik. Ayrıntılı bilgileri aldık sevgili dinleyicilerimiz. Şalpazarı Belediye Başkanı Sayın Refik Kurukız konuğumuzdu.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Akçaabat Halk Eğitim Merkezi güzel bir başarıya imza attı. Gururlandıran bir başarıya imza attı. Uluslararası Mutfak ve Kültür Festivali ki Cezayir'de düzenlendi. Akçaabat köftesi menüsüyle geleneksel yemek kategorisinde birincilik elde edildi. Bu başarıda imzası olan isimlerden Akçaabat Halk Eğitim Merkezi yiyecek içecek alan öğretmenlerinden Gönül Yanar Sivrikaya telefon attığımızda. Değerli hocam hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz.
5: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Tabii bu çok önemli bir başarı. Neler hissettiniz birinci olduğunuzu öğrendiğiniz anda öğrenmek isterim önce.
5: Öncelikle şöyle bu işi gerçekten severek yapıyorum. Özellikle Karadeniz mutfağını ve yöresel lezzetlere her zaman ayrı bir ilgim vardı. Bu yol, bu düşünceyle yola girerek böyle bir başarıyı elde etmek benim için de çok gurur ve onur vericiydi. Çok ayrı bir heyecandı.
1: Fikir nasıl oldu? Akçaabat köftesi menüsünü hazırlama fikri.
5: Şöyle, yarışma zaten uluslararasıydı. Ben Akçaabat'ımızı hani geleneksel dokusunu koruyarak o şekilde yöresel lezzetimizle, köftemizle katılmayı düşündüm. Ve o şekilde sunumunu her detayına dikkat ederek yarışmaya katıldım. Ve çok beğenildi jüriler karşısında.
1: Türk mutfağını temsil etmek tabii ayrı bir gurur değil mi Gönül
5: evet,
1: hocam?
5: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
1: Bu geleneksel yemek kategorisinde birincilik getiren en önemli detay neydi sizce?
5: En önemli detay şimdi şöyleydi bence. Ben bu yarışmada sadece bir yemek değil aslında Akçaabat kültürünü yansıtmaya çalıştım. Şöyle Akçaabat köftesini geleneksel dokusunu koruyarak piyazını, ayranını, sunum detaylarıyla birlikte hep hazırladım. Hani bakır sunumluklarla, keşan masa örtümüzle diyelim.
1: Çok güzel.
5: Onları hepsinin görsellerine özellikle dikkat ettim. Bir de sağ olsun işletmelerimiz Cemil Usta, Yakamoz, Kolotoğlu Köfte. Onlar gitmeden önce hep beni davet ettiler. Hani köftemizle Cezayir'e yarışmaya gideceksin. Bizim de size bir katkımız olsun. Yardımcı olalım dediler.
1: İşin inceliklerini mi paylaştılar sizinle?
5: Evet evet. En ince detayına kadar yardım.
1: Meslek sırrını yani verdiler bir anlamda.
5: Evet meslek sırlarını hep anlattılar. Çok da güzel
1: çok güzel. Sağ olsunlar vallahi. İyi ki varlar. Evet, Akçaabat ve Trabzon mutfağının uluslararası alanda yeterince tanındığını düşünür müsünüz hocam? Nasıl bir izlenim vardı orada sizin? Özellikle festival sürecinde farklı ülkelerin mutfaklarını deneyimleme fırsatı da buldunuz çünkü.
5: Bulduk. 15 ülke vardı toplamda. Bence yani Türk mutfağı çok zengin. Yani çok daha fazla tanıtılması gerekiyor. Ben bu arada bu gecede Ankara'ya gidiyorum. Türk Dünyası Gastrofest olacak. Ankara'da
1: çok güzel.
5: Tekrar şefler olacak ve ülkelerden 10'a yakın ülkelerden şefler gelecek. Onları tekrar tanıma fırsatım olacak ve bir arada olacağız. Kendi yemeklerimizi daha çok tanıtma fırsatı bulacağız Ankara'da. 3 günlük bu festival. Onun için de yine heyecanlı ve gururluyum.
1: Ne güzel. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyoruz orada da.
5: Çok teşekkür ederim.
1: Öğrencilerinize ve kursiyerlerinize bu başarıdan sonra vermek istediğiniz en önemli mesaj ne olabilir acaba?
5: Aslında bu işi gerçekten severek yani yapmalarını söylüyorum. Hiç sabırlı olmaları. En önemlisi sabır aslında. Sevmek bir, sabır iki. Üçüncüsü de devamlı deneyerek ve sürekli her şeye açık olmaları gerekiyor. Hatta ben bir öğrencimi de Ankara'ya yanımda götürüyorum.
1: Aa, çok güzel.
5: Evet,
1: Harika.
5: öyle çok istiyordu. Ben de Kübra Nur Sağır.
1: Sevgilerimizi iletelim Kübra Nur'a da.
5: Çok sağ olun. O da gastronomi okumak istiyor.
1: Harika.
5: Üniversite sınavına hazırlanıyor aynı zamanda. Şimdi
1: Çok güzel.
5: öylesi büyük bir gastrofeste, Türk dünyası gastrofest Ankara'da bulunmaktan çok heyecan ve gurur duyuyor. Yani gece yatamıyorum hocam diye o derecede heyecanlı.
1: Ne güzel. Size destek olanlara biz de teşekkürlerimizi iletelim. Akçaabatlılara, tamamına. Böyle
5: Evet.
1: sevgüzel bir kültürü bizlerle buluşturdukları için ceddimize, tabii atalarımıza da şükran borcumuz var, değil mi hocam?
5: Evet,
1: Ne
5: kesinlikle,
1: söylersiniz son
5: kesinlikle.
1: olarak?
5: Ben şöyle, bana destek olan herkese, işletme sahiplerine, sonra Akçaabat Sebat Başkanımız da çağırmıştı bizzat, o da tebrik etmişti onlara, hocalarıma, belediye başkanım Osman Nuri Ekim, halk eğitim müdürüm Hüseyin Keleş müdürüme, beni destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar.
1: Yolunuz açık olsun hocam. Tebrik ediyoruz.
5: Çok teşekkür
1: Başarılarınız daim
5: ederim.
1: olsun.
5: Çok sağ olun. Amin. Tekrar görüşmek üzere. İyi
1: Görüşmek
5: yayınlar
1: dileğiyle.
5: diliyorum.
1: Sağolunuz efendim.
5: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi
1: Akçaabat Halk
5: yayınlar.
1: Eğitim Merkezi yiyecek içecek alan öğretmenlerinden Gönül Yanar Sivrikaya, Cezayir'de düzenlenen Uluslararası Mutfak ve Kültür Festivali'nde Akçaabat köftesi menüsüyle geleneksel yemek kategorisinde birinciliği elde etti. Bu büyük başarı hikayesini, bu güzel, anlamlı başarı hikayesini paylaştık değerli hocamızla.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, dop dolu bir bölge gündemi programıyla birlikte olmaya devam ediyoruz. Sizlerle Trabzon Radyosu'ndasınız. Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda yürütülen Uluslararası Sulu Boya Festivali 9-12 Mayıs günlerinde Giresun'da gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin bilgileri alalım. Festival koordinatörü ve küratörü Adem Velioğlu şu anda telefon hattımızda. Sayın Velioğlu, hoş geldiniz. Geliyor mu sesimiz efendim?
12: Evet.
1: Hoş geldiniz.
12: Merhabalar, tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Yanınızda sanıyorum Festival Sanat ve Sanatçı Danışmanı
12: Evet,
1: Yaşar
12: dışarıdayım şu
1: Birinci
12: anda.
1: de bizimle.
12: Evet,
1: Ondan da
12: evet.
1: bilgiler alacağım. Karadeniz
12: Tabii.
1: Uluslararası Sanat Festivali.
12: Evet.
1: Yer tam adı böyle, değil mi?
12: Evet.
1: Öncelikle isterseniz fikir nasıl ortaya çıktı, bir genel bilgi alalım.
12: Evet. Şöyle ki Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi olarak tabii ki ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üretiyoruz. Bu projede onlardan birisi aslında. Bu fikir kendi sanat provizyonumda ulaştığım ya da katıldığım farklı etkinliklerin aslında bir deneyimi gibi. Burada bir proje geliştirdik ve kurumumuz da sağ olsun onayladılar. Kamu kurumları da bunlara iştirak ettiler. Ve böyle bir proje gelişti. Tabii ki biz bunu hani sadece yerel değil, uluslararası kapsamda yürütmek için uluslararası bir festival olarak planladık. Ve gerçekten de yani öngördüğümüz gibi gelişmiş oldu ve sonuç olarak da aslında tema olarak da şu var işin içinde. Kültür arası barış teması var.
1: Ne güzel.
12: Bundan dolayı şu anki zaten dünya provizyonuna baktığımızda bu savaş konuları, şunlar bunlar. Bu süreçte böyle bir festivalin yer alması da gerçekten çok anlamlı olarak ortaya
1: Kaç
12: çıkmış oldu.
1: ülkeden kaç sanatçı katılıyor bu festival?
12: 16 ülkeden
1: Ne güzel.
12: 16 ülkeden 48 sanatçı ve yerel sanatçıların da katılımıyla 70 sanatçılı uluslararası bir sergiyle başlıyor. 10 Mayıs Pazar günü Giresun'da başlıyor. 11 Mayıs Pazartesi günü ise kamu protokolüyle birlikte resim yapı festival açılışı yapacağız. Yine orada bir uluslararası sergimiz olacak. Öğrenci katılımları, öğrenci sanatı etkileşimleri ve devamında workshop çalışmaları ve resimleri üreteceğiz sanatçılarla. Sonrasında kamu kurumlarının ziyaretleri ve kültürel tanıtım ve sanat destinasyonu sunacağız sanatçılara. O şekilde onları uğurlamış olacağız.
1: Siz aynı zamanda Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerindensiniz, değil mi
12: Evet,
1: Sayın
12: evet,
1: Velioğlu?
13: Evet.
1: Heyecan verici bir buluşma tabii. Özellikle Giresun'a ilgi çok daha büyük olsa gerek. Bu evet. Festival özellikle tanıtımında şehirlerin sanıyorum çok önemli rol oynuyor değil mi? Neler düşündürdü size?
12: Evet, kesinlikle haklısınız. Şöyle ki sadece Türkiye değil, dünya arenasında bir yer buldu bu sanat alanında. Tüm sanat ortamı, küratörler, toplum, sanatçıların kendi çevreleri de, yani buradaki festivale katılacak olan sanatçıların kendi çevrelerini de etkileyen bir durum oldu. Tabii ki onlar kendi ülkelerinde de bunu paylaştılar ve paylaşmaya devam ediyorlar. Hatta şu an hali hazırda bile havalimanında bekliyorum. Sanatçılarımızı karşılamak üzere gelmeye devam ediyorlar.
1: Ne güzel.
12: Evet, bu süreçte tabii ki tüm dünyanın gözü şu anda burada. Giresun'u önceden bilmeyen insanlar, bilmeyen sanat danışmanları, küratörler, yani sanata ilgi duyan tüm sanatseverler artık Giresun'u da öğrenmiş oldu. Bulancağı da öğrenmiş oldular. Tabii ki bunların kendi ülkelerinde şöyle bir durum da var. Mesela bizim ülkemizdeki eğitim sistemiyle onlarınki biraz daha farklılaşabiliyor. Bilim sanat merkezinin ne olduğunu da onlar aslında tanıtmış olduk. Türkiye'deki bilim sanat merkezleri nasıl görev yapar, nasıl kurumlardır, bunu da sağlamış olduk bu vasıtayla.
1: Tebrik ediyoruz efendim.
12: Çok teşekkür ederim.
1: Çehresi iyiden iyiye değişecek tabii Giresun'umuzun, evet, değil mi? Bu güzel festivalle birlikte.
12: Bununla birlikte.
1: Eser seçiminde hangi kriterlere dikkat ettiniz? Bu konuyu arzu ederseniz
12: tabii
1: festival sanat danışmanı, sanatçı danışmanı Yaşar Birinci'den öğrenelim. Ne dersiniz?
12: Evet, evet.
1: Size tabii çok teşekkür çok ediyorum verdiğiniz bilgiler için
12: ediyorum,
1: efendim.
12: Ben teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin Sayın Velioğlu.
12: Herkesi bekliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
12: 9-12
1: evet.
12: Mayıs arasında herkesi Giresun'a bekliyoruz.
1: 9-12 Mayıs günlerinde evet. Giresun'da buluşuyoruz. Evet. Karadeniz Uluslararası Sanat Festivali için. Evet, Sayın Yaşar Birinci merhaba.
14: Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Özellikle bu buluşmada ne tür bir ön eleme yaptınız, nasıl bir hazırlık yaptınız? Nasıl belirlediniz sergilenecek eserleri?
14: Evet, öncelikle bu konuyu tanıtma ve bize ifade imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum.
1: Görevimiz böyle. Efendim, ne demek?
14: Şöyle ki bu tarz uluslararası projeler son dönemde aslında Avrupa'da çok fazla yaygınlaştı. Özellikle İtalya, Fabriano bunu çok iyi yapıyor. Dolayısıyla biz de biraz modelleme olarak oradan aldık. Bizim kitap biraz daha kamu konsorsiyumuyla yapılan bir şey. Sanatçı ve eser eşleştirmesi veya seçimiyle ilgili de baz aldığımız strateji şöyle oldu. Genç, enerjik, yeni yıldızlaşmaya başlayan, gelecek vaat eden, sanatta kendini ispat etmiş ama henüz yeterince yer bulamamış insanlarla çok tecrübeli olan, daha popüler, daha bilindik insanları bir araya getirmiş oluyoruz aslında. Böyle bir stratejiyle yaklaştık.
1: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgileri alırız. Daha vakit var 9 evet. Mayıs'a. 3 gün evet. devam edecek.
14: Evet,
1: 9-12
14: evet.
1: Mayıs günlerinde evet. devam edecek. Son olarak evet. süremiz de daraldı Sayın Birinci. Sanata ilgi duyan gençlerimize vermek istediğiniz bir mesaj olur mu diyeceğim.
14: Kesinlikle olur. Sanatın ürettiği ortak dil, yaşadıkları bütün psikososyal durumlardan onların arınmasını mutlaka sağlayacaktır. Yaşadıkları bütün bariyerlerden kurtulmalarını, duygusal devinimlerden kurtulmalarını sağlayacaktır. Çünkü sanatın ortaya getirdiği estetik ve pozitif duyumlanma kesinlikle onların iyi oluş halini, psikolojik olarak iyi hissediş halini, özellikle bu dijital çağda yaşadığımız anlamsızlık hissinin ortadan kaybolmasına veya minimize olmasına çok katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla ben herkesin kültür ve sanata bir şekilde bulaşmasını temenni ediyorum. Ya sanat bulaşıcıdır ve umarım hepimize bulaşır. Hepimize çok iyi geleceğine inanıyorum.
1: Ne güzel. Tebrik ediyoruz efendim emeği geçen herkesi Karadeniz Uluslararası Sanat Festivali'nde. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum
14: biz
1: Sayın Birinci.
14: Biz teşekkür ediyoruz imkan verdiğiniz için. Çok sağ olun.
1: Demek efendim görevimiz.
14: İyi yayınlar.
1: Sağ olunuz efendim. Karadeniz Uluslararası Sanat Festivali sanat ve sanatçı danışmanı Yaşar Birinci ve Bulancak Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda yürütülen bu çalışmada Uluslararası Sulu Boya Festivali'nde festival koordinatörü olarak görev alan, küratörü aynı zamanda festivalin Adem Velioğlu konuğumuzdu sevgili dinleyenler. Ve yavaş yavaş da artık bir beraberliğin daha sonuna geliyoruz Bölge Gündemi programı için. Spor haberleriyle noktayı koyacağız. Trabzonspor'da büyük hasret, Bordo Mavililer İstanbul'da büyük maçlardaki galibiyet özlemini dindirme peşinde. Yarın Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor. 916 gün sonra İstanbul'un üç büyükleri karşısında deplasman galibiyeti elde etmenin mücadelesini verecek. Batagova başarılı operasyon geçmişti. geçmiş olsun diyelim. Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov başarılı bir operasyon geçirdi. Bordo Mavili Hekimin Sağlık Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Beşir, Arseniy Batagov'un sağlık durumu ile ilgili oyuncumuz Arseniy Batagov'a yaşadığı sakatlığının ardından Londra'daki Fortius Cerrahi Merkezi'nde sağ dizine yönelik atroskopik dış menisküs tamiri operasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlık ekibimizin kontrolünde rehabilitasyon sürecine başlanmıştır denildi. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bir bölge gündemi programı daha sona eriyor. Yarın yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Az sonra da hayatın içinden sesler taşıyacağımız şarkılar, türküler eşliğinde yaklaşık 2 saat sürecek hayatın içinden programı başlayacak. TRT Trabzon Radyosu'ndan ayrılmayın lütfen.
13: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.

kırılan kalpler düzelmez asla. Dönüp de hiç baktın mı, merak edip arkana? Eden bulur güzelim, kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim, kalır sanma.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızda ilk olarak Mehmet Erdem'i dinledik. Sen mutlu ol, ne olur. Şimdi de Onay Şahin radyolarımızda Beşik Düzü Asar.

Hayatın İçinden programında bugün hangi konuları işleyeceğiz hemen sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da AFAD ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle afet sırasında ve sonrasında engellilere yönelik acil eylem planı ile ilgili bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay hakkında konuşacağız. Türkiye Beyaz Ay Derneği Trabzon Şube Başkanı Yusuf Şafak bizlerle olacak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gülşah Balık bizlerle olacak ve erken menopoz döneminde yaşanan sorunları ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Eğitimci yazar Uğur Yenidoğan bizlerle olacak. Robotik kodlamanın eğitimdeki yeri ve önemi üzerine konuşacağız. Merkezde düzenledikleri yaz kursları hakkında da bilgiler alacağız. Cuma sohbetleri köşemizde dinimizde aile kavramının önemi ve annenin yeri üzerine konuşacağız. Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yasemin Barlak bizlerle olacak sevgili dinleyicilerimiz. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle yolculuğumuza devam ediyoruz. Sonar Arıca radyolarımızda. Adım Bahar'dı.

Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Ankara'da AFAD ve Türk Kızılayı işbirliğiyle afet sırasında ve sonrasında engellilere yönelik acil eylem planına ilgili bir çalıştay düzenlendi. Türkiye Beyaz Ay Derneği Trabzon Şube Başkanı Yusuf Şafak bizlerle. Sayın Şafak, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Ankara'da yapılan bu çalıştayla ilgili olarak çıkış noktası neydi? Hangi başlıklar konuşuldu? Sizden dinleyelim.
1: Elbette tekrar teşekkür ederiz. Bütün dinleyicilerimize mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi AFAD ve Türk Kızılayı İşbirliği'nde 2 gün süren bir çalıştay programı oldu. Aslında afetler sırasında ve sonrasındaki ilk müdahale ekiplerinin ve sonrasındaki psikososyal müdahale ekiplerinin engelli bireylerle erişilebilirlik protokolleri üzerine bir çalıştay yapıldı. Program şunun için çok önemli. Hem farklı disiplinlerden farklı kamu kurum kuruluşlarının ve sivil toplumun işbirliğiyle, kamu STK işbirliğiyle güçlendirilmesi, hem de Türkiye Afet Acil Eylem Planı için erişilebilirlik bağışında dezavantajlı bireylerin müdahale planlarında protokollerin oluşturulması ile ilgili ilk çalışma. Özellikle yasa ve sonrasındaki süreç ve Cumhurbaşkanlığımızın erişilebilirlikle ilgili yönergeleri sonrasında bu alan afetler sonrasındaki süreç ve anındaki süreçle ilgili tanımsızdı. Bunun Türkiye Ulusal Eylem Planı'nda tanımlanması, farklı engel grupları ile birlikte müdahale stillerinin, tarzlarının ve protokollerinin, uygulanacak protokollerinin geliştirilmesi açısından bir başlangıçtı. Bunun için çok değerliydi. AFAD Başkanımız ve Türk Kızılay yetkililerimizin de katılımıyla verimli bir çalışma oldu. Yani farklı engel gruplarından görme, işitme, bedensel, zihinsel, otizm, Down sendromlu gibi grupların deprem, yangın, sel ve benzeri heyelan gibi afetler durumunda İlk müdahale ekiplerinin iletişim yaklaşımları, sonrasında psikososyal müdahale ekiplerinin tedavi sürecinde ve destek sürecindeki müdahale planları ile ilgili uluslararası düzeydeki çalışmalara hem entegrasyon hem de iyi bir örnek geliştirme adına yapılmış olan bir çalışma. Devamı da sürdürülebilirliği anlamında çıktılar da çok değerli. Çünkü her farklı engel grubundan özellikle işte mesela bir deprem anında toplanma alanlarına görme ve işitme engellerinin ya da farklı engel gruplarındaki bireylerin erişim olanaklarından, imkanlarından ya da psikososyal müdahale ekiplerinin engelli bireyleri anlamlandırma, bir işaret dili öğrenmeden ya da görme engelliye duyusal hisleriyle yönlendirme yapabilmesinden birçok alt başlığı var, birçok farklı değişkenle birlikte bir taslak metin oluşturuldu. Bu raporlama devam ediyor ve sonrasında bölge çalıştayları yapılacak. Umuyoruz ki güzel gelişmeler olacak bu konuda.
0: Evet, Sayın Şafak, özellikle afet anlarında engelli bireylerin en çok karşılaştığı sorunlar neler oluyor ve bu çalıştayda ne gibi acil eylem planları konuşuldu? Bir örnek verdiniz depremle ilgili olarak. Bunu biraz daha açabilir miyiz?
1: Tabii ki şöyle özellikle toplanma alanları ve afet çadırlarının oluşturduğu yerde mesela görme engellinin beyaz baston kullanımından tutun da görme engellinin hissedilebilir zeminle birlikte bir deprem toplanma alanına gitmesinde işte AFAD mobil uygulamasının görme ve işitme engelliler için erişilebilir uygunluğa dönüşmesi, giyilebilir teknolojiyle birlikte özellikle işitme engelli bireylerin ve bedensel engelli bireylerin kullandığı aparatların işte protez, ortez gibi yaşam hayatını kolaylaştıracak o araç gelişinin temini ve tedavi. Yani birçok bu anlamda hani örneklendireceğimiz durum oldu. Mesela şununla ilgili bir çalışma başlatılıyor. Mesela o programın içerisinde deprem anında ilk toplanma alanları ve korunma alanları ile birlikte bir engelli birey kendini nasıl koruyacak? Bununla ilgili videolar, içerikler ama müdahale ekiplerinin engelli bireyle karşılaştığındaki ilk teması, ilk hareketi, ilk dokunuşu, bunlarla ilgili yeni öğrenmeler gelişiyor ve işin hem pedagojik formasyonu hem de akademik boyutta çalışması yapılıyor. Yani deprem özellikle deprem sonrasında engellilik nüfusu ciddi anlamda artıyor. Biliyorsunuz 6 Şubat depremini de yaşadık.

0: afetler yaşamak olmasın diyelim. Hani bu tür afetleri ve doğal sorunları. Ama bu karşı karşıya kaldığımız bir sorun. Müdahale planları ve sonrasındaki eylem durumuyla ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu da bu anlamda yapılmış olan bir ilk hazırlık faaliyeti.
1: Evet, afet farkındalığı konusunda dernek olarak ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Trabzon üzerinde konuşacak olursak neler eklemek istersiniz?
0: Tabii ki şimdi bu program önceliğinde Türk Kızılay'ın engelsiz yaşam kültür eğitim programları söz konusu. Biz de farklı kamu kurum kuruluşlarımızdan ilgili kanaat önderlerimize, sivil toplum yöneticilerimize ve ailelerimize yönelik engelsiz yaşam kültürünün erişilebilirlik anlamında ve iletişim becerileri, sosyal yaşam becerilerinin güçlenmesi anlamında engelsiz yaşam kültürü eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bununla da ilgili kurumlarımızla temas halindeyiz ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla programlar gerçekleştirecek. Aslında burada bu toplumda ve bu güzelim vatanımızda hep birlikte yaşıyoruz ama zaman zaman bazı kısıtlamalarla karşıyayız. İşte gerek fiziksel erişilebilir, gerek zihniyet anlamındaki dönüşüm. Umut varız ama hani inanıyoruz ki doğru yaklaşımlarla ve doğru öğrenmelerle bu süreci iyileştireceğiz ve hani gelecekte daha engelsiz bir toplum inşası mümkün olacak diye bu çalışmaları desteklerle birlikte yürütmeye gayret ediyoruz.
1: Evet, Türk Kızılay'ı kamu kurumları ve STK'ların ortak hareket etmesi neden önemli?
0: Neden önemli? Çünkü bu toplumsal bir sorun.
1: Hı.
0: Toplumsal sorunun çözümü tek bir kurumun hizmet anlayışıyla çözümlenecek bir problem değil. Yani yerel yönetiminden kamu yönetimine, sivil toplumundan okuldaki öğrencilerimize hepimizin sorumluluğu var, ailelerimizin. Dolayısıyla bu toplumun her bir bireyi toplumsal sorunlara maruz kalabilir. Bu sorunlarla başa çıkabilme noktasında strateji geliştirme ya da işte başa çıkma yollarını bu tür işbirlikleriyle ve eşgüdümle öğrenebiliriz. Ve kamu STK işbirliğinin güçlenmesi aslında sosyal devlet olgusunun da ciddi bir enstrümanı, bu anlamda çok değerli.
1: Evet, özellikle bölgemizde afet konusunda bir takım sıkıntılar yaşayan bölgelerimizden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ülke geneline baktığımız zaman burada da heyelanlar, sel olasılığı çok yüksek olabiliyor. Afet anında engelli bireylere destek olmak isteyen vatandaşlara öneriniz ne olur? Sayın Şafak, sanırım bağlantımız kesildi. Arkadaşlarımız tekrar bağlantı kurmaya çalışacak sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Beyazay Derneği Trabzon Şube Başkanı Yusuf Şafak'la konuşuyorduk. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da AFAD ve Türk Kızılay işbirliğiyle afet sırasında ve sonrasında engellilere yönelik acil eylem planı ile ilgili bir çalıştay düzenlenmişti. Ve bu çalıştay ile ilgili olarak konuşulan konuları bizlere aktardılar. Aynı zamanda Trabzon özelinde yapmış oldukları çalışmalarla ilgili olarak bilgiler verdiler bize. Ve eğer bağlantı kurabilirsek konuşmamıza devam edeceğiz. Evet, Sayın Şafak, beni duyabiliyor musunuz?
0: Evet, tekrar merhabalar.
1: Merhaba diyelim. Bölgemizin tekrar özellikle afet anlamında sıkıntıları olduğunu biliyoruz, heyelan, sel anlamında. Bireysel olarak, vatandaş olarak engelli bireylere bu anlamda nasıl destek olabiliriz?
0: Şöyle hani ilgili sivil toplum kuruluşlarının gönüllü çalışmalarına destek olabiliriz. Özellikle yerelde faaliyet gösteren farklı tematik alanlarda engelli örgütlerimiz var, sivil toplum kuruluşlarımız var. Bu tür destek süreçleri ve ailelerimizle, engelli çocuğa sahip olan ailelerimizle yönlendirme adına doğru yönlendirmeler yapabiliriz. Bu da çok değerli. Çünkü bu alanda temel ön yargılar eksik bilmeler ve hatalı tutum davranışlarla gelişiyor. Bunun da önüne geçmek adına hani sorumlu vatandaş bilinci anlamında, hani aktif yurttaş bilinci anlamında haklarımızı, sorumluluklarımızı ilgili kurumların yönlendirmesiyle doğru kaynağından temin etmemiz gerekir. İşte bir yerel yönetimin erişilebilir hizmet sunumu ya da işte bir sivil toplum kuruluşunun moral motivasyon etkinlikleri ya da danışmanlık rehberlik hizmetleri vesaire gibi kolaylaştırıcı fayda sağlayacak etkinliklerine gönüllü olarak katılabiliriz. Gönüllülük çok önemli burada. Hani hem işte Türk Kızılay'ı ya da diğer sivil toplum, kamu yararı yürüten, fayda üreten, sosyal fayda yaratan sivil toplum kuruluşlarımıza gönüllü bir şekilde katılabiliriz. Bu çok değerli. Ve ailelerimizde doğru bir şekilde yönlendirebiliriz. Hani şu hak var ya da bu temel. Çünkü

düzeyinde hani 20 yıl öncesinde şey değerlendirebilirdik. Hani merkezde olan bireyin temel hakları erişimiyle taşrada olanın temel hakları erişimi indeksinde bir problem vardı. Kitle iletişim araçları kullanılıyordu vesaire ama şu anda

0: olarak yakın zamanda çalışmalarınız var mı? Onları da dinleyelim, söyleşimizi tamamlayalım.
1: Elbette engelsiz yaşam kültürü eğitimleri dediğim gibi bu dönemde planlanıyor ve devam eden ailelerimize yönelik rehberlik danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor moral motivasyon etkinlikleri anlamında. Bir de spesifik bir grubumuz işte az gören çocuklarımızla ilgili eğitim sürecinin desteklenmesiyle ilgili erişilebilir süreçte çalışmalar yapıyoruz. Bu yaklaşık 3 yıldır devam eden bir çalışma İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda rehber karşılama merkezi koordinasyonuyla yürütüyoruz. Ve sivil toplum kuruluşu olarak da bu anlamda destek sağlamaya çalışıyoruz. Yani hem işte hayırseverlerimizin yönlendirilmesi hem de işte ihtiyaç gereksinim duyan çocuklarımızın eğitim materyalleri anlamında yani bu bahsettiğim işte akıllı tabletler, sesli programlar, işte büyüteç programları vesaire. Bu konuyla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi hani bütün bu çalışmalar iyi niyetli kanaat önderlerimiz ve kurum yöneticilerimiz sayesinde yol alıyor. Ve sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi tekrar duyma fırsatı sağladığınız için hani bu yayından dolayı bu şekilde özetleyebilirim.
0: Biz teşekkür ederiz Sayın Şafak. Biz de kolaylıklar diliyoruz size.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun, hoşça kalın. Türkiye Beyaz Ay Derneği Trabzon Şube Başkanı Yusuf Şafak bizlerle oldu. Güzel bir müzikle yolculuğumuza devam edelim. Anadolu Ekspresi seslendiriyor. Hasta oldum derdine.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 11.37. Programımızın bu dakikalarında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gülşah Balık bizlerle birlikte, kendisini ağırlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim Özgül Hanım.
0: Evet, bugünkü konumuz menopoz. Detaylarını sizden öğreneceğiz. Menopoz birçok kadının aslında hayatın içerisinde var olan bir döngü olarak düşünebiliriz bunu. Ama bilimsel olarak kadınlar için menopoz dönemi nedir? Belirtileri nelerdir? Sizden dinleyelim.
1: Şimdi öncelikle bu konuyu ele aldığımız için ve bu yayına imkan sağladığınız için TRT Trabzon Radyosu'na teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çünkü kadın sağlığı ile ilgili gelişmeleri her zaman her istediğimiz ölçüde herkese ulaştıramayabiliyoruz. Televizyon, radyo bu konuda bizim için çok yardımcı olabiliyor. Herkes Instagram ve Facebook kullanamamış olabiliyor. Bir de radyonun gücü var. Belki de gerçekten şifayı arayan en dertli kişiye ulaşacaktır diye.
0: Evet.
1: O yüzden çok teşekkür ediyorum kadınlar adına. Şimdi menopozu geçen hafta da bir miktar konuştuk. Menopoza bakışımız, dünyanın bakışı ve bu konuyla ilgili yapılan hatalar ve gelişmeler söz konusu diye
0: Evet,
1: anlattık
0: genel
1: geçen
0: bir
1: hafta.
0: değerlendirme
1: Evet,
0: yapmıştık.
1: şimdi sonuçta menopozu her kadın yaşayacak, bunu kabul ediyoruz. Her kadın aynı oranda yaşamıyor. Bu o kadının konuya olan ilgisini veya konuyla olan bilgisizliğine neden olabiliyor. O yüzden her kadın bu konuda kendinde bir şeyler aramalı. Yani 40 yaş sonrası bir kadın ben menopoz semptomlarını az ya da çok yaşıyor muyum diye öncelikle kendini bir sorgulamalı. Yani günlük hayatında aylar yıllar içinde var olan değişimlerini yorumlamalı ki

0: kendinden haberdar olup bir profesyonele başvursun. Özellikle menopoz semptomları çok duyulan ve bilinen ateş basması sadece değil.
1: Değil, evet.
0: O işin görünen kısmı. Buzdağının altı çok sıkıntılı. Özellikle menopozu taçlandırdığınızda, artık adetten kesildiğinizde ve östrojen üretmediğinizde anında bir kalp hastalığı riski başlıyor. Yani o kadar hızlı sizi yakalıyor ki. Ve daha sonraki yıllarda yılda %10 gibi kemik kütlesi erimesi başlıyor. Yani siz farkında olmadan osteoporoz belirtileri yaşıyorsunuz. Yani multisistemik bakarsak eğer, bir bilişsel dediğimiz nörokognitif, yani hafıza, konsantrasyon, duygu durum, ateş basması, öfke, bir şeye adapte olup olamama gibi birçok semptom. Daha aşağı indiğimizde kardiyovasküler koroner arter hastalıkları. Bunun dışında işte gözlerimizde gözyaşı kuruluğu gibi, kulaklarda kaşıntı gibi veya çınlama gibi, uğultu gibi seslerin çıkması. Daha farklı semptomlara düşünmeye başladıktan sonra mesela metabolik sorunlar neler? İşte insülin direnci gibi. Çok yemiyorum ama kilo alıyorum. Kilo alıyorum, veremiyorum gibi metabolik sendroma gidiş başlıyor. Daha sonra yıllar içinde osteoporoz dediğimiz kemik erimesi oturuyor ve gerçekten yaşam kalitesini bozan birçok semptomu farklı derecelerde her kadın yaşıyor ve yaşayacak hani. O
1: Evet, bu
0: yüzden bu
1: normal bir
0: konuya
1: süreç olduğunu kabul
0: sahip
1: etmemiz
0: çıkacağız. Evet,
1: gerekiyor.
0: bu konuya sahip çıkmalıyız.
1: Evet, burada menopoz döneminde tedavi konusu çok fazla konuşuluyor. Doğal akışına mı bırakmak gerekir? Yoksa takipleri başından beri en iyi şekilde kontrol altına almak ne kadar önemli? Onu da dinleyelim
0: Şimdi
1: sizden.
0: menopozu doğal kabul ediyor olmamız hiçbir müdahale etmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Ben diyorum ki ve bilim diyor ki menopoz riskleriyle olan bir dönem. Nasıl bir yeni doğanı büyütürken işte kilo alıyor mu, boyu uzuyor mu, gelişimsel olarak konuşabildi mi, göz bakışı oluştu mu, duyabildi mi bizi diye merak
1: Evet.
0: ediyoruz ya. Menopozda da acaba kemik erimen başladı mı, kalbim nasıl benim, metabolizmam nasıl diye bu riskleri bildiğimiz üzere biz kesinlikle menopozu yönetmeliyiz. Tabii ki herkese kesin mutlak şu tedavi diye bir şey yok. Bireyselleştireceğiz demiştik. Yani kişiselleştirilmeli menopoz tedavisi ve sonuç olarak risklerin önlenmesi gerekiyor. Uzun sağlıklı yaşam için risklerden haberdarız. Kemik, kalp, metabolik ve bilişsel risklerden ve bunları yönetmemiz gerekiyor her kadında farklı derecelerde.
1: Evet, burada tedavi yöntemlerini belirlemede belirli teşhisler de koyuluyor sanırım.
0: Yani şöyle tedaviyi belirlerken aslında kadınla birebir onu önce bir anlamamız lazım. Hangi semptomu daha belirgin, ne yaşıyor bu kadın?
1: Çünkü herkes aynı şekilde bu süreci
0: Yaşamıyor.
1: yaşamıyor.
0: Yani gece uyanıyor, yastığı ıslanıyor terden.
1: Evet.
0: Bütün gün konsantre, sabah yorgun ve hiç enerjisi yok. Onun dışında cinsel aktivitesinde isteksizlik başladı, vajinal kuruluk oldu. Hangisi? İdrar kaçırmaya mı başladı? Tüm vücudum, kemiklerim mi ağrıyor? Yani kadını önce bir dinlemek gerekiyor. Sonra kadının yaşı çok önemli. Yani 40-50 yaş penceresi çok kıymetli bir dönem. Aslında konuda hassas olan burayı kaçırmamamız.
1: Evet.
0: Yani ben menopoza girdim. Tamam, bana bir şeyler yapılabilir ama ben böyle kabul ediyorum kısmından öte, ben 40-50 yaş arasındaki bu az az gelen küçük dalgaları nasıl yönetir ve dalga yönüne nasıl set çekebilirim? Çünkü her yıl olan o küçük küçük kemik erimeleri 50 yaşından sonra büyük bir hız kazanarak devam ediyor. Damar sertliğiniz küçük küçük oranlarla damarda kalınlaşma ve tıkanmaya gidiyor. Yani siz 50 yaşından sonra anında bir %30'luk kalp riskine sahip oluyorsunuz. O yüzden kadının yaşı, kaç yıldır menopoz ve menopoz semptomlarını yaşıyor, riskleri var mı? Yani riskler ne demek? Ailede kemik erimesi var mı? Ailede kalp hastalığı riski var mı? Ailede diyabetik, hipertansif mi bu aile? Kadının yine meme sağlığı ne durumda? Riskleri belirlememiz gerekiyor. Ve özellikle uygulanacak tedavi ve protokoller takip olması gerekiyor. Yani ben geldim, sizden bu yıl bir menopoz tedavisi aldım, öğrendim ben bu işi diyemiyorsunuz.
1: Evet.
0: Nasıl başka bir tedavide takip, kontrol ve bir süreç varsa, hani ilaçları ve yöntemleri değiştirme, kesme, doz azaltma, doz artırma gibi, bu menopoz tedavisi de gerçekten uzun dönem bir tedavidir. Uzun dönem takip gerekir.
1: Evet, Sayın Balık, dilerseniz birazcık da tedavi

0: süreçlerinden bahsedelim, tedavi çeşitlerinden bahsedelim. Dönem dönem hormon tedavileri de uygulanıyor farklı şekilde. Özellikle günümüzde tedavi çeşitliliği açısından neler var
1: Şimdi
0: gündemde?
1: menopoza hani bir algoritmayla tedavilerine bakarsak hormon tedavileri ve hormon dışı tedaviler diye. Şimdi tabii ki problem hormon eksikliği olduğu için primer tedavi yöntemi aslında hormon. Ama biz bu hormonu tek başına konumlandırırsak hani yalnız ve çıplaklaşmış kalır ve gerçekten istediğimiz oranda kadındaki o iyileşme, refaha ulaşma hali oluşturamayız. O yüzden hormonal tedavileri birinciye koyuyoruz. Tabii dünyadaki hormonla ilgili tedavilere bakış ve bu yanlış bilgilerin tekrar dizayn düzeltilmesinden sonra hormon tedavilerinin güvenilirliğini biliyor ve inandıktan sonra gerçekten birinci tedavi protokolümüz hormon. Hasta geldi, işte benim 45 yaşındayım, yoğun ateş basmalarım var diyor. Hemen hormon uygulayalım mı? Önce bir yaşam şekli, stil değişikliği yapabilir miyiz? Ona bakıyoruz. Yani bir egzersiz programı yapmalıyız. Bir yürüyüş, bir direnç egzersizi, bunları uyguladık hastaya. Biraz metabolik olarak dengeli bir beslenme, işte şeker ağırlıklı değil artık daha protein ve lifli bir beslenmeye geçtik. Hasta su tüketimini artırdı, uykusunu dizayn ettik. Ama biz halen daha hastada toparlanma göremiyorsak hormonal tedaviyi birinci sıraya koymak durumunda kalıyoruz. Ama hastalar bazen bilinçli ya da bilinçsiz ya da bir tedavi protokolüne olan inançlarıyla alakalı hormonal tedavi düşünmediği zaman tabii ki elimiz boş değil. İşte bir vazomotor semptom birinci ve en belirgin gözüken semptom olduğu için onda özellikle ateş basmalarında ya da akut terlemelerde antidepresanları konumlandırabiliyoruz. Hani bu bir tedavi
0: Evet, bir seçenek.
1: seçeneğidir. Ama nasıl ben bir önceki konuşmada bu yıl Türk Kadın Sağlığı Yılı diye düşünüyorum. Çünkü yerli östrojen hormonu çıktı. Tamam, o çok güzel, çok mutluyuz. Bir de bu vazomotor semptom dediğimiz ateş basma, flushing dediğimiz semptomlar içinde ülkemizde şu anda yeni piyasaya çıkan yaklaşık o da bir aydır olan bir spesifik ilaç çıktı. Yani ne yapıyor? Beyinde termoregülasyon merkezindeki nörokinin denen bir madde üzerindeki etkinliğini gösteriyor. Yani östrojen yokken ki o etkinliği varmış gibi sunabiliyor. Aslında ateş basması en büyük semptom ve bu işin en can alıcı kısmı olduğu için sadece ben bunun için tedavi alacağım diyen biri için gerçekten çok uygun bir tedavi olacaktır. Bence hastalarımızın, kadınlarımızın bu ilaçlardan, bu tedavilerden gerçekten haberi olmalı. Herkes birbirine fısıldamalı. Günlerde bunları konuşmalı. Çünkü bu bilgi olmadığı zaman bilgi yeniliği sağlık profesyonelleri de yeni bilgiye hemen ulaşıp adapte olana kadar birçok kadının yaşam kalitesi çok fazla etkileniyor.
0: Evet, hocam şöyle yapalım, bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Bendeniz bizlerle, satmışım.

0: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gülşah Balık'la konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Tedavilerden bahsettik, yöntemlerden bahsettik ama kadın için tabii ki çok farklı farklı alanlarda sıkıntılar olabiliyor dedik. Bunlardan birisi de osteoporostu. Yine aynı şekilde kalp damar hastalıkları ile ilgili sıkıntılar olabiliyor. Detayları sizden dinleyelim.
1: Şimdi menopoza yaklaşımda aslında eskiden daha çok semptomatik, yani bulgulara tek tek bakıyorduk. Şimdi diyoruz ki bunu bir uzun vadede kaliteli yaşam ve sağlıklılık üzerine çevirelim. Ama her zaman her hastada her tedavi protokolünde bu şekilde yaklaşamıyoruz. Hastanın ek problemleri olabiliyor. Sadece semptoma yönelik de davranmak zorunda kalabiliyoruz. İşte hasta kemoterapi hastası olabiliyor, meme kanseri hastası olabiliyor, korkuları var, bu hormon istemeyebiliyor gibi. O zaman ben non hormonal tedaviler nedir ona bakıyorum ve tek tek her semptoma uygun neler yapabilirim. Tabii başarı oranı düşük oluyor bu şekilde olduğu zaman. Yani buna bütüncül yaklaşmadık mı? Hani böyle işte bir evin temizliği gibi, yeri temizledin diğer taraf olmadı mı? Yine
0: Olmaz.
1: tekrar dağılıyor. O yüzden olaya sadece bir kemik erimesi diye bakacaksam ve hasta hormon istemiyorsa, bir kere egzersiz birinci planda. Yani ben kullandıkça, kasım çalıştıkça kuvvetlenir, güçlenir diye onu biliyorum, dolaşımım arttıkça. O zaman kemik erimesini önleyebilir miyim ya da destek olarak ne yapabilir miyim dediğimizde, özellikle D vitamini, kalsiyumlu bol beslenme tipi ve egzersiz olarak da işte kardiyo egzersiz dediğimiz, aerobik egzersizler dediğimiz yürüyüş, yüzme gibi, bisiklet gibi o tip egzersizler ve yanında direnç egzersizleri gibi egzersiz programa girmelidir. Tabii ki bu yeterli olmadığında kemik koruyucu tedavi protokollerine geçmek gerekebilir ama östrojeni, hormonu her zaman buralarda birinci sırada görmek lazım. Onun dışında kadınların daha sık yaşadığı üregenital sistem sorunları, yani sık enfeksiyon olmak, üriner enfeksiyon olmak, vajinal enfeksiyon olmak ya da östrojen eksikliğine bağlı yıllar içinde ve ateş basması gibi semptomlar azalır ama üriner semptomları daha da gün geçtikçe artar dediğimiz vajinal kuruluk, ilişkide zorluk gibi. Bu tip lokal problemlerde de çok farklı yöntemler var artık günümüzde. Teknoloji bazlı yöntemler de var. Yani ben hormonu kullandığımda evet tüm sistemlerim başarılı bir şekilde tedavi oluyor, eksik yerine konuyor ama bunu kullanmadığım lokal tedavi yapmak istediğimde hücre yenilenmesi tedavileri, yani PRP gibi, işte mezoterapi gibi, artık herkesin bildiği terimler ve tedavi protokolleri bunlar. Ve bunun dışında teknolojiden özellikle vajinal lazer yöntemleri de vajinal atrofide, vajinal gençleştirmede çok faydalı oluyor. Özellikle de orta ve şiddetli üriner inkontinans dediğimiz idrar kaçırmalarında da lazer tedavilerini konumlandırıyoruz. Ameliyat olmadan non-invaziv dediğimiz bir poliklinik muayenehane şartlarında uygulanabilen 1 ve 2 doz seansla uygulanabilen ve cevap alınabilen tedaviler var. Onun dışında ben belirgin bir menopozda ne görüyor, ne yaşıyorum? Sarkopeni. Bu da artık kadın hayatında menopoz dönemindeki önemli terimlerden biri oldu. Kas kütle kaybı. Yani özellikle biz bunu nerede anlıyoruz? Kollarımızda
0: kollar
1: sarkma.
0: Kollar sarkıyor.
1: Evet, herkes önce şu anda bir kollarım ne kadar sarkıyor da bakabilir. Bunu yönetmek de çok kolay aslında. Hani eskiden şöyle bir şey vardı. Ya biz yaşlandık, çok yedik içtik. Bize ne lazım yemek içmek? Oğlum evladım sen büyüme çağındasın. Sen ye proteini. Önümüzdeki bir protein ağırlık bir besin oldu. Bir mangal partisi yapsak gençlere verelim proteini. Hayır, artık protein bizim de bizim için de çok önemli. Bizim de primer beslenme besinimiz ve özellikle kiloya 1-1,5 gram gibi, yani 70 kilo ağırlığında bir kadın yaklaşık 100 gram günlük protein tüketsin diyoruz. Tabii ki bunu et ürünleriyle almak çok kolay olmayabilir. Hatta kişi bunu sevmeyebilir. Günde en azından bir iki yumurta yemeliyiz diyoruz. Özellikle de kan yağlarımızı bir miktar kontrol altında tutarak. Yani protein tabii ki sadece hayvansal gıdalarda değil, bitkisel proteinleri de, bakliyatları da buraya konumlandırmak gerekiyor. Ve sarkopeniyi önlemek için Özellikle direnç egzersizleri, ağırlık egzersizleri, evde de yapabileceğimiz basit egzersizlerle bunu yönetebiliriz. Yine onun dışında hafızayı çok iyi yönetmek gerekecek. Çünkü kadının zirvede olduğu mesleki olarak evdeki pozisyon olarak da zirvede olduğu bir dönem. Çocuklarının büyüdüğü, belki üniversiteye gittiği, yeni iş çevrelerini oluşturduğu ya da çocuklarıyla ilgili yeni bir evliliklerin başladığı dönemde kadının gerçekten hafızasının, davranışlarının, konsantrasyonunun zirvede olması gereken bir dönem. Bu dönemde özellikle beyin sağlığı için tabii ki bir aktivite, aktif olması, sosyal olması, bunlar beklenen şeyler. Yakın akraba ilişkileri, arkadaş toplulukları, tamam, bunları yapacağız ama bunun biyolojik ve biyokimyasal karşılığında özellikle B vitamini ve folik asit, özellikle de B6 vitamin, piridoksal fosfat, genelde o biraz B vitamininin dışında tutulur ve hep eksik olur. B6, B9, B12'yi mutlaka konumlandırmak gerekiyor bu dönemde. Tüm kadınlar kendilerinin B6, B9 ve B12 vitamin değerlerinden haberdar olmalı ve bunu takviye olarak almalılar. Bu şekilde beslenme tipi, takviye, vitamin takviyeleriyle zaten bir tık öne geçecektir o kadın. Ama her şeye rağmen, bunlarla yol almasına rağmen, yaşam stilini de değiştirmesine rağmen bazen gerçekten bir şeyler yetmediğinde, özellikle de non hormonal tedavilere direndiğimizde hormonu artık geçmemiz gerektiğini kanaat ediyoruz. Yani aslında tedaviyi kim karar versin? Bence öncelikle hasta karar versin. 40'lı yaştan sonra her geçen gün bende ne değişti? Yaşam kalitem ne kadar etkileniyor? Ben yaşlanıyorum gibi
0: Ve ne
1: küçük
0: kadar
1: küçük.
0: hızlı
1: Ha,
0: yaşlanıyorum.
1: birden hızlandı bu yaşlanma. Çok hızlı kilo almıyor. Evet, sen de bir şeyler eksildi. Sen de artık yönetim zamanı geldi. İşte o ihtiyacı hasta bize ulaştıracak. Biz de ona göre hormonal mi, non hormonal tedaviler mi, yaşam stiliyle bunu çözebilir miyiz, ona bakacağız.
0: Bir de hocam kalp damar, tekrar aynı noktaya geleceğiz ama çok önemsiyorum ben de bu konuyu. Çünkü belirli bir yaştan sonra beslenme tarzımız da çok fazla değişiyor. İşte günler ortaya çıkıyor, hamur işleri ortaya çıkıyor ve bir şey olmaz diye bakıyoruz. Oysa o döneme kadar zaten bu süreç bizi koruyordu. Ama menopozdan sonra birçok şey değişiyor.
1: Çok
0: Neler değişiyor
1: değişiyor.
0: işte.
1: Yani şöyle, geçen söyleşimizde de konuştuğumuz gibi 50 yaşından önce erkekler kalp damar hastalığı riski taşır ama 50 yaşına bir girdiğiniz birinci günde sizdeki risk erkeğin 3
0: Eşit,
1: katı
0: daha
1: oluyor.
0: çok
1: Daha çok
0: artıyor.
1: artıyor. Yani siz akut yakalanmış oluyorsunuz birden. O zaman ben kalp damar sağlığımı nasıl yönetmeliyim? Bir kere herkes laboratuvar olarak bir kolesterol değerlerinden haberdar olmalı diyoruz. Mutlaka özellikle zeytinyağı gibi kaliteli yağ oranımızı artırmalı. Ayçiçek yağı, katı yağları biraz kenara koymalı, uzaklaştırmalıyız hayatımızdan. Omega 3 desteği alınmalıdır. 40 yaşından sonra ben neler kullanmalıyım? Bir tık üste gideceğim. Hani D vitamini, manezyum, B vitamini, evet, ama bana bir şey daha önerir misin dediğinizde omega 3 desteğini almalıyız. Ben balık çok tüketiyorum. Balıkla besinsel olarak bunları yerine getirme şansımız çok da yok gibi.
0: Her
1: Takviyelerle
0: dönem
1: bunları,
0: yok en azından.
1: evet, o takviyelerle bunu konumlandırmalıyız. Yine kalp damar sağlığında özellikle işte antioksidan meyveler var. Şehrimizde de bölgemizde de mor meyveler, kramberi gibi,
0: Mavi
1: mavi
0: yemişler.
1: yemişler, likapa falan diyoruz. Onlar, o grup besinleri elde edebildiğimiz kadar tüketmeliyiz. Polifenol içeren besinleri damar sağlığı için. Ama damar sağlığında öncelikle lifli beslenelim. Katı yağ oranlarını sıfır minimalize edelim ve hareket edelim. Yani gerçekten kolesterolüm biraz yüksek, tansiyonum biraz çıktı dediğinizde, bakın bir normal kardiyo egzersizine, yürüyüşe başlayın. Değerlerinizin düştüğünü görüyorsunuz ilaç kullanmadan. Demek ki her şey önce yaşam stili, davranış değişikliği ve beslenmenin dizayn edilmesine bağlı.
0: Hocam çok teşekkür ederiz bugünkü söyleşi ve bilgiler için. Sonraki haftalarda yine farklı başlıklar
1: Evet.
0: üzerinden buluşacağız.
1: Ben herkese, kadınlara sağlığını proaktif yönetmesini rica ediyorum. Bu konuda istekli, araştırıcı ve deneyici olmalılar. Yani denemeliler bütün yenilikleri. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gülşah Balık bizlerle oldu. Yayınımız güzel bir müzikle devam ediyor.
1: Bakalım ne gelecek.

0: deniz orman, yaz ve kış ortasından birbiri arkasından geçiyor bütün günler.
1: Fettah Can'ı dinledik. Geçen günler saatlerimiz 12.05 sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın İçinden programı devam ediyor. Ömür Gedik radyolarımızda. Filozof.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu dakikalarında eğitimci yazar Sayın Uğur Yenidoğan'ı ağırlıyoruz. Sayın Yenidoğan, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz.
1: İyiyiz. Bugün hava güzel, biz de iyiyiz.
0: Evet, gerçekten güneşi özlemişiz evet. Hep beraber. İyi geliyor insanın ruhuna. Evet. Bugün robotik kodlamanın eğitimdeki yeri ve önemi üzerine konuşacağız. Aynı zamanda yaz kurslarınız başladı. O konu hakkında da detaylı bilgiler almak isteriz sizden. Günümüzde robotik kodlama diye tabir ettiğimiz ve gerçekten eğitim dünyasında çok büyük bir yeri olan ve her geçen gün de değeri artan bir çalışma sistemi neden önemli sizden dinleyelim.
1: Ben en sondan başlamak istiyorum. Yani yakın gelecekte insanlığın üç grup olarak nitelendirebilirim oluşacak yapı. Birincisi bu robotik kodlama dediğimiz şeyin cep telefonu ve bilgisayarlarla beraber programlaşmış uygulamalarını hayatında sürekli kullanan ve onların esiri olan insanlar topluluğu olacak dünyada. İkincisi, bunlarla barışık yaşayan insanlar olacak. Üçüncüsü, bunlara hükmeden insanlar. Bunlar dünyayı idare edecekler. Görünen o. Yani belki sınırlar belki kalacak ama yani bunların tepeden idare ettikleri bir holding gibi dünya oluşacak. Biz bunların neresinde ne yapabiliriz sorularını soruyoruz eğitimciler olarak bu gelişmeler karşısında. Orta kuşak bizim müdahale edebileceğimiz bir alan. Yani sizin evinizdeki çocuğun telefonuna biz ona ulaşamıyoruz. Ama eğitim için bizlerin alanına giren çocuklara müdahale edebiliyoruz. İşte robotik kodlama bu anlamda var. Aslında tabii ki robotik kodlamanın yerini yavaş yavaş yapay zeka araçları alıyor. Yani her bir şey için artık yani bizim adımıza yapay zekalar üretiliyor ama işin temel mantığını anlamak ve bu çocukların büyüdüğü zaman bunları kullanırken bunlarla barışık yaşamasını, yadırgamamalarını ve onlara hızlı adapte olup onlara evet, barışık yaşamak diyorum. Çünkü hükmetme şansı olmayabilir. Yapay zeka sizin verdiğiniz komutları yapar ama o yapay zekayı yapan insanlardan olamadığınız sürece barışık yaşamak zorunda kalacağız diye düşünüyorum. Evet. Biz de çocuklarımızı eğitimde geleceğin mühendislerinin nasıl olacağını, bunlarla barışık olanların hayatta kalabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Proje üretmelerini, fikir üretmelerini. Zaten her şeyin başı fikir üretmekten geliyor ve fikrin yazılım boyutuyla beraber bir araya gelmesiyle birlikte çocuklar ürünler üretiyorlar. Küçük olsa da bunlar hayatı boyunca etki eden bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Yani çocuğunuza diyelim ki bir nem ölçer aletini tanıttığınızda ve onunla ilgili bir uygulama yaptığınızda çocuk artık karşısına kendi mesleğiyle ilgili hangi alana giderse gitsin çıkan bir şey karşısında nasıl yani yol yordam biliyor artık.
0: Evet. Yani sadece teknoloji öğretmiyor aslında, diğer taraftan farklı beceriler de elde etmesini sağlıyor.
1: Geleceğe yönelik çocukların kültürel altyapısı oluşuyor. Nasıl ki ben şöyle nitelendiriyorum bunu. İlkokul birinci sınıfa giden çocuklarımız Türkçe ve matematiği ve bakanlığın adında olduğu gibi eğitimi öğrenmesi gerekiyor. Eğitim gerçi evde başlıyor ama yani tutum ve davranış. Bunun yanı sıra ama en önemli şey Türkçe ve matematiği öğreniyor çocuklarımız ilkokulda. İşte biz robotik kodlamayı birinci sınıftan başlatıyoruz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Trabzon'daki tek kursuz bu arada. Onun altını çizmek istiyorum. Ve Milli Eğitim'in programlarını uyguluyoruz. Ama biz biraz daha Milli Eğitim'in programlarının önünde gidiyoruz. Yani günceli takip ediyoruz. Yapay zekadaki gelişmeleri, adaptasyonumuz biraz daha hızlı oluyor. Programların önünde gidebiliyoruz. Çocuklarımız şimdi birinci sınıfta çocuk A dersiyle yani matematikle Türkçeyi karıştırıp zihninden C'yi üretebilmeyi robotik kodlamayla öğreniyor. Yani bu ise çocukların küçük yaşta fikri aşama, fikrin ne olduğunu muhakeme bizim eskilerin dediği ya da düşünüp bir şey üretmenin ne olduğunu yaşayarak öğreniyor. Evet. Bu yaşayarak öğrendiği şey insanın hayatının sonuna kadar
0: asla
1: devam
0: unutmaz.
1: Ediyor.
0: Evet. Asla unutmaz. Yani o zaman çocukların erken yaşta kodlama eğitimlerine başlaması ileride hem akademik hayatına güç sağlıyor hem de sosyal gelişimine de katkı sağladığını söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle. Ben biraz daha ileriden geleyim. Avrupa'da şu anda 17 ülke okul öncesinde robotik kodlamayı başlattı. Okul öncesinde. Bizde de bakanlığın bu konuda çalışmaları olduğunu biliyorum. Pilot birkaç il belirlendi. Trabzon'da bunların içerisinde olduğunu düşünüyorum. Geçen konuştuğumuzda Milli Eğitim'den yetkililerle öyle söylemişlerdi. Ama biz şu anda yani ilkokul birden itibaren alıyoruz. Yani üniversitede okuyan öğrencilere kadar bireysel olarak gelip bizden robotik kodlama kursu alanlar var. Yani ama küçük yaştan aldıkları takdirde bir de bu sadece şey olarak bakmamak lazım. Yani robotik kodlama hani anne babaların çok şikayet ettiği şu telefondan kurtulamıyoruz.
0: Evet, şimdi onu soracaktım.
1: Sorun.
0: Çünkü aileler teknolojiden uzak tutmaya çalışıyor çocukları, bilgisayar, tablet, bilgisayar, ekran bağımlılığından uzak tutmaya çalışıyor daha doğrusu. Hemen burada robotik kodlamanın bu olaydan farkı, ayrımı, yansıması ne olur?
1: Evet, şimdi çocuklar telefonla yani buradaki olay en başta söylediğim bir cümlede veya bir kelimede yatıyor. Barışık yaşamayı öğretmemiz lazım. Gerektiği kadar. Şimdi eğitim kazandırılan davranıştır. Yani çocuklarınıza ne kazandırırsanız mesela günde diyelim ki işte 15 dakika oyun oynama izni verirseniz bir çocuk bunu bir davranış haline getirir ve her gün 15 dakika oynar. Eline verirseniz, elinden alamazsanız onu bir davranış haline getirir. Ve ondan sonra okuldaki derslerini, ödevlerini yapmamaya, çünkü burası çok cazip bir dünya. İçine girdikçe, gittikçe gider. Bir de anne babaların birçoğu çocuk programlarının hemen arkasından başka programlar geliyor, ücretli programlar geliyor. Çocuk bilmeden basıyor. Yani okuma yazma olmadan çocuklar basıp gidiyorlar. Bir programdan bir programa sizin görmediğiniz bir zaman diliminde çocukların hiç görmemesi, hiç bilmemesi gereken şimdilik bilgileri görüp öğreniyorlar. Ve sizle konuşmaları agresif oluyor, tutum ve davranışları değişiyor ve bunların içerisinde en önemlisi bence sanal dünyayla, evet bakın bunun altını çizmek istiyorum değerli dinleyicilerin bu konuda lütfen dikkat etsinler. Sanal dünyayla gerçek dünyayı ayırt edemeyen çocuklar oluşuyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra hayatı oyun gibi algılayan, işte bir
0: maalesef
1: silah eline alıp,
0: onları da görüyoruz. Evet,
1: evet. Yani bu onun zirvesi yani. Yani çocukları bu anlamda kontrollü tutmak gerekiyor. Küçük yaştan itibaren oh ses yapmıyor, telefonu ver eline, uzaklaş her şeyden.
0: Ama sanal bakıcı olarak özellikle küçük yaşlarda bakılır ama bu öyle değil aslında.
1: Evet, içinde bulunduğumuz bir durumla ilgili değerlendirme ve yargılama yapmak için henüz daha erken olduğunu düşünüyorum. Ama görünen o ki mümkün olduğu kadar kontrollü vermek gerekiyor. Yani vermeseniz çocuk küsüyor, ev içerisindeki
0: agresif
1: fiziksel agresif davranışlara girebiliyor, arkadaşlarıyla okulda kavga ediyor vesaire. Kontrollü yapmakta fayda var. Şu anda tavsiye edebileceğimiz çok abartmadan ödevlerini yapmak kaydıyla işte 15 dakikayı falan da geçmemesini ben öneriyorum. Yani onun yerine kitap okuma alışkanlıklarının edinmesini tavsiye ediyorum. Her akşam küçük yaştan itibaren minimum 15 dakika veya işte çocukların yaşına göre bu 20 dakika, yarım saat olabilir. Kitap okuma alışkanlığı çocukların öğrenmelerini artırır ve kitapta öğrendiği her kelime onu başka yerlere emsallerinden farklı bir ortama taşır. Kodlamaya dönecek olursak, kodlamada yine aynı şekilde öğrendikleri kod yazma mantığı ile beraber gelecekte meslek seçiminde dahi hangi alana giderse gitsin ki bu kaçınılmaz. Yani eskiden 5-10 yıl içerisinde dediğimiz şeyler artık bir yıl içerisinde
0: çok hızlı ilerlemeye
1: evet,
0: başladı.

0: dönmesi nasıl olacak? İçinde yaşayıp göreceğiz birlikte.
1: Evet, o süre içerisinde yaşayıp göreceğiz inşallah.
0: Evet.
1: Uğur Hocam, aynı zamanda yaz kursları programınız
0: Ona
1: var.
0: geçmeden bir
1: Buyurun.
0: şeyimiz var.
1: Buyurun hocam.
0: Çocuklarımızın sergisi var.
1: Tamam,
0: Ondan
1: hemen o
0: bahsedeyim.
1: sergiden bahsedelim.
0: Evet.
1: Çünkü güzel çalışmalar yaptılar ve bir
0: Çok güzel
1: sergi var.
0: projeler var çocuklarımızın. 19 Mayıs Salı günü tatildir. Eğer konuya ilgili velilerimiz varsa buyursun, davet ediyoruz. Trabzon Üniversitesi'nin altında bulunan Söğütlü'deki Hilton Oteli'nde saat 12 ile 4 arasında sergimiz olacak. Çocuklarımızın ürünlerini gelip konuşabilirler. Bizim çocuklarımız orada sunumlar yapacaklar. Bizle görüşebilirler. Ve harika şeyler yaptılar. İki tane çok güzel proje yaptılar çocuklarımız. Tabii ki öğretmenimizin de katkısı fazla ama her projenin her aşamasında öğrencilerimizle ben diyorum ki projeyi şöyle ilerletelim hocamıza. O diyor ki çocuklarla ilerleyeceğiz. Yani onlar olmadan hiçbir şey yapmadı. Birincisi bu. Yani kodlamaya herkesi ilgili olan herkesi 19 Mayıs saat 12'de Hilton Oteli'nde sergimize bekliyoruz.
1: Evet. Sonrasında da yaz okulları ve illi olarak da bilgiler alalım. Şöyle 2 dakikalık bir
0: Tamam.
1: süremiz kaldı.
0: Biz aşağı yukarı benim kurumlarım aşağı yukarı 2008'den beri yaz okulu yapıyoruz. Yani bu konuda deneyimliyiz. Yaz okulunda ne oluyor? İlkokul 1. sınıftan 6. sınıfa kadar olan çocukları alıyoruz. Genellikle çalışan anne babalar için de bir kurtarıcı oluyor.
1: Evet.
0: Çocuklarımızı evden serviste alıyoruz sabah 8.30'da. Öğlen yemeği kurumumuzda yapılıyor ve birlikte yiyoruz yemekleri. Öğlenden sonra gezi programlarımız var. Gün genellikle böyle oluyor ama şöyle bir haftayı çok kısaca özetlersem, sabahtan tatil kitapları ile ilgili çalışma yaptırıyoruz. Saat 10-11'e kadar. Sonra şehrimizde tebarüz etmiş, yani kendini kanıtlamış insanları getiriyoruz, sohbet ettiriyoruz. Bir gün siz de alabiliriz bu arada.
1: Teşekkür ederim. Evet.
0: Çocuklara mesela ilk yardımla başlıyoruz. Evde tek başına diyorum o programa.
1: Evet.
0: Elini kesti, kanıyor, ne yapacak? Çok kanıyor. Ne yapacak? Veya zehirlenme vesaire.
1: Evet.
0: Anne baba evde yokken olabilecek yaralanmalara vesaire.
1: Hayati bilgiler.
0: Evet, bunlar konusunda eğitimle başlıyoruz. Ondan sonra işte, Trabzonspor tabii şehrimizin vazgeçilmesi. Sağ olsun Necmi Perekli Bey bizim her sene konuğumuz oluyor. Trabzonspor'un meşhur golcüsü şampiyonluklardaki. Ona benzer isimleri trafikten, zabıtadan yetkililer getiriyoruz. Meslekleri tanıtıyoruz
1: Evet.
0: gibi sabahtan öğleye kadar. Öğlende yemek esnasında zaman kalıyorsa robotik kodlama dersliğimizde orada çocuklara biraz oyun için 5-10 dakikalık bir zaman fazla yok izin veriyoruz. Öğleden sonra çok güzel programlarımız var. 50 noktayı şehirde geziyoruz. DSİ Taşkın
1: Müzesi,
0: Müzesi'nden
1: evet.
0: Kadıköy'deki işte Yaban Hayatı Müzesi, Trabzonspor Müzesi, Kostaki Konağı'ndaki Trabzon Müzesi, Atatürk Köşkü, Kanuni Evi, Gülbahar Camii, işte Sera Gölü gibi
1: Evet.
0: doğal ve tarihi güzellikleri 50 noktayı geziyoruz. Perşembe günü öğleden sonra Yalıncak plajına denize götürüyoruz çocukları. Orası güvenli bir yer.
1: Evet.
0: Böyle aşağı yukarı 30-40 metre diz kapağında su ve tüm
1: Evet.
0: öğretmenlerimiz görev alıyor. Son cuma günü herkesin bayıldığı gün geliyor. Çocukları alıp Sümela kampinge götürüyoruz. Maşka'da yukarıda. Kamping uluslararası bir kampingdir. Orada çocuklarımız sabahleyin çadırlarımızı kuruyoruz. Öğlen mangalımızı yapıyoruz. Dereye koyduğumuz karpuzumuzu kesiyoruz.
1: Evet.
0: Büyükler de istiyorlar.
1: Evet.
0: Ve mini dağcılık faaliyetleri yapıyoruz. Müdür yardımcımız Dağcılık Federasyonu'nun tüm eğitimlerini almış bir arkadaşımız. Yürüyüş, küçük tırmanmalar yapıyoruz.
1: Evet.
0: Yaralanma olmadan çocuklarımızı yorgun argın eve
1: Evet.
0: gönderiyoruz.
1: Sanırım ailelerin istediği de buydu.
0: Akşamdan güzel
1: Evet,
0: güzel
1: hem
0: uyuyorlar.
1: güzel, keyifli zaman geçirsinler hem de onlara bir şeyler katması elbette bütün ailelerin istediği bir durum. Çocuklarımızın da öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben de kabul ettiğiniz için, programınıza katıldığım için çok teşekkür ediyorum. Seher Hanım'a ve sizlere, arkadaşlara teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: sağ olun. Biz de kolaylıklar diliyoruz. İyi ki varsınız. Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar Uğur Yenidoğan bizlerle birlikte.

birlikte oldu. Robotik kodlamanın eğitimdeki yeri ve önemi üzerine konuştuk. Aynı zamanda yaz kursları hakkında bilgiler aldık. Barış Manço ile devam ediyoruz. Halil İbrahim Sofrası.

0: Cuma Sohbetleri.
1: Cuma Sohbetleri köşemizde bugün dinimizde aile kavramının önemi ve annenin yeri üzerine konuşacağız. Annelerimize karşı sorumluluklarımız neler öğreneceğiz? Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yasemin Barlak bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Dinimizde aile kurumunun yeri ve önemi üzerinde biraz konuşmaya başlayalım.

0: başlayalım dilerseniz.
1: Dinimizde aile aslında insanın yaratılışıyla başlayan bir kurum. Biliyorsunuz ilk Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerde Hazreti Adem yaratılıyor, ondan sonra eşi var ediliyor ve ikisinin çocukları dünyaya gelmeye başlıyor. İlk insanlık bir aileyle kurulmuş oluyor. Bu da insanoğlunun yeryüzündeki hayatının düzenine bu şekilde devam edeceği anlamına geliyor. Şimdi aile öyle bir ortam ki bir insan kendi başına dünyaya gelip yetişip gelişmesi ve topluma karışması süreci boyunca hep başka insanlara ihtiyaç duyar. Yani diğer canlılarda da böyledir ama insanın gelişmesi, yetişmesi, olgunlaşması süreci uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır. Bunu gerçekleştiren ailedir, anne babadır. Bu yüzden aile bir insanın dünyaya geldiği, biyolojik ve duygusal ihtiyaçlarının beraber karşılandığı, sonra onu topluma hazırlayacak ilk eğitimlerinin verildiği ve bütün toplumsal normların bir arada buluşturulduğu ve toplumu inşa eden önemli bir kurumdur ve kadim bir kurumdur diyebiliriz bu sebeple.
0: Evet.
1: Yani insan olmak aile içerisinde yetişmekle gerçekleşecek bir durum. Allah insanı anne babaya emanet ederek onların gözetiminde büyümek üzere yaratmış. Ya doğal olarak bu kuruma ihtiyacımız var. İfade ettiğim gibi ilk insanla başlıyor bu kurum ve Kur'an-ı Kerim'de de çeşitli aile örneklerine değiniyor Yüce Allah. İşte birbirleriyle çok uyumlu geçinen karı kocalardan söz ediyor. Mesela Zekeriya peygamberle eşi gibi. Veya işte anne baba ve çocukların birbirleriyle olan ilişkilerinden bahsediyor. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın oğullarıyla olan imtihanı gibi. Yani aile kurumuna Kur'an-ı Kerim'de yer yer farklı örneklerle çok defa değinilmektedir. Bu yüzden aile kurumu aslında biraz önce de ifade ettiğimiz gibi insanlığın değişmez kadim kurumudur. Şimdi aile kimlerden oluşur? Aynı çatı altında ortak duygularla bir araya gelen insanlardan oluşur. Aslında birbirlerine işte geçimleri üzerinden olsun, yetişmeleri üzerinden olsun, temel ihtiyaçlarını karşılamak açısından olsun, aynı çatı altında bir araya gelmiş bireylerden oluşur. Daha klasik tabirle tabii ki ailenin temelinde anne, baba ve çocuklar vardır. Bununla birlikte aile yakın akrabayla birlikte veya eğitimi veya gözetimi üzerimize aldığımız dışarıdan çocukların da katılabileceği ve gelişebileceği bir kurumdur aynı zamanda. Yani burada niyet bir arada olmak, birbirlerinin ihtiyaçlarını gözetmek, aynı çatı altında bu kadim kurumu devam ettirmektir asıl amaç.
0: Evet. Annelerimizden biraz bahsedelim. İslam'da anneye verilen değer nasıl anlatılıyor?
1: Şimdi anne önceliklidir İslam'da. Peygamber Efendimiz'in hadisiyle başlamak isterim ifadeye. Peygamber Efendimiz'e bir sahabi geliyor diyor ki en çok iyilik yapmam gereken kişi kimdir diyor. Hani Allah katında sevabı en büyük olanı soruyor. Peygamber Efendimiz annendir diyor. Peki ondan sonra kimdir diyor. Yine annendir diyor. Ondan sonra kimdir diyor sahabi. Yine annendir diyor peygamber. Peki ondan sonra kimdir deyince babandır diyor. Ve ondan sonra da akrabandır diyor. En yakın akraban diye devam ediyor ifadelerine. Şimdi annenin aile içerisindeki konumu çocuk açısından sevgi ve saygıyı hak etme anlamında veya iyilik etme anlamında babadan bir adım daha önde. Hatta üç adım daha önde bu durumda. İyilik yapma bakımından özelleştirecek olursak üç kat daha ön planda. Neden? Çok bildiğimiz üzere çocuğu dünyaya getiren, vücudundan bir parça olarak onu büyüten, sonra onu dünyaya getiren anne. Doğal olarak çocuğuyla olan yakınlığı hem emek açısından, hem biyolojik bağ açısından, hem duygusal açıdan çok daha kuvvetli. Bu yüzden anneyi Kur'an-ı Kerim'de bu yaşadığı süreç itibariyle de Yüce Allah ifade etmiş. Hatta iki farklı ayette aynı konuya değinmiş. Şöyle diyor Yüce Allah, annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Yani burada annenin yaşadığı süreci çocuğun annesine karşı, yani evladın anne babasına karşı iyilik etmesini emrediyor ayetin başında. Sonra da annenin durumunu özel olarak ifade ediyor. Güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Yine benzer, farklı bir ayette de aynı konuyu şöyle ifade ediyor Allah. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesilme süresi de diyor 30 aydır. Yani anne babanın ailedeki çocuğun nazarındaki konumu o kadar yüksek ki bu zaten Allah'a itaatten sonra anne babaya hürmet geliyor Allah'ın kuluna emrettiği görevler açısından. Fakat annenin çocuğu karnında taşıması, kendi vücudundan biyolojik olarak da fedakarlık yapması ki doğduktan sonraki yapacakları ayrı.
0: Evet.
1: Biyolojik olarak yaptığı fedakarlıklar da Kur'an-ı Kerim'de güzel ifadelerle dile getirilerek çok açıklayıcı bir şekilde onlara hürmet etmenin, onlara karşı saygı ve sevgide kusur etmemenin önemini Yüce Allah çok güzel ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de.
0: Evet, anneye saygı ve hürmet noktasında çocukların sorumlulukları nedir?
1: Şimdi aslında bu süreç o kadar ilginç bir durum ki çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte biraz önce ifade ettiğiniz gibi anne babanın görevleri başlıyor. Anne daha öncelikli olmak üzere ve sonra ömür boyu bu devam ediyor. Anne baba hayatta olduğu müddetçe çocuğu, evladı her zaman onun için çocuk. Şimdi çocuk için de annesine babasına karşı vazifeleri öncelikli olarak tabii ki anneye 3 kat daha fazla dedik. Vazifeleri de her yaş döneminde değişerek ve gelişerek devam ediyor aslında. Öncelikli olarak çocukluk dönemini ifade edecek olursak, mesela Hazreti Yahya örneği vardır Kur'an'da. Hayırlı evlat ifadesi geçer Hazreti Yahya ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de. Ve onun hayırlı evlat olma özelliği iki ifadeyle karşılanır. Asi değildi, zorba değildi annesine babasına karşı der. Şimdi demek ki bir çocuğun küçük yaşından itibaren hani her yaş için evlat konumunda olması itibariyle öncelikli olarak annesine babasına isyankar, onları üzecek, onları kıracak, yukarıdan aşağı davranacak, incitecek. Yani böyle asi davranışlar göstermemesi gerekiyor. Çünkü anne babayı en çok bu üzüyor. İkincisi de zorba davranışlar göstermemesi gerekiyor. Yani kaba, onların duygularını düşünmeden, rastgele söylenmiş sözlerle, anlık davranışlarla hareket etmemesi gerekiyor. Bunlar hayırlı evlat olayının zıttı olarak ifade edilen davranışlar. Hayırlı evlat olmak nedir diyecek olursak, tabii ki öncelikli olarak anne babaya nezaketli ve kibar söz söylemek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de nezaketli konuşma konusunda da Yüce Allah öğretmiş. Farklı örnekler var. Baba örneği var. Babanın oğluna örneği var. Bunlardan yola çıkarsak mesela Hazreti İbrahim kendisine inanmayan putperest babasına hitap ederken onu ikna etmek için babacığım tabiri kullanır. Ebeti tabiri. Mesela Lokman Aleyhisselam da oğluna öğüt verirken oğlum diye söylemez, büneyye ifadesi kullanır. Oğulcuğum ifadesini kullanarak konuşur. Yani aile içerisinde evladın anne babaya karşı konuşurken de nazik ifadeler kullanması aslında hem Kur'an-ı Kerim'in öğüdüdür hem Peygamber Efendimiz'in de sünnetidir. Aile efradının birbirine nazik ifadeler, hitap açısından da nazik ifadeler kullanması gerekir. Bunu evlat annesine bu şekilde gösterecek. Onun dışında hani şu da açıklanmış aslında Kur'an-ı Kerim'de. Eğer anneniz babanız sizi diyor Allah yanlış bir şeye yönlendiriyorsa, ki her anne baba her şeyi doğru bilir, doğru anlar veya doğru bir inanca sahip, doğru bir dünya görüşüne sahiptir anlamına gelmez. Yanlış bir şeye yönlendirdikleri zaman da diyor onlara kalbini kırmadan, onlara itaat etme ama onların kalbini de kırma. Yani en önemli mesele burada anne babanın kalbini incitmeden onlarla iyi geçinmeye çalışmak. Her türlü problem dahilinde. Bazen anlaştığımız noktalar olur. Bazen anlaşamadığımız, onlara kendimizi anlatamadığımız durumlar olur. Fakat buna rağmen bizim yaklaşımımız güzel sözle olayı tamamlamak. Yani anne baba, annenin aklında evladından gelen incitici, iğneleyici, kırıcı ve onun emeğine karşılık tamamen duygularını yıpratıcı, emeğine rağmen duygularını yıpratıcı bir hitap kullanıyor.

0: kullanmaması gerekiyor. Bu yaşlarının ilerleyen dönemlerinde daha da dikkat edilmesi gereken bir husus. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de anne babandan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişmişse onlara tevazuyla ve güzel sözle davran ve onlara öf bile deme diyor Yüce Allah. Bunu biliyoruz ve çok da etkileyici bir ifade. Ne yapmak gerekiyor? Tevazuyla davran diyor ayette. Yani şöyle, biz artık yetiştik, onlar zayıf duruma düştü. Biz onların karşısında güçlü ve egemen görüntüsü yine sergilemeyeceğiz. Yine onlar bizim anne babamız. Yine alttan almayı, onların anne babalık makamını koruduğunu farkına vararak ve onu onlara hissettirerek davranacağız. Mümkün oldukça evlat konumundan annenin yetiştirdiği, kucağında taşıdığı, emzirdiği, her türlü ihtiyacını karşıladığı kişi olma konumundan, annenin o bakışından çıkıp da anneye yukarıdan aşağıya bir hitap veya bakışla da hareket etmeyeceğiz. Bu konuda da Yüce Allah Kur'an'da bizi özellikle tembihlemiş. Şimdi insanın çok ilginç bir durumu var. Hayatta dengeli ve doğru davranmak açısından kişi şimdi Allah'a karşı şahsi sorumlulukları var. Bunun yanında anne babasına karşı Allah rızası için göstermesi gereken sorumluluklar var. Bir de kendisinin evlatlarıyla ilgili yapması gereken sorumluluklar var. O kadar ilginçtir ki bu sorumluluk kişi yaşadığı müddetçe anne babası ölse de devam ediyor. Çok ilginçtir. Annenin kıymeti öyle büyük ki bu asla hak olarak ifade edecek olursak hakkı karşılanmaz zaten. Anne ölmüş olsa bile onun için yapmamız gereken davranışlar yine devam ediyor. Ne gibi mesela? Hayırlı evlat demiştik. Bir insan hani öldüğü zaman amel defteri kapanır. Fakat belli kimselerin kapanmaz diyor peygamber. Hani kalıcı iyilikler yapanların, ilim öğretenlerin ve hayırlı evlat yetiştirenlerin. Şimdi kendisine dua eden hayırlı evlat diyor peygamber. Annemiz diyelim ki babamız vefat ettiler. Hani hayattayken de bunu emrediyor gerçi.
1: Evet.
0: Hayattayken de anne babaya dua etmek gerekiyor yer yer. Bir insana dua etmek ona karşı sevgimizi daim kılmanın da güzel bir yöntemidir. Onu da ifade etmek isterim. Ona karşı hassasiyetimizi gösterme yöntemidir. Bu yüzden kişi bir anne babasına dua edecek, bir çocuklarına dua edecek, onlarla ilgili böyle güzel duygularını hep muhafaza etmesi açısından bir de diğer Müslümanlara, diğer insanlara dua edecek. Şimdi öldükten sonra bile annenin akrabalarını gözetmek, anneye dua etmek, onun adına hayır işleri yapmak, onun ruhu için hayır işleri yapmak ve insanların saygı duyduğu, sevdiği, faydalı bir insan olmak bile direkt anneye sevabının artmasına ve sürekli öldüğü zaman bile devam etmesine sebep olan güzel davranışlar. Yani şunu demek istiyorum. Evladın görevi anne babası vefat etse de bitmiyor.
1: Evet.
0: Anne babasının kıymeti de Allah katındaki değeri ve insan için göstermiş olduğu bu değerin karşılığı ömür boyu ve anne babası da vefat ettiği halde devam eden böyle kalıcı bir duygu. O yüzden dinimizde bu konu çok çok hassas ve önemli bir yerde.
1: Evet, Yasemin Hocam çok da güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yakında Anneler Günü ama biz biliyoruz ki annelerimiz her gün çok kıymetli, her gün çok özel ve iyi ki
0: Evet.
1: hayatımızda vardılar, var oldular ve hep bizimle birlikteler ama kalbimizde, ama gönlümüzde, ama hayatımızda. Çok teşekkür ederiz. Son
0: Evet.
1: sözleriniz nedir?
0: Ben teşekkür ederim. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hep yüzleri gülsün, hep mutlu olsunlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: İyi.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Sizlere veda edeceğiz. Bugünkü programımızı sizler için Seher Evren hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzellikler diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Enflasyonda orta vadeli öngörüler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Perşembe günü yılın ikinci raporunu açıklayacak. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ Bahar Şenliklerinde konserde Türk bayrağına yönelik saygısızlıkla öğrencilere saldırı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile bir araya gelecek. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetleri aktardık, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Enflasyonda orta vadeli öngörüler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 14 Mayıs'ta yılın ikinci enflasyon raporunu İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Konuya ilişkin açıklama Merkez Bankası'ndan geldi. Karahan, yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Sunumda küresel ekonomiye ilişkin gelişmelerin etkilerine de yer verilecek. Para politikası duruşuna ilişkin mesajlar yakından izlenecek. Fatih Karahan, sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Banka bir önceki raporda yıl sonu için tahmin aralığını %15 ile %21 olarak güncellemişti. Enflasyon ara hedeflerini 2026 için %16, 2027 için %9 ve 2028 yılı için %8 olarak korumuştu. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izleri titizlikle sürüldü. Çalışmalar sonucu Gürcistan'da 31, Almanya'da 7, Yunanistan'da 2 ve ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan'la Ürdün'de birer kişi yakalandı. Böylece 27'si kırmızı bültenle, 21'i ulusal seviyede aranan 48 kişi Türkiye'ye getirildi. Operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliği içinde yapıldığı belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Bakan Gürlek, bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davası ile ilgili etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde Gülistan Doku soruşturması da vardı. Soruşturmanın kilit ismi kırmızı bültenle aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar derinleşiyor. İBB'nin iştirak şirketi Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. İştirakin genel müdür yardımcılarının da arasında olduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Suç örgütüne yönelik önceki operasyonlarda gözaltına alınan iştirakin eski genel müdürü Ali Sukas dava kapsamında hala tutuklu bulunuyor. Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz ikinci kez hakim karşısına çıktı. Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, Mehmet Emin Korkmaz için hem halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle hem de kamu görevlisine basın yoluyla hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ara kararında Korkmaz'ı yurt dışı yasağa koyarak serbest bıraktı, kararını açıklamak üzere duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi. İki ayrı suçtan yargılanan tutuklu sanığın 5 yıla kadar hapsi isteniyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konserde Türk bayrağına yönelik saygısızlıkla öğrencilere saldırı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma,

0: devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından yürütülüyor. Medyaya yansıyan görüntüler Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi. Olaylara karıştığı değerlendirilen ve kimlik tespiti yapılan 6 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarda soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü, tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa ve Güngören'de 2 adres ve 1 araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Hap üretiminde kullanılan 5 makineye de el konuldu. Ayrıca 21 bin kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavına başvurular bugün başladı. Sınav 12 Temmuz'da 2 oturumda yapılacak. Adaylara akademi giriş sınavı oturumunda 80 soru, öğretmenlik alan bilgisi testi oturumunda 50 soru yöneltilecek. Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, coğrafya, eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi ile mevzuatı konularını kapsayacak. Adayların puanı hesaplanırken her iki sınavın %50'si göz önünde bulundurulacak. Dil alanındaki öğretmen adaylarının puanı, akademi giriş sınavı ve yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı sonuçlarının %50'si dikkate alınarak belirlenecek. Öğretmenlik alan bilgisi testi uygulanmayan yabancı dil alanlarındaysa değerlendirme yalnızca YDS sonuçlarına göre yapılacak. Sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. Ankara Valiliği bugün 13-17 saatleri arasında planlı test uçuşları yapılacağını duyurdu. Ankara Valiliği açıklamasında planlı ve kontrollü uçuş kapsamında NOTAM içindeki güzergahları takip edecek uçakların Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve ses hızının üzerinde uçuş gerçekleştireceğini açıkladı. Uçuşlar sırasında ses hızının üzerine çıkılması nedeniyle yüksek ses oluşabileceği belirtildi. Oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla vatandaşların tedirginlik yaşamamaları istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis ile bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisinin ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek. Güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin kapsamlı müzakerelere geçilmeden önce sınır kapıları, Türk ve Rumlar arasındaki evliliklerden doğan çocuklar gibi konuların da gündeme geleceği tahmin ediliyor. Orta Doğu'da gerilim yine tırmandı. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı. İran'ın Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'yla Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentine hava saldırıları düzenlendi. Başkent Tahran, Minap ve Sirik şehirlerinde de hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırılar sonrası İran ordusundan açıklama geldi. ABD'nin İran'a ait bir petrol tankerini ve Hürmüz Boğazı'na giren başka bir gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiği belirtildi. İran'ın herhangi bir saldırıya tereddüt göstermeden güçlü şekilde karşılık vereceği vurgulandı. ABD'nin bazı bölge ülkelerinin işbirliğiyle sivil bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi. İran ordusu 3 ABD savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'na yaklaşması sonrası balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarıyla yoğun saldırılar düzenlendiğini, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çekilmek zorunda kaldığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ise saldırıların meşru müdafaa olduğunu açıkladı. ABD donanmasına ait gemilerin İran'ın sebepsiz saldırılarını engellediğini ve hiçbir ABD donanması unsurunun vurulmadığını bildirdi. Saldırılarda sorumlu İran askeri tesislerinin hedef alındığı açıklandı. Savaş yeniden mi başlayacak sorularının akla geldiği gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ateşkes sürüyor açıklaması geldi. Ateşkesin yürürlükte olduğunu söyleyen Trump, İran hedeflerine yönelik misilleme saldırıları sadece hafif bir tokattı ifadelerini kullandı. Trump, İran anlaşmayı hemen imzalamazsa onları gelecekte çok daha sert vuracağız açıklamasında bulundu. İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan görüşmelerde yeni tarih belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 3. turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Görüşmelerin yine Washington'da gerçekleştirileceği bildirildi. İsrail ve Lübnan'ın Washington büyükelçileri daha önce 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda bir araya gelmişti. Rusya ile Ukrayna arasında geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine karşın çatışmalar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus güçlerinin gece boyu Ukrayna mevzilerine saldırılarda bulunduğunu açıkladı. Zelenski, Rusya'nın cephede sembolik de olsa bir ateşkes girişiminde bulunmadığını belirtti. Rusya ise Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Perm bölgesindeki sanayi tesislerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyu 264 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Enflasyonda orta vadeli öngörüler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Perşembe günü yılın ikinci raporunu açıklayacak. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ Bahar Şenliklerinde konserde Türk bayrağına yönelik saygısızlıkla öğrencilere saldırı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile bir araya gelecek. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Yarı finalde 1-0'ın rövanşında Aston Villa, Nottingham Forest engelini 4-0'la geçerek finale yükseldi. Diğer yarı final mücadelesinde ise Almanya'nın Freiburg ekibi ilk maçta 2-1 kaybettiği Sporting Braga'yı kendi sahasında 3-1 mağlup ederek finalde Aston Villa'nın rakibi oldu. Aston Villa Freiburg UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta İstanbul Beşiktaş Park'ta oynanacak. Konferans Ligi'nde ise final Crystal Palace'la Rayo Vallecano arasında oynanacak. Crystal Palace yarı finalde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i kendi sahasında da 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Rayo Vallecano ise Strasbourg'u deplasmanda da aynı skorla 1-0 yenerek İngiliz ekibinin finaldeki rakibi oldu. Crystal Palace Rayo Vallecano UEFA Konferans Ligi finali 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig kentinde oynanacak. Fenerbahçe Beko EuroLeague'de dörtlü finale kalmak için bugün parkeye çıkacak. Temsilcimiz 2-1 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 20'de başlayacak. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü beklenenden daha erken olabilir. FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem, Bahreyn ve Suudi Arabistan etaplarının yapılamaması halinde İstanbul'un bu sezon takvime dahil edilebileceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Konya 22, İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir 24, Adana, Bursa, Sakarya, Manisa ve Aydın 27, İzmir ve Denizli 26, Antalya ve Şanlıurfa 25, Samsun 19, Trabzon ve Ordu 17, Erzurum 14, Van 13 ve Gaziantep 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Beypazarı Ayaş yolunun 20 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız?
4: Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti.

0: güçlenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Her şeyim var annem.
4: Ver inan.

0: neler gibi hediyeleri Pazarama'da.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Haftanın son iş günü diyebiliriz artık bugün için. 8 Mayıs Cuma bugün ve saat 13.18. Programımızı 13.50'ye kadar sürdüreceğiz. Sizinle birlikte olacağız ve bugün ailece de girişimci, eğitmen, cesur ve paylaşımcı bir ismi ağırlayacağız. Stüdyomuza konuk olmak için İstanbul'dan Ankara'ya kadar geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Begüm Özdoğular Pandır bizimle birlikte olacak, girişimci ve eğitmen kendisi. Ailesinin kendine çizdiği yolu bir kenara bırakıp kendi başarı hikayesini yazan kadınlardan, güçlü kadınlardan biri. Henüz öğrenciyken ilk girişimini kurdu, mesleki eğitimde devrim yarattı. Türkiye'nin ilk sertifikalı kadın kaynak ustası oldu. Bu alanda Türkiye'de ilk özel mesleki eğitim kurumunu kurdu. Binlerce kişiyi meslek sahibi yaptı. Şu anda şahane bir özel okulda aynı zamanda yöneticilik yapıyor ve eğitimciliğe devam eden Begüm Özdoğularlı Pandır'la başarı hikayesini, çalışmalarını konuşacağız. Ailece başladı. Begüm Özdoğularlı Pandır stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir mekana beni davet ettiğiniz için, tarihi bir bina, bütün arkadaşlar çok iyi eğitimli, işine çok vakıf ve dostlarımı görüyorum bir de buraya geldiğimde, inanılmaz duygulanıyorum. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel böyle sizi İstanbul'dan buraya getirtebilmek. Biz böyle telefon bağlantısıyla bile ulaşsak bizim için şahaneydi tabii ki. Burada ağırlamak çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Harika oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi sizin hikayenizi dinleyeceğiz. Enteresan bir hikaye.
1: Evet.
0: Belki buralarda işte siz dokunuşlarda bulunmasaydınız, size çizilen hayatı yaşamaya devam etseydiniz bambaşka bir yerde olacaktınız belki. Şu an çok daha farklı bir yerdesiniz. Birçok kişiye ışık olacak bir hikayeniz var. Sizden dinlemeye başlayalım. Nasıl başladı bu girişimcilik hikayesi?
1: Ben Kütahya'da dünyaya geldim 1978 yılında. Ticaretle uğraşan bir ailenin kızıydım. Üçüncü istenmeyen kız çocuğu olarak dünyaya geldim.
0: Üçüncü istenmeyen...

0: kız çocuğu.
1: Çünkü
0: Üzdü bu beni.
1: evet yani o dönemler belki bu daha yoğundu bilmiyorum ama babanın hep bir erkek çocuğu sahibi olma hayali var.
0: Ah evet.
1: Üçüncü de artık o zamanlar bir de son ana kadar bilinmiyor kız mı erkek mi dünyaya gelecek. Hatta babam rahmetli şöyle derdi bana. Öyle bir baktın ki doğduğun gün bana, düşündüğümden utandım. Çok
0: Aa,
1: sert ve kırgın
0: güzel.
1: baktın bana.
0: Ama kendine yani bir öz eleştiri de yapmış orada. Güzel.
1: Evet, bir bunu yıllar sonra söyleyince ben de duygulanmıştım. Belki de o duyguları anne karnında hissetmem, o doğumdan sonraki o bakışlar beni biraz farklı geliştirdi. Ben de çünkü çocukluğumu düşünüyorum. Herkesten farklı davranırdım. Bir odaya geçer saatlerce ders çalışırım. İşte sigara içenler vardır ama ben içmem. Hiç ilgimi çekmez. Kendi emeğimle Anadolu sesini kazandım. Halbuki ticaretle uğraşıyor aile. Hep baba şunu söylüyor. Okumayacaksınız. İşte liseden sonra benim yanımda işe başlayacaksınız diyor. Ben böyle saklanarak arkalarda çalışıyorum. Sonra Kütahya Anadolu Lisesi'nden Eskişehir Anadolu Lisesi'ne yatılı olarak geçiyorum ama hep burada bir mücadele var. Çünkü kendimi o sıfatın yani bir ağa karakterli bir babanın kızı olacaksın ve onun dediklerini birebir uygulayacaksın. Kendi yolunu çizmeyeceksin. Belki de o kendince o yolun doğruluğuna inanıyor ama ben kendimde farklı genetik farklıklar görüyorum. Azim var, biraz da inat var. Çünkü belki de o ben zaten istenmiyordum. Tamam madem istenmiyorum kendi yoluma bakıyorum. O alt beyine yerleşti bence. Çünkü eğitimci olduğum için 48 yaşından sonra bana daha oturuyor neden neyi yaptım. Liseden sonra işte yine çocukluğum yaz tatillerinde babamın yanında hem benzin istasyonunda pompacılık yapıyorum, tarım alanlarında çiftçilik yapıyorum. Babam diyor ki tamam Anadolu sizini bitir, İngilizceyi de güzel öğrendin. Biz de büyütüyoruz işleri. İngilizce bir bölümünde bizim dış işlerimizi yaparsın. Yine tatmin olmadım ve işte sessiz sedasız çalışarak üniversiteyi kazandım. Ama ondan sonra tabii aile travmaları da olunca 18 yaşında babam bizi evde istemedi. Evden gecenin bir yarısı kış ayında atıldık. Orada dönemeç başladı. Yani ya ablalarım gibi daha hani evlilik hayatını seçecektim. O yörenin isteyen ailelerinden birine ya da kendi işimi kuracaktım. Orada da benim güzel devletim yani Halk Bankası'nın kadın girişimci kredisi daha ilk yeni ilana girmişti. Ben ilanı okuyorum. 18 yaşındayım, üniversite birinci sınıftayım. Kütahya'da şubede çok dikkate alınmıyorum. Ankara'ya gidiyorum. Dönemin genel müdürü beni kapıda görüyor ve Türkiye'nin ilk kadın girişimci kredisini 18 yaşında bana veriyor.
0: Muhteşem. Türkiye'nin ilk kadın girişimcisi 18 yaşında. Yani birçok kişi olabilir. Belki daha önce deneyip başaramamış, oraya gitmek isteyen olabilir. Arkasında belki onu destekleyenler olan biri olabilir. 18 yaşında şu an çocuk
1: Hem de
0: diyebileceğimiz bir
1: nasıl?
0: kişi bunu alıyor. Ben tüylerim diken diken oldu şu an. Sizden de dinleyince böyle birinci ağızdan.
1: Genel
0: Muhteşem.
1: müdür Yanal Bey çok vizyonu geniş bir müdürdü. Ve tabii ben biraz da yaşımı büyük göstermek için vatkalı ceketler giyiyorum. Şöyle yüzüme biraz makyaj ama
0: Ay,
1: çocuk yani
0: evet tabii
1: belli.
0: ki ne yaparsanız yapın.
1: Kapıda baktı dedi sen saatlerce burada mısın dedim. Ben dedim ya dedim birine gelin gideceğim dedim. Ya da dedim siz bana destek olacaksınız işimi kuracağım. Bana söz ver dedi sana destek çıkacağım. O borcunu tam ödeyeceksin ve bu ülkeye bu Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı bir birey kadın ol. Söz veriyorum dedim ve yani şimdi arada bir ararım onu 3-5 senede bir hala der. O dönem o krediyi sağladıklarımdan unutamadığım kişi
0: Ay
1: sensindir
0: ne
1: der.
0: kadar güzel.
1: Devletime sorumluluğumu hala yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü devletim olmasaydı okullar okumayacaktım. Devletim olmasa o banka kredisini almayacaktım. Evet bu bir bakıma biraz da babamla savaş gibiydi. Ama bu savaş ona olan sevgime engel değildi. Yani bir küsmeler, darılmalar, barışmalar hep oluyordu ama o barışmalarda neden yapıyorsun bunu diyordu. Otur babanın dizinin dibinde bak ne güzel burası seninle hayat... Baba olmaz benim 2-3 nesil öncesinden süren bir genetik savaş var. Ben bunu bir tatlıya
0: Kırmam
1: bağlamadan.
0: lazım, değil mi? Kesinlikle. Halbuki bir babaya yakın durulsa ya da onun istediği gibi davranılsa maddi açıdan da daha rahat edilecek. İşte şöyle bir hikaye değil. Benim işte annemin babamın imkanı yoktu ve hiç paramız yoktu. Ben bu şekilde devam ettim değil. Tam tersi imkan var ortada ama ben kendi başıma yapmak istiyorum. Benim yolum bu. Benim yoluma karışamazsınız diyen bir kadının hikayesi muhteşem gerçekten. Şimdi girişimcilik için bir kredi alınıyor ama bunun için bir fikir de lazım. O yaşta ne düşündünüz mesela?
1: Ben İngilizceyi çok sevdim. Anadolu Lisesi'ne girdiğimde de çok severek İngilizceyi öğrendim. İngiliz dili edebiyatını kazandım ve İngiliz edebiyatını da çok sevdim. Dedim ki yani hatta günlüklerimde de

0: aferin. O benim alt benliğime de yerleşmiş. Hemen kapı kapı geziyorum. O üniversiteyi derse giriyorum. Aralarda işletme fakültesine broşür dağıtmaya gidiyorum. Destan TV vardı orada, yerel televizyon kanalı. Akşam gidiyorum. Ben sizden hiç para istemiyorum. Her akşam geleyim burada İngilizce konuşma kulübü yapayım. İnanın o 4 sene boyunca insanlar yerli televizyon dizileri seyretmedi. Magazin programları seyretmedi. Her akşam Begüm'ün İngilizce konuşma bu kulübünü izlediler.
1: Bayağı da ses getirdi
0: Evet,
1: yani. Ay ne
0: evet,
1: kadar
0: evet.
1: güzel. Neye bağlıyorsunuz bunu? Nasıl bu kadar sevildi? Belki hiç ilgileri yoktu İngilizceye.
0: Ben orada da yine stratejik davrandım. Dedim ki bu ailelerin çocukları İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Dedim ki çocuklarınızı programa gönderin. Benimle İngilizce konuşmalarını dinleyin. Gerçekte ne kadar öğreniyorlar anlayın. Yani aslında çocuklarını test etmeye çalışırken bir taraftan kendileri de
1: Kendileri de
0: öğreniyordu
1: öğrendiler.
0: İngilizce. Ve bence hala Kütahyalılar beni çok sever. Ben 25 senedir İstanbul'da yaşıyorum. 2001 yıldan sonra şehrimi değiştirdim ama ben onlarda şunu gördüm. Onlar benim heyecanımı, mücadelemi, o çıktığımız gece yarısı sokağa bırakılıştan sonraki benim hayat mücadeleme o kadar saygı duydular ki bence biraz da sevgilerinden beni
1: Tabii,
0: izlediler,
1: tabii
0: dinlediler.
1: muhakkak bir gerçekten genç bir kadın var, küçücük bir çocuk var hem de bakıldığında
0: Evet,
1: ortada.
0: evet.
1: Bir yandan okumaya çalışıyor, bir yandan işte girişimcilik kredisi alıyor, hayatını o şekilde idame ettirmeye çalışıyor, bir yandan sesini duyurmaya çalışıyor. Çok çaba var ortada, bir
0: Evet.
1: çalışma var. Bu sizin hayatınız boyunca devam etmiş
0: Evet.
1: aslında.
0: Evet.
1: Şimdi babadan çok bahsettik, orada bir durum var zaten. Bir yandan çok büyük bir sevgi var, bir yandan belki yine hala çözülememiş kırgınlık olabilir tabii ki.
0: Doğru.
1: Vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
0: Sağ ol.
1: Anneyle durum nasıldı bu arada?
0: Şimdi şöyle oluyor. Bu ailelerin içerisinde çok karmaşalar olunca anne bazen bence biraz taraf seçiyor. Yani diyor ki güçlünün yanında olmak lazım. Ya işte babam böyle diyorsa dinle onu. Ya da işte bak şimdi evet belli yerlerde arka çıktığı da muhakkak olmuştur ama ben geriye dönüp baktığımda hani 18 yaşımdan sonra tamamen yalnızlık görüyorum. Çünkü ben tarafsız da bakarım. Yani diyemiyorum yani şurada da şu desteği aldım diye keşke diyebilsem ama
1: Evet.
0: orada da artık yaşta ilerleyince şöyle düşünüyorum. 20 yaşında evlenmişler, erkenden çocuk sahibi olmuşlar,
1: Tabii.
0: kendi iş dünyalarında neler vardı. Ben olsam ben öyle olmazdım ama her gen farklı, her yaratılış farklı.
1: Tabii.
0: Şimdi şunu diyemiyorum yani ben bu yola çıktım da yanımda da şu kişi hiç yanımdan ayrılmadı. O kadar yalnızdım ki yani Allah'ım ve ben bir de devletim yani öyle bakıyorum. Bir de
1: Evet.
0: toplum hani toplum çok sevdi beni. Toplum çok sahip çıktı. Çünkü İstanbul'a da taşındıktan sonra 2001 yılında orada maceralarım devam etti. Orada da girdiğim toplumlarda kabul gördüm. İnsanlar güvendi. Ben güvenlerini hep layık olmaya çalıştım. Biraz genetik 3 göbek öncesi hep ticaretle uğraşmış. Yani siz babadan ayrı bile olsanız zaten geninizde insan ilişkisi nasıl kurulur biliyorsunuz. Adap biliyorsunuz. Merhamet var. Mesela bazen şey derler yani 15 ya 16 yaşımdan beri aynı kilodayım ben. Ya neden işte kıyafetin çok? Hayır çok değil. 16 yaşından beri olan kıyafetlerimdir. Peki neden kilon aynı? Çünkü ben bu uğurda aç kaldığım günler de oldu ve bu bende bir alışkanlık yarattı. Bu yüzden kilomu yönetmeyi öğrendim. Yani aç kalmakla o gün o yemeği bulamayıp aç kaldığın zaman hani ailen çok yüksek bir standartta yaşıyor. Sen aç kalıyorsun ama gerçekten önemli değilmiş. Çünkü şuna bakıyorum. Yaptığım işten tatmin alıyordum. Kendime inanıyordum. Kendime inancım daha artıyordu onları yaşadıkça. Bir de bir gün babama 17 yaşında ağlayarak şunu demiştim hiç unutmuyorum. Ya babacığım keşke hiç paramız olsaydı da olmasaydı da sevgimiz olsaydı senin kucağından hiç inmeseydim dediğimde çok anlamlı bakmıştı. Bir yorum yapmamıştı çünkü diğer türlüsü daha zor. Yani o varlığın içerisinde anlaşılamamak,
1: Tabii.
0: yalnızlık kurmak bazen böyle çok emektar aileler olur. Ya şunu denkleştirmiş. Bırak boş ver diyorum. Açlıktan hiçbir şey olmaz. Allah sevgi açlığı vermesin diyorum.
1: Evet, tabii ki işte ikisi de son derece önemli. Şimdi tabii ki şöyle de bir durum çıkmasın ortaya, mutlaka bir hayatı devam ettirebilmek
0: Evet.
1: için bir şey
0: Tabii ki.
1: lazım ki siz de o
0: Tabii ki.
1: yüzden zaten
0: Doğru.
1: çalışmaya başlamışsınız. Ama o diğeri doyurulmamışsa o insanı hep söylüyorlar ya, annenin doyuramadığını işte dünya hiçbir şekilde doyuramaz, bir ömür
0: Doğru.
1: boyu ne kadar parası olursa olsun, ne güzel yemekler yerse yesin gibi. Yine aynı şekilde o sevgi açlığı ne yazık ki insanın içinde var olmaya devam ediyor. Ama bazıları bu travmalardan işte böyle güzel hikayeler çıkarabilirken, bazıları onun içinde kalıp sürekli suçlamaya, bana böyle yaptılar, şöyle yaptılar, ben o yüzden hiçbir şey yapamadım diye kendini bir kabukta bırakmaya devam ediyor ki bu insana zarar. Zaten o
0: Doğru.
1: kişinin kendisine zarar.

0: Bir
1: Doğru.
0: yandan da güzel başarı hikayesi yazanlar var. O
1: Doğru.
0: yüzden onlara ilham olsun diye mümkün olduğunca hele ki kadınları yayınımızda
1: Ne
0: konuk
1: güzel.
0: etmeye çalışıyoruz. Siz doğu güzel konuklarımızdan birisiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan kaynak mevzuna nasıl gelindi? Bu
1: Şimdi
0: kaynak öğrenmek, çünkü ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez mesela. Siz neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz?
1: şöyle ki çok küçük yaştan itibaren hep çalışınca ve her soruna çözüm arayan bir ortamda büyüdüğümüz için şimdi ben 2001 yılında İstanbul'a taşındım, İngilizce kurslarına devam ettim ama 2005 yılı geldiğinde dedim ki ya tamam İngilizce kursu ama ben macera perest biriyim, ben mesleki eğitim yapmak istiyorum.
0: Yetmedi, değil mi? Bu size
1: Yetmedi.
0: yetmedi.
1: Yani bir de
0: Evet.
1: bunu gerçekten para için de yapmıyorum. Nasıl olsa ben en zor koşulda bile alışık olduğum için seviyorum farklı şeylere dokunmayı. Kanada, Almanya, Hollanda birçok ülke gezdim. Dedim ki Türkiye'nin ilk özel meslek okulunu ben açacağım. Dudullu Organize Sanayi'nin içerisinde kaynakçılık, makine metalürjisi vesaire gibi alanlara girdim.
0: Hı.
1: Ama öğrenciler var, öğretmeni bir araya getiriyorum, kaynakçılık dersine başlıyorlar, öğrenmiyorlar. Ben de o kızgınlıkla gittim üniversiteye, ODTÜ'ye kaynakçılık eğitimi aldım. İçeriye girdim, hocam dediler ya siz topuklu ayakkabınızı anlamazsınız, bakın bu yapalım. Bir girdim zırt diye bir çektim kaynağı, ondan sonra kaynakçılık patlaması oldu.
0: Ya
1: Herkes
0: ya değil
1: kaynakçılık
0: mi?
1: eğitimi için.
0: Bana yeter ki yapamazsın deyin.
1: Ya tabii zaten içimde bir ateş var. Onları
0: Evet.
1: duyduğum an ben de, ama bundan da aslında biraz hayatın çok dalgasını da geçen biriyim. Çünkü ben onun uzun vadede birçok kişiye dokunacağını biliyorum ki benim 2010'da verdiğim basın demeçleri var. Lütfen kaynakçı olun, kadın erkek hepiniz olun. İleride en az 3-5 bin dolar aylık para kazanacaksınız bu işten. Bana inanın, güvenin derdim. Şimdi bana inanıp da o
0: Doğru.
1: mesleği
0: Ya
1: seçenler teşekkür
0: hele
1: yazıyorlar.
0: ki bu yapay zeka durumunda, hadi
1: Evet.
0: yapsın yapay zeka
1: Tabii
0: bakalım bunu.
1: ki, tabii ki,
0: Yapamayacak.
1: tabii
0: İşte
1: ki.
0: insan lazım buna. Evet.
1: Kesinlikle çok çok güzel bir maceraydı benim için.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi bu arada sohbet çok güzel, çok keyifli gidiyor ama bir müzik arası verelim.
1: Tabii
0: Siz de
1: ki.
0: biraz dinlenin.
1: Harika.
0: Sonrasında yine sohbetimize devam edelim. Bakalım ondan sonra neler olmuş hayatınızda.
1: Harika. Çok teşekkür ederim.

0: Ailece devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz sevgili dinleyenler. Girişimci eğitmen Begüm Özdoğularlı Pandır bizimle birlikte. Şahane bir sohbet oluyor. Biz müzik arasında dahi susmuyoruz. O kadar çok soracağım ve konuşacağım şey var ki. Çünkü biliyorum ki yetmeyecek burada. Şimdi birazını orada konuştuk, birazını burada konuşmaya devam edelim. Bir kaynakçılık mezundan bahsetmiştik müzik arasından önce. Sonrasında siz onunla ilgili de bir meslek eğitim merkezi kurdunuz.
1: Evet.
0: Orada ve çok da güzel anlatmışsınız. İşte çağırmışsınız basın mensuplarını. Kimse hiç beklemezken
1: evet.
0: Siz bir güzel kaynağı da yapmışsınız, değil mi?
1: Çok doğru, çok doğru. Kendimi anlatmayı seviyorum yaptığım işte de. Yani o dönemde şunu düşündüm. Yani insanlara mesleki eğitimi, meslek lisesine gitmeyi, kendi mesleğini kazanmayı sevdirmek gerekti. Çünkü tam o zamanlar işte meslek lisesine başarısız çocuklar gider. İşte
0: ne kadar yanlış
1: o kadar
0: değil
1: yanlış.
0: mi? Çok yanlış.
1: Türkiye'nin politikalarında en yüksek bütçe
0: Evet,
1: ayrıldığı yer meslek liseleridir.
0: ve şu
1: Öğretmen
0: an ihtiyaç ne kadar
1: hem de
0: fazla.
1: nasıl, hem de
0: Evet,
1: nasıl.
0: evet.
1: Bir de benim üzüldüğüm şey oluyor. Bazen meslek liselerinde olaylar oluyor. İşte bunlar basına yansıyor. Ben düzenli meslek liselerinde de hocalarımı davet eder, konuşmacı giderim, konferanslar veririm. İnanın 10.000 taneden bir ya da ikidir kendini bilmeyen öğrenci. Kalanlar o kadar sorumluluk sahibidir, bir bireydir, kendinden emindir, aileler bilinçlidir, öğretmenler bilinçlidir ama bir iki
0: Ne
1: olayla.
0: yanlış bir algı var.
1: Evet.
0: Evet, bunun kırılması lazım kesinlikle.
1: Seviyorum bu yüzden meslek liselerine gidip konuşmayı. Onlar da Begüm abla, Begüm öğretmenim, siz bunu da yapmışsınız vesaire. Bir de hani görüntü ve onu biliyor olmak biraz farklı olunca
0: Şaşırtıcı.
1: zamanla o da iyi oluyor. Yani ikna ettiğim çok kişi oluyor meslek lisesine geçişte. Çünkü ben özel olarak bunu 10 sene yaptım. Daha sonra anaokulu, ilkokulu, ortaokula devam. Ama şimdi de bizim okulumuzda marangozluk öğretiyorum,
0: Aa, ne
1: kaynakçılık öğretiyorum,
0: güzel.
1: pazarda satış yapmayı öğretiyorum. Yani
0: Oh.
1: kendim gibi çılgın çocuklar
0: Çok
1: yetiştiriyorum.
0: güzelmiş. Buradan sonra orası mı geldi? Özel okul süreci mi
1: 2016'dan
0: geldi?
1: sonra evet.
0: Ona nasıl karar
1: O da
0: verdiniz?
1: tamamen içgüdülerimle. Çünkü 36 yaşıma gelmiştim. O sıralar evli değilim. 38 yaşında evlendim. Çocuğum yok vesaire. Aile özlüyorum. Hayatım aile aramakla geçti yani. Sevgiyi arayan çocuk. Dedim ki bir anaokulu açayım. Hadi yanında ilkokulu olsun, ortaokulu olsun. O arada evlendim. Yani biraz aslında annelik içgüdülerim beni okulculuğa sürükledi. Bir özel okul kurucusu olarak özel okulda neden olduğumu bilmiyorum. Çünkü ben aslında ülkemin köy çocuklarına dokunmayı seviyorum. Mesleksiz çocuklarına dokunmayı seviyorum. Tabii ki özel okul çocukları da benim öğrencilerim. Şu an hepsi beni dinliyor. Hepsine
0: Sevgiler,
1: öpücüklerimi
0: selamlar
1: gönderiyorum.
0: hepsine. İnşallah böyle okuldan bangır bangır yayınlanıyor.

0: duyuyordur yayınımız. Çok mutlu olurum gerçekten. Evet.
1: Eminim öyledir. Hepsine çok sevgiler. Diyorum ama yani sahayı da çok seviyorum. Bu yüzden beni görevlendirsinler. Gideyim projeler yapayım. Anneleri ve çocukları, önce anneyi mutlu kadın yapalım. Sonra o anne mutlu kadın olarak çocukları mutlu ve becerikli yetiştirsin. Babalar da bir zahmet biraz daha fazla ilgilensinler çocukları ve eşleriyle.
0: Değil mi? Bunu en iyi siz bilirsiniz zaten şu an. Var mı böyle projeleriniz, hayata geçer mi acaba? Böyle bir hayaliniz var mı, yapmak istedikleriniz?
1: Valiliklerle, kaymakamlıklarla küçük küçük doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de, İç Anadolu'da projelerimiz oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı camiasında seviyorlar, davet ediyorlar.
0: Ne güzel.
1: Makamlara gidiyoruz, projelerde görev alıyoruz. Ama tabii ki yani Ankara'da daha çok zaman geçirmem gerektiğini düşünüyorum uzun zaman. Bir zaman sonra umarım Ankara'da da görevler alırım ve burada daha çok projelerde yer alırım.
0: Hadi inşallah öyle olur. Şimdi okulda nasıl geçiyor vaktiniz? Neler yapıyorsunuz? Çünkü siz klasik odasında oturan, sadece sorun olduğunda sorun çözen bir eğitimci değilsiniz. Onu anladık.
1: Doğru. Benim okulda genelde öğrencilerim oturuyorlar. Ben sabahtan itibaren, aslında şöyle, biz terzilik öğretiyoruz. Kumaşlarımızı alıyoruz. Öğrencilerimiz atölyede öğretmenleriyle beraber kendi formalarını tasarlıyor ve dikiyorlar.
0: Aa, ne güzel.
1: Tabii biz bir Şirinler Köyü olduğumuz için.
0: Şahane. Ama bu normal bir özel okul. Bu bir
1: tabii,
0: meslek lisesi
1: değil.
0: Herhangi bir alana yönelik çalışan bir okul değil. Normal
1: Değil.
0: bir özel okul geliyorlar.
1: Kütahya'da tarlalarımız var. Oraya gidiyorlar. Yüz dönüm tarlayı ekiyorlar, biçiyorlar. Buğdayları, domates, biberleri topluyorlar. Sonra köy ambarımız vardı Kütahya'da. Onu okula getirdik. 300 senelik bir büyük ninelerimin ambarıydı. Onları da rahmetle anıyorum. Onları kurduk, bahçeyi. Bütün kış yiyeceklerini yine matematik hesabıyla, buğday kaç kilo geldi, onun ne kadarı elendi, unu işte kaç gram koyacağız kek yapmak için gibi böyle matematiksel hesaplarla giriyoruz. Kendi sınıflarını temizliyorlar, kendi yemeklerini düzenliyorlar, masalarını topluyorlar, düzenliyorlar. Yani o kadar herkes çalışıyor ve o kadar öğrenciler yaşamın içinde ki biz hani onlar okulu okul gibi görmüyor. Beni de bir okulun müdürü gibi görmüyor. Yani biz öğretmenlerle de çok güzel diyaloğumuz. Başta çok zorlanıyorlar, haklı olarak. Kurumsal okullardan geliyorlar. Her şey daha nizami, daha düzenli, ama burada hadi teneffüste kümes temizlemeye gidelim. Hadi işte barbunya ayıklama vakti gelmiş. İşte bu hafta pazarda şunları satalım mı? Aileler destekliyorlar. Biraz seçiciyiz tabii. Yani veli aday süreçlerinde kendim de birebir görüşmelere giriyorum. Çünkü bizi her veli anlayamaz. Ama anlayanlarla da çok mutlu geçiriyoruz zamanı. Zorbalık yok. Olması için vakit olması lazım. O kadar yoğunlar ki hayvanları besleyecekler, işte mutfağı temizleyecekler, sınıflarını düzenleyecekler. Hangi ara dere birbirleriyle didişsinler bir takım çalışmasında.
0: Sürekli bir üretim var çünkü.
1: Oyun saatinde oyununu oynarlar. Tabii ki akademide çok kuvvetli. Tabii ki öğretmenleriyle Türkçe dersinde Türkçe, İngilizce dersinde İngilizce. Ama hani benim hayatım da öyleydi. Akademi ise akademi, ders çalışmayı severdim. Ama uygulama zamanında hadi temizlik yap, hadi işte söküğünü dik, hadi marangozluk yap.
0: Bunlar çok eksik şu an. Çünkü sosyal yaşam becerileri ne yazık ki okullarda öğretilmediği için aileler de belki ona verecek fırsat bulamıyor ve ne yazık ki işte ayakkabı bağını bağlayamayan ya da işte hiçbir şekilde o iğneyle iple karşılaşmamış bir nesil yetişiyor ya da bir bulaşık makinesine dahi bulaşıklarını koymayan bir nesil yetişiyor maalesef.
1: Bizdeki şans şu, hani 3 yaşında 4 yaşında bir çocuk çatal bıçakla yemek yiyebiliyor, topluyor, düzenliyor ve biz ailelere şunu diyoruz: biz bunu videoyu gönderiyoruz, öğretiyoruz. Lütfen siz de
0: Siz
1: evde
0: de
1: devam
0: uygulayın.
1: ettirin. Yani eğer sen evde iPad eline vererek, kenarda ağzına patates vererek
0: O
1: büyütürsen
0: zaman olmaz.
1: bana da faydan olmaz, benim de o çocuğa faydam olmaz. O anlamda ben velilerime de çok teşekkür ediyorum. Her biri bizi o kadar iyi anlıyor, o kadar güzel dinliyor ve yol arkadaşlığı yapıyor ki, yani birçok okulun biz şunu yaşıyoruz dediği sorunları biz gerçekten
0: Ne
1: yaşamıyoruz.
0: kadar güzel. Umarım artar böyle eğitim kurumları. Çok ihtiyacımız var çünkü. Siz peki düşünüyor musunuz daha fazlalaştırmayı bu okulları?
1: Ben şöyle, her ne kadar 10 yaşından beri ticaret hayatının içinde olsam da ve bir şekilde açtığım kurumları ayakta da tutsam, ben ticaret insanı değilim. Yani ben, o okul benim için hayalimdeki çocukluk travmalarımı iyileştirdiğim, acılarımın üzerine şöyle bir halıları örtüp kendime yeni bir şirinler dünyası kurduğum bir yerdi ve bundan sonraki boyutta benim için orası yine düzeninde devam eder, ama ben bu öğrendiğim sistemi karşında hiçbir para almadan devletin birçok kurumunda uygulamak istiyorum.
0: Evet,
1: yani ben biraz devlet okulcuyum
0: evet,
1: aslında.
0: Evet, Anadolu'da bunları evet, uygulamak evet, istiyorsunuz. Evet. Birçok çocuğa ulaşmak
1: evet,
0: istiyorsunuz.
1: Evet.
0: Umarız da olur.
1: Evet.
0: Böyle olmasını biz de çok isteriz. Belki ondan sonra tekrar konuk ederiz.
1: Teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Diyorum ya, hep kadınların girişimci olması, kadınların bu başarı hikayeleri bizi çok etkiliyor ve elimizden geldiğince konuk etmeye çalışıyoruz. Ve şu an eminim bizi dinleyen, kalbi kırık, özgüvenini kaybetmiş, birçok sizin gibi yara almış, hangimizin hayatında yok ki yaralar, kadın
1: Doğru.
0: var ve belki bir ışık arıyorlar. Ne söylemek istersiniz onlara?
1: Çok sevgili, çok güzel kadınlarımız, Türk kadınlarımız, unutmayın ki hayatta acı da mutluluk da Allah'tan gelir ve bizler arada bizi acıtmaya vesile olmuş kullara kırılırsak, gücenirsek, o zaman Allah'tan geldiğine inanmamış oluruz. Bu yüzden o her gelip sizi kıran kişiler aslında sizin güçlenmeniz için rol almış, misyon sahibi kişiler. Bu yüzden bence hiç onlara odaklanmayın. Onları olduğu gibi kabul edin. Elinizdeki güzellikleri düşünün, sağlığınızı düşünün. Çok sağlıklı, güzel bir ülkede yaşadığınızı düşünün, komşunuzu düşünün, dostunuzu düşünün. Ben insanlık için ne yapabilirim? Ben bu evren için ne yapabilirim? Ben canlılar için ne yapabilirim? Sadece bunu kafa yorun. Yani şunu düşünmeyin. Ya ben de artık kendim için yaşayacağım. Hayır, kendimiz için yaşamak gibi bir dünya yok. Biz bu dünyaya birbirimize faydalı olmak için geldik. Bu yüzden lütfen kırılmayın. Size yaşatanları affedin. Önünüze bakın. Odaklanın. Sizde ne cevherler var? Ben görüyorum. Ben gözlerimle görüyorum. Ya siz, benim sizi gördüğüm gözle siz kendinizi görseniz neler neler yapacaksınız da. Umarım görün, anlayın, inanın ve yolunuzu hiç sapmadan devam edin.
0: Umarız öyle olur. Belki size ulaşırlarsa siz oradan destek verici cümleler de yazabilirsiniz onlara,
1: seve,
0: değil
1: seve,
0: mi?
1: Seve seve, seve seve. Beni sosyal medyadan ulaşabilirler. Okula gelmek isterlerse başımın üstünde yerleri var. Geldiklerinde çıkmak istemeyecekler. Çok özel bir mekan çünkü. Yollarının açık olmasını diliyorum. Bütün mücadeleci kadınların yolu açık olsun.
0: Biz de öyle umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Bence çoğu kişiye de ilham oldu. Çünkü bazen kendimize acıyıp kendimizi geride tutabiliyoruz hakikaten, ama herkesin hayatında belli sıkıntılar var. Herkesin yaşadığı işte belli yaralayıcı olaylar var. Belki üstesinden gelemeyeceğim, asla ben bunu başaramayacağım dediklerinden, işte küllerinden doğan nice kadın var. Siz de onlardan birisisiniz. Umarız nice güzel işlere imza atarsınız. Böyle çılgın nice güzel şeyde sizin imzanızı görürüz umarız ki.
1: Çok çok teşekkür ederim. Harika bir programdı. Tekrar çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Başarılarınızın da devamını diliyorum.
0: Sağ olun. Biz de öyle diliyoruz. Girişimci eğitmen Begüm Özdoğularlı Pandır bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Bu haftanın son ailecesinde kadın girişimcilerden birini konuk etmek bizi de çok mutlu etti. Biz pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından yine TRT Radyo 1'de olacağız. Yine aileceden size sesleneceğiz. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz.

0: Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün Türk Medeni Kanunu'na göre düzenlenen nafaka türlerini değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
1: Yoksulluk nafakası. Yoksulluk nafakası, boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek olan eşin diğer eşten kusuru daha az olması koşuluyla talep ettiği nafakadır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz nafaka konusu. Türk Medeni Kanunu'na göre nafaka sadece bir tür değildir. Birçok tür nafaka vardır. Nafaka özellikle belli ilişki içerisinde bulunan kişilerin, bu karı koca ilişkisi olabilir, ana baba çocuk ilişkisi olabilir ya da akraba ilişkisi olabilir. Bu bağlamda bu kişilerin birbirlerine ekonomik destek sağlamalarını öngören bir kurumdur. Türk Medeni Kanunu'na baktığımızda 4 tür nafaka olduğunu biz görüyoruz. Birincisi tedbir nafakası. Nedir tedbir nafakası? Boşanma ya da ayrılık davası açıldığında davanın devamı süresince eşlerin ve çocukların geçimini, barınmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla hakim kendiliğinden ya da talep üzerine tedbir nafakasına hükmedebilir. Bu nafakanın amacı boşanma davası sürerken maddi durumu olmayan eşin ve çocuğun zor duruma düşmesini engellemektir. Tedbir nafakası dava süresince devam eder. Dava kesinleşince artık tedbir nafakası orada kesilir. Evet, demek ki birinci tür nafaka tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken diğer eşe ve çocukların geçimini sağlamak için verilen bir nafakadır. Medeni kanunda düzenlenen diğer nafaka ise yoksulluk nafakasıdır. Boşandıktan sonra yoksulluğa düşecek eşe diğer eşin, tabii ki nafaka bağlanacak eşin bu boşanmada kusurunun ödeyecek olandan hafif olması ya da hiç kusurunun bulunmaması gerekir. Buna göre boşandıktan sonra yoksulluğa düşecek olan taraf diğerinden nafaka talep edebilir. Ancak bunun için şunu unutmamak gerekir. Şu anda kanunumuzdaki mevcut düzenlemeye göre bu nafaka süresizdir. Ancak ve ancak nafaka alacaklısı bir başkasıyla evlenirse, haysiyetsiz bir hayat sürerse ya da taraflardan birisi ölürse o zaman sona erer. Evet, toparlayacak olursak yoksulluk nafakası boşandıktan sonra yoksulluğa düşecek eşe diğer eş tarafından verilir. Ama bunun için nafaka bağlanacak eşin o evliliğin boşanma yüzünden sona ermesinde ya kusurunun olmaması ya da nafaka yükümlüsü eşin kusurundan daha az olması gerekir. Bir diğer nafaka türü ise iştirak nafakası. İştirak nafakası boşanmadan sonra velayet kendisine verilmeyen eşin çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılamak üzere çocuğa verilen nafakadır. Ve kural olarak bu nafaka çocuklar 18 yaşını doldurana kadar devam eder. Demek ki boşandıktan sonra eşe verilen nafakaya yoksulluk nafakası denir, çocuklara verilen nafakaya ise iştirak nafakası denir. Medeni kanunda düzenlenen bir diğer nafaka türü ise yardım nafakasıdır. Bu nafaka türü genelde toplumumuzda bilinmemektedir. Nedir yardım nafakası? Aslında yardım nafakası, yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan ana, baba, büyük anne, büyük baba,

0: çocuklar, torunlar ve kardeşe ödenmesi gereken nafakadır. Demek ki herkes kendi ana babasına, büyük anne büyük babasına, çocuklarına, torunlarına, kardeşlerine nafaka vermek zorundadır. Ama bunun bir şartı var. Onların yoksulluk içinde yaşıyor olmaları ve bizim de maddi durumumuzun iyi olması şartıdır. Evet, demek ki bizim hukukumuzda dört tür nafaka düzenleniyor. Bu nafakaların temel felsefesi, temel amacı birbiriyle yakınlık içerisinde olan kişilerin birbirlerine ekonomik destek sağlamaları içindir. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası belli başlı nafaka yükümlülüğü olarak adlandırılabilir. Biz uygulamada daha çok yoksulluk nafakası ile karşılaşıyoruz. Yoksulluk nafakası şu anda günümüzde çok ağır eleştiriler altında. Çünkü yoksulluk nafakası süresiz olduğundan boşandıktan sonra eş ölünceye kadar bir başkasına nafaka ödemek durumunda kalıyor. O nafakayı ortadan kaldıracak sebepler olmadığı sürece ömür boyu o kişiye maddi destek sağlamak durumunda kalınıyor. Evet, yargı paketlerinde bu nafakanın en azından evlilik süresiyle sınırlandırılması ya da başka şartlara bağlanması konuşulmaktadır. İlerleyen süreçte buna ilişkin olarak bir takım düzenlemeler bekleniyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz Türk Medeni Kanunu'na göre nafaka türleriydi ve tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olarak dört türünü değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: neler gibi hediyeleri kazanamadı.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklamlar.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
2: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
1: Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
2: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin siyasi, sosyal, kültürel arka planlı, kimi zaman uluslararası ilişkiler zeminindeki yerini değerli uzmanlar marifetiyle, farklı bakış açılarıyla sizlere arz etmeye çalışıyoruz. Değerli konuklarımız marifetiyle elbette konuğumuzu sizlere takdim etmeden önce sesimizi size ulaştıran teknik heyetini sizlere arz etmek isterim. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımcımız Mine Avcı ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz, değerli konuğumuz doçent doktor Metin Çelik hocamıza hoş geldiniz demek isteriz.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
1: Metin Çelik hocamız Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi Değerli Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim görevlisi. Hocam sizin sahanız bugünlerde fazla revaçta çünkü uluslararası krizler yaşanıyor. Uluslararası sistemde ciddi problemler var. Jeopolitik konular çok konuşuluyor. Jeopolitik konulara bağlı olarak da artan kriz konuları var. Bazı bölgelerde bir takım krizler yaşandığını görüyoruz. Dünya hakimiyetiyle ilgili bir mücadele de var. Mücadele olunca da bilhassa o jeopolitik yollar, koridorlar, enerji koridorları gündeme geliyor. Bugün biraz bu koridor savaşları üzerine konuşalım istedim. Çünkü o jeopolitik mücadeleyi anlayabileceğimiz temel saha bilgilerini buradan görebiliriz. Burada önce bunu anlamaya çalışalım hocam. Neden koridorlar üzerinde bu savaş var? Koridor savaşları ne demek? Burada tedarik zincirlerinin fonksiyonu, ekonomik boyutu, ekonomik boyutuyla beraber hani askeri, siyasi bir boyutu da var muhakkak. Bu ilişkiyi nasıl kurarak anlayabiliriz? Koridor savaşları nedir? Neden önemlidir?
2: Tabii hocam, aslında çok güzel de özetlediniz girişte. Yani bu neden önemli olduğunu. Çünkü bu koridorlar dediğimiz şeyler uluslararası ticaretteki ana güzergahlar, rotalar. Ve bunlar milattan önceki dönemlerde de vardı. İpek yolu, baharat yolu. Ve ardından sonraki dönemlerde de vardı. Bunlar adeta uluslararası siyasetin atar damarları. Çünkü devletler ya nehirler üzerine medeniyetler kurmuşlar ya da bu ticaret yolları üzerine kurmuşlar. Bizim medeniyetimiz bile mutlaka kervansaraylarla her yeri yeşillendirmişti. Bu konaklamalar mühimdir. Konaklamanın olduğu yerde insanlar toplanışır, orada bir yönetim oluşur, bir güç oluşur ve o bölgenin bir şekilde kontrolü elinize geçmiş olur. En azından o yolun güvenliği için dahi. Dolayısıyla bu ticaret yolları, koridorlar her zaman uluslararası siyasetin gündemi olmuştur.
1: Brodel'in bir sözü var hocam. Yollar nereden geçerse medeniyet oradadır.
2: Kesinlikle öyle. Evet. Bugün de uluslararası yollar, ticaret yolları

0: nereden geçiyorsa güç orada.
1: Evet.
0: O yüzden bu koridor savaşlar denmesinin sebebi tabii ki bu koridor için yer yer gerçekten sıcak savaşlar da oluyor ancak. Asıl savaştan kastedilen rekabet. Bu koridorları kimler kuruyor? Koridorda ne taşındığı değil, kimlerin taşıdığı veya kimin kontrolünde taşındığı rekabeti var. Ve bu rekabetteki ana iddia da şu koridor savaşlarında. Daha önce müesses nizam Batı'nın gündemiyle belirlemiş olduğu ticaret yolları varken özellikle 2000'lerden itibaren farklı yollar çok daha fazla kurgulu bir şekilde ve daha bilinçli politikalarla ortaya çıkmaya başlayınca alternatif yollar çıkınca bunlar arasında rekabet oluştu. Buradan savaştan kastedilen buradaki rekabet. Bir yolun veyahut da işte Amerika'nın veya Batı'nın denetimindeki uluslararası koridorlar mı yoksa Çin'in başını çekmiş olduğu, Türkiye'nin de yer yer dahil olduğu, yükselen güçlerin yeni yeni imar etmeye gelişmiş olduğu diğerlerine alternatif olacak diğer koridorlar mı? Şu aslında bir güç mücadelesinin izahıdır bu koridorlar savaşı.
1: Şimdi bu koridorlar üzerinde duralım hocam. Yani küresel bir takım rotalar var. İsimlerini zikrederek onları anlamaya
0: Evet.
1: çalışalım. Mesela atıfta bulunan şeylerden birisi, koridorlardan birisi Kuzey Koridoru.
0: Doğru.
1: Kuzey Koridoru'nun önemi ne? Nereden geçer?
0: Şöyle tabii kısaca dediğiniz gibi özetlemekte fayda var. Hatta bizim bildiğimiz dünya haritasına bakarsak kuzeyin de üstünde bir de Arktik koridor var. Kuzey Deniz Yolu,
1: Artık o da
0: Arktik.
1: tartışılmaya başlandı değil mi? Eskiden
0: Ve
1: o mesela
0: 2020
1: yoktu.
0: doğru 2025'in başında denenmeye artık
1: Evet.
0: başladı. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası işte veyahut da Çin'in kuzeyi o bölgeden Maçin diye bizim tarih kitabına geçen bölgeden gemilerin bu kuzey kutbunda tabii ki bu coğrafyanın el verdiği kadar buzulan incelmesi önemli. Buzulan kırarak
1: Biraz
0: gemilerin
1: da tekniğin gelişmesiyle ilgili.
0: kesinlikle teknoloji ve bazı iklim değişiklikleri de buna imkan tanıyor. Kuzeyden daha düz bir rotadan Avrupa'nın kuzeyine erişen bir lojistik güç. Hatta şu an en meşhur olan bu Süveyş kanalından gider Güney Deniz Yolu'na göre işte Avrupa'ya doğudan seferden 20 günden kısaldığı bir şey ki her gün önemli maliyet ve erişim için. Dolayısıyla daha da fazla revaçta olacak gibi.
1: Bu tabii diğer bölgenin güç kaybetmesi anlamına geliyor değil mi? Ya Orta
0: Kesinlikle
1: Doğu'nun özellikle
0: net tabii ki.
1: Afrika'nın yani
0: Ve
1: ticari boyutta.
0: yatırımların da buranın
1: Tabii.
0: güvenliği için yapılan ciddi lojistik yatırımlar var. Bu hapların merkezlerin de önemin yitirilmesine yol açabilir.
1: Hani lise kitaplarımızda dünya ticaret yolları değiştiği için Osmanlı İmparatorluğu geriledi
0: Evet.
1: denirdi ya.
0: Evet.
1: Şimdi bu da beraberinde buna benzer hani bu birkaç cümle içinde özetler ama büyük sonuçları olan
0: Kesinlikle.
1: gelişmeleri tetikleyebilir.
0: Küresel güç
1: Evet.
0: değişimi dediğimiz şeylerin bir kısmını tabii
1: Evet.
0: ki bu.
1: Evet hocam.
0: Bu Arktik koridor kuzey rotası dediğiniz ise karasal bir rotadır. Aslında baktığınız bütün rotalar şu an bu koridor savaşları dediğimiz rotaların çoğu Pekin'den Londra'ya erişim gibi özetleyeceğimiz güzergahtaki çeşitlikler. Yoksa Panama kanalı burada değil çünkü şu an rakibi yok veya hatta Malaka kanalı vardır Malezya'nın güneyinde bu da rekabette değil. Bu koridor savaşlarındakiler Pekin'den Londra'ya düşünmek lazım. Kuzey rotası Çin'den çıkıp Kazakistan'dan Rusya'nın kuzeyinden Avrupa'nın kuzeyine inen bir rota. Orta koridor var. Türkiye'nin de Zengezur koridoruyla dahil olmaya çalıştığı veyahut da daha da
1: Bu
0: cezbedici
1: Ukrayna
0: hale
1: Savaşı
0: getirdiği.
1: Kuzey Koridoru hani zorlaştırdı. O yüzden Orta
0: Kesinlikle.
1: Koridorun önemi de arttı. Buyurun hocam devam
0: Kesinlikle
1: edin.
0: yok çok doğru hocam.
1: Hı?
0: İyi bir tespit. Çünkü savaştan Ukrayna Savaşı'ndan sonra Orta Koridor'un %22 oranda daha da arttığı gözlemini. Orta Koridor'da yine Çin'den doğudan başlayan bir yolun Türk dünyasından Kafkasya'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya erişmesi. Güney Koridoru var. Bu deniz hattı üzerinden Çin'den veya Pakistan üzerinden bir şekilde gelen Hint Okyanusu'na Süveyş kanalından giden bilinen en çok üzerine konuşulan rota. Bunlar aktif rotalar. Bir de bunlara alternatifler artık oluşturmaya çalışıyor ki burada bir de ama bir kavram var iyi bilmek lazım. Çin'in bir kuşak bir yol projesi çok önemli. Bu az önce bahsettiğimiz kuzey, orta ve güneyin tamamını kapsayan iddialı bir proje ve gerçekten de Çin'in özellikle demir yolu ve deniz yolu üzerinden kurgulanmaya çalıştığı büyük bir girişim. Kuşak dediği bir yol, bir kuşak yol, karayolları, kuşak ise deniz yolu üzerinden Çin'in ve şu an gerçekleştirdiği bir süreç. Çin'den Hint Okyanusu, oradan önce Afrika, Kenya çok önemli bir hub merkez haline geldi. Daha sonra Kenya'dan ister Afrika'nın içine, isterse Süveyş kanalından Avrupa'ya giden bir
1: Afrika'da
0: deniz yolu.
1: yükselen bir piyasa.
0: Kesinlikle Çin'in ciddi demir yolları yatırımları var. Hem lojistik hem de üretim üssü olarak Afrika şu an gözde.
1: Hocam kara yolları, kara koridorlar üzerinde durduk ama ister istemez iş denize gidiyor. Ama yani Çin işin içinde olunca Çin yükselen bir yeni güç olarak hegemon güce karşı hegemon güç de

0: Amerika Birleşik Devletleri bir tür modern deniz imparatorluğu.
1: Doğru.
0: Ona burada da meydan okuması gerekecek. O yüzden hani Çin'in denizden çevrelenmesi projesi Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir yere oturuyor, değil mi? Yani
1: Çok
0: Çin'i
1: doğru.
0: denizden uzak tutmaya çalışıyor. Mesela ben bu Paul Kennedy'nin Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü kitabında orada hatırlıyorum. İngilizler isyandan sonra, bu Afyon isyanından sonra Çinlilere donanma yasağı koyuyorlar. Yani kara
1: Evet.
0: kuvvetleriyle ilgili bir sıkıntı yok ama denize açılmasını istemiyorlar.
1: Doğru.
0: Bu perspektif İngiltere'nin yerini alan Amerika Birleşik Devletleri'nde de adeta devam ediyor. Yani bu formülü değişiyor ama işte onların Çin'in mesela buralara yayılması, efendim üsler edinmesini engelleyen bir yerde duruyor. Çevrelemeye çalışıyor,
1: Çok
0: değil mi?
1: doğru. Zaten bu deniz vurgusu önemli çünkü Avrupa yapan medeniyet, işte bu coğrafi keşifleri gerçekleşmesi sağlayan unsur deniz gücündeki aktivitesiydi. Bu çevreleme de tabii ki akla şey geliyor. Bu tabii ki artık küresel düzen yıkılıyor, bölgesel düzenler oluşuyor vesaire derken Çin BRICS üzerinden kendi girişimlerini bir yandan yürütürken kendi kuşak yol projesi de var. Ama buna karşı Amerika'da kendisi yerine G20 üzerinden Çin'i tabii ki kuşatacak bazı girişimler bulunuyor. Çin G20'de olmasına rağmen ama pasif bir katılım sergiliyor. 2023'teki G20 zirvesinde Hindistan New Delhi'de Amerika'nın da başını çekmiş olduğu G20 ülkelerin çoğu Hindistan'ın da başını çektiği bir ekip olarak yeni bir ticaret rotası üzerine uzlaşı sağlandı. Bu Çin'in deniz üzerindeki kuşak sistemini bir ciddi bir şekilde yıkacağını iddia eden büyük bir projeydi.
0: Nasıl? Niye hocam o?
1: IMEC diye geçiyor.
0: Evet.
1: IMEC işte Hindistan, Orta Doğu'dan Avrupa'ya ekonomik koridor diye kısaltabiliriz. Hindistan'dan çıkan işte
0: Biraz Çin'i dışarıda bırakan bir
1: tabii
0: şey.
1: tabii
0: Evet.
1: Hindistan'da merkez bir kez Hindistan haline getiriyor
0: Yani bu şu
1: öncelikle.
0: demek değil mi hocam? Yani Çin'in yerine Hindistan'ı ikame eden,
1: Kesinlikle.
0: onu öne çıkarmak isteyen bir şey.
1: Güneydoğu'daki merkez liman artık Hindistan. Hindistan
0: Evet.
1: kim? İngiltere'nin en büyük eski sömürgesi neticede. Hindistan'dan çıkan gemiler önce işte Körfez ülkelerine, Körfez ülkelerine Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'den karayoluyla Akdeniz'e, Akdeniz'den Yunanistan ve oradan Avrupa'ya taşıma.
0: Bunu İsrail de dile getirdi. Hatta
1: Kesinlikle.
0: farklı formüllerle, farklı bir şekilde. Bunun dışındaki yolları da burayı hayırlı yol, melekler yolu gibi.
1: Evet.
0: Bunun dışındaki özellikle daha kuzeyden geçecek yol da şeytanlar yolu.
1: Evet.
0: İran, Irak, Suriye hattını böyle işaretledi. Ama yani İsrail'in bu tarzı bölge ülkelerinin özellikle hani Türkiye'nin de içinde yer aldığı kısmı dışlama esasına dayanıyor. Yani aynı zamanda sadece Çin'i değil, aynı zamanda şeyi de dışarıda bırakıyor. Türkiye'yi
1: Türkiye'yi.
0: de dışarıda bırakıyor.
1: Kesinlikle öyle. Şöyle Türkiye zaten özellikle bu yeni bölgeselleşme döneminde yükselen bir değer. Yükselen güçler arasında bölge ve düzen kurucu rolüyle öne çıkıyor. İşte Güney Kafkasya'daki orta kuşak dediğimiz orta koridoru daha güçlenmek için Zengezur girişimi. Malum Azerbaycan Karabağ Zaferi sonrasında Rusya'nın da gözetiminde bir yol üzere uzlaşılıyor. Türkiye bunun şu an altyapısını gerçekleştiriyor ve çok hazırlıklı da çünkü daha öncesinden Türkiye adeta bunu okumuşçasına işte Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna projesine dahil olduğu büyük köprüler yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray vesaire şu an Çin'den Pekin'den muhtemelen Londra'ya kadar kesintisiz bir tren yolu için Türkiye hazır zaten. Hani bu taşıma yolları için. Bir de özellikle bu IMEC'e karşı Türkiye Kalkınma Yolu diye bir yol proje ortaya koydu. Ancak farkı var. IMEC bir iddia, kalkınma yolu ise halihazırda var olan bir yolun sadece ıslahı gerekecek. Bu
0: Islahı biraz daha yani altyapı yatırımlarla zenginleştirilmesi,
1: kesinlikle
0: entegre
1: zaten
0: edilmesi.
1: karayollarıyla işleyen bir yol vardı. Yani amaç şu, Hindistan'a ve her nereden geliyorsa bütün ürünler Körfez'de, Irak'ta alınan işte ürünler karayolu ancak mümkünse demiryoluyla birlikte Türkiye üzerinden Avrupa'ya. Zaten Türkiye'deki lojistik üst birçok Avrupa'da da yoktur. Bir
0: Bu
1: bölgenin
0: yani
1: en düzenli
0: Avrupa'nın
1: yolları.
0: yanı sıra Kafkaslara da
1: Hayır,
0: gidebilir, değil
1: Rusya'ya
0: mi?
1: da tabii
0: Rusya'ya da
1: ki
0: uzanabilir.
1: ilginçtir. Bu hem kuzey güney hem
0: Evet.
1: doğu batı hattını bağlayan bir hat, iddialı bir hat ve şöyle bir tabii özellik var. IMEC hala tartışılıyor ancak bu kalkınma yoluna sanki küresel sisteme satın aldı gibi şöyle Dünya Bankası 1 milyar dolarlık büyük bir kredi verdi. Irak'taki bu kalkınma yolundaki demir yolunun ağının inşası, restorasyonu için. Demek ki küresel sistemde yani Batı'da, Amerika dışındaki Avrupa'da özellikle bu yola ihtiyaç duyuyor.
0: Bu hani son o köprüye demir yolu ilavesi de
1: Tabii
0: İstanbul
1: tabii tabii
0: bu
1: Türkiye'deki
0: çerçeve içerisinde yani o da krediye bağlandı ve dolayısıyla hani Türkiye bu konuda dediğiniz gibi böyle hani hayali bir iş olmaktan fiilen yapılan bir projeye dönüştürmüş durumda.
1: Kesinlikle öyle. Burada en büyük de önemli şu. Türkiye etrafına baktığınız zaman yangın yeri. Her yerde kriz var. Artık sıcak çatışmalar da kaçınmıyor. Ve çatışma artık uzun süreli oldu. İşte Ukrayna krizi hala çözecek mi belli değil. İşte İran'da bir olay neticede. Amerika, İsrail'in saldırıları veyahut da diğer vekalet savaşları vesaire derken Türkiye bu ortadaki istikrarıyla adeta küresel sistemde de bölgesel diğer yüksek güçlerinde onayını almışçasına veyahut da en azından Türkiye'nin düzen kuruculuğu kabul edilmişçesine bu tip küresel rotaların oluşmasında şu an aktif rol üstleniyor.
0: Burada özellikle Balkanlara da işaret etmek lazım hocam. Balkanlar büyük bir güç kaybı içerisinde, nüfus kaybediyor ve Avrupa'da güç kaybediyor aslında.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hani Türkiye'nin buradaki bu tamamlayıcı rolü hem Balkanları hem de Avrupa'yı bu doğuya ve güneye bağlayan çok önemli bir hamle. Yani ama Avrupa'da bir zaman zaman ortaya çıkan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in tahriğiyle ortaya çıkan bir Türkiye'ye karşı negatif enerji oluyor.
1: Evet.
0: Bu negatif enerji bunları engeller mi?
1: Denemeler olsa da nihayetinde engelleyemeyecektir. Şöyle, şimdi Türkiye her zaman için bahsettiğimiz bir hem gerçek bir de bir hikaye o. Türkiye jeopolitik konumu gereği önemli bir bölge ve köprü vaziyetinde. Doğu-Batı arasında geçiş. Ancak artık bu köprüden daha fazla bir merkez oldu. Hub merkez. Bu lojistik üs, enerji üssü ve artık bir de düzenleyici bir ülke halinde. İşte İsrail'in başını çekmiş olduğu, Yunanistan'ın mutlaka yapalım demiş olduğu işte Güney Akdeniz doğalgaz hattı gerçekleşmesi imkansız çünkü çok maliyetli. Hazır rotalar Türkiye'de var, daha sağlam rotalar. Ve bütün bu projeler en nihayetinde maliyet hesaplamaları yapılır. Her yeri istediğiniz fantezi yatırıma yapılmaz. Türkiye'deki istikrar ve sağlamış olduğu hazır altyapı sebebiyle Türkiye'de aslında Avrupa'nın vazgeçilmez ortağıdır. Avrupa bazen evet Türkiye'ye karşı aleyhde girişimlerle bir şekilde Türkiye'yi kendisine eski o Ben Wagoning dediğimiz olan o itaatkar role büründürmeye çalışsa da Türkiye'nin düzen kurucu rolünü bir şekilde kabul edip ortaklık yapabilir. Çünkü en nihayetinde Ukrayna krizine bile dışlamış olarak Türkiye krizi çözüp Avrupa'nın gaz tedariğine aracı oldu. İran krizinde de bugün Hürmüz eğer kapatıldıysa ve kapatılma girişimleri olabiliyorsa Türkiye'ye geçişler hala aktif. Bölgedeki petrolü hala Türkiye'deki petrol hatları yumurtalık üzerinden vesaire
0: yumurtalık
1: taşıma
0: ve Bakü Tiftis'in ağırlığı
1: kesinlikle
0: artıyor değil mi? Yani
1: o
0: onların
1: yüzden
0: ağırlığı artıyor.
1: Bu Batı Avrupa'da hele bir de Amerika'nın bu sürekli düzen bozucu artık planlamayan hareketleri karşısında tutarlı ve öngörülebilir senaryo çizen Türkiye ile daha sıkı yakınlaşacaktır.
0: Şimdi bu çerçevede baktığımızda Türkiye bu krizlere karşı hazırlıklı
1: evet.
0: Bir altyapı yatırımları yapmış, siyasi bir istikrarı var ve alternatif senaryolar üretebiliyor. Mesela bu Irak Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru'nun
1: evet.
0: eklemlenmesi gibi ve problemleri de hani bütün tarafların lehine çözümler üretebilecek bir projeye dönüştürebiliyor. Bu da hani hem diplomatik hem de siyasi ekonomik bir yetenek herhalde değil
1: Güven
0: mi?
1: Güven veriyor, bu önemli.
0: Güven tabii. Yani fırsatçı davranıp hani karşı taraftakiler ezilsin tamamen kaybetsin diye değil. Mesela bunu şeyde gördük. Karabağ'ın işgalinden kurtulmasından sonra hemen sonra Azerbaycan'la da görüşerek Kafkas Altılısı projesini ortaya koydu.
1: Evet.
0: 3 artı 3.
1: Dışlamadı diğerlerini.
0: Hiçbirini dışlamadı. Yani İran ve Rusya'yı da dahil edecek şekilde bütün Kafkas ülkeleriyle beraber hani hem doğu batı hem kuzey güney geçişinde bir yapıcı rol üstlendi. Buna benzer işte biraz önce ifade ettim. Aslında siz de girerken işaret ettiğiniz Selçuklu ve Osmanlı'nın misyonu da buydu. Yani bu yolları ve koridorların güvenliğini tesis etmek, ticaret yapmak ve elde edilen kaynaklarla da yolları hani köprülerle tahkim etmek, güvenliğini zenginleştirmek. Mesela Balkanlar'da birbirinden kopuk işte dağlarla efendim nehirlerle birbirinden kopmuş coğrafyaları Osmanlı'nın hem bu merkezi otoriteyle yaptırdığı yollar, köprüler hem de tesis ettiği güvenlik altyapısıyla birbirine entegre ettiğini görüyoruz. Bu fevkalade önemli. Bu Türkiye'nin hani tarihten gelen bu tecrübeyi aklı yeni döneme de adapte ettiğini görüyoruz. Bu bakımdan önemli. Bunu mesela hani terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kavramıyla beraber düşündüğümüzde yani terör meselesini de çözecek. Bunu aynı zamanda iktisadi bir hani perspektif ortaya koyarak tarafları yani mesela Suriye ve Irak'a da onun içerisindeki farklı aktörleri de dahil edecek bir formül üretmeye çalışıyor. Bu aslında tam da hani onunla isterseniz bitirelim. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı bu manada ortaya koyduğu perspektif İsrail'in perspektifiyle çelişiyor. Çünkü İsrail tam aksine yakıp yıkıp bölüp parçalayıp bu aradaki bağları kopararak bir hegemonya ve kendi çapında bir güvenlik kurmak istiyor. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle haklısınız. Şöyle özetleyebilirim. Türkiye'nin bugün yaptığı şey ilginç. Hiçbir ülke kolay kolay yapmıyor. Sınır aşan kamu hizmeti aslında. Kendi ülkesiymiş gibi yurt dışındaki, kendi diğer ülkelerdeki toplumların tamamen faydasına olacak şekilde bile olsa altyapıların imarı kalkınması için hep ortak projeler. Suriye'yle
0: bazen
1: ortak
0: şöyle
1: proje.
0: Çok özür dilerim hocam, böyle bazen mizah konusu oluyor. Yani Tayyip Erdoğan buraya da bir bölünmüş yol yapsın diye yabancı komşu ülkelerde böyle laflar söyleniyor. Evet, buyurun.
1: Çok doğru. Ya bu sınır ötesi kamu hizmetleri o toplumların da güvenini kazanmasına yol açıyor. Etrafınızın kaotik ortamı gidip düzen oluşturulmasına sebebiyet veriyor. Küresel ölçekte yapmış olduğunuz şeyin hırs için değil, küresel düzen ve barış için yapıldığına ilişkin bir meşruiyet sağlıyor. Türkiye şu an bunda ve sistemde biz buna diyoruz ki literatürde bağlantısallık. Türkiye sadece fiziki ve diplomatik ilişkiler yetinmiyor. Karşılıklı bağımlılığı kazan kazan çerçevesinde her iki tarafında lehine olacak şekilde ve bunu İran'da sunuyor. Aslında İsrail de birkaç kere bunu teklif etti. Suriye'de bunu başardı. Irak'ı dizginledi. Balkanlardaki kaotik ortamı ortadan kaldırdı. Kafkasya düzenleştirdi. Israrla İsrail ve Amerika'nın Lübnanlaştırma girişimlerini tam tersi belki de İstanbullaştırmayla veya Ankaralaştırmayla bir şekilde düzen sağlayıcı bir girişim var. Amerika'nın demokrasi ihracı söylemi vardı. Aslında art niyeti Türkiye'nin ise düzen ihracı var. Gerçekten de bunu başaran bir girişim var şu dönemlerde.
0: Bugün dünyadaki artan jeopolitik gerilimi koridorlar ekseninde doçent doktor Metin Çelik hocamızla konuştuk. Kendisine teşekkür
1: ederim.
0: Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: İyi günler değerli dinleyiciler.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112 acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahaleye ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.

0: Radyo 1. Aklımda kalan satırlar.
1: Emevi hükümdarı Abdülmelik bin Mervan'ın halifelik dönemi 685-705 İslam dünyasında ciddi iç karışıklıkların yaşandığı bir dönemdir. Arapça onun zamanında devletin resmi dili olarak kabul edildi. Bizans İmparatoru Heraklius'u iki oğluyla beraber tasvir eden Bizans altın solidus'larını örnek alarak benzer sikkeler bastırmıştır. Ancak figürlerin başlarındaki taçların tepesinde bulunan haçlarla ellerinde tuttukları globusların üstündeki haçlar kaldırılmış, arka yüzdeki dört basamak üzerindeki haçsa bir direk formuna dönüştürülmüştür. Arka yüzde ayrıca kufi tarzında besmele ve kelime-i tevhid bulunur. Bismillahi la ilahe illallah vahdehu Muhammedun Resulullah. Allah'ın adıyla, Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Böylece kelime-i tevhid İslam sikkelerinde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. Keza Filistin'de basılmış bronz bir sikkenin ön yüzünde halife ayakta duruyor, solunda Muhammed, sağında Resulullah lejandı yer alıyor. Arka yüzünde ortada küçük M harfi, yukarıda yıldız, zemin çizgisinin altında hilal, solda Kudüs, sağda Filistin lejandı vardır. Ön yüzdeki halifeyi temsil ettiği düşünülen figürün Bizans İmparatoru tasvirinden esinlenerek yapıldığı anlaşılıyor. Arka yüzdeki M harfi de aslında Bizans follisinden kopya alınmıştır. Özetle her ne kadar ön ve arka yüzde Arapça yazılar yer alsa da figür ve M harfi Bizans kopyası olduklarından bu sikke de özgün bir Arap ya da Emevi sikkesi olarak kabul edilemez. Ancak Emevi hükümdarı Abdülmelik bin Mervan'ın 697 senesinde yaptığı sikke reformuyla basılan sikkeler tam manasıyla İslami tarzdaydı. Bundan böyle İslami tarzdaki dinarlar her yıl düzenli biçimde ve standart ağırlıkta 4,30 gram darbedilmiştir. Arap-Bizans sikkelerinin kapsamını Emevi hükümdarı Abdülmelik'in reformundan önceki Emevi devletinin sikkeleri oluşturur. Arap-Bizans sikkeleri 697'den itibaren Abdülmelik'in dini yazılar içeren ilk altın dinarları çıkarmasıyla sona erdi. Aklımda kalan bu satırlar Oğuz Tekin'in Roma ve Bizans Dünyasında Para adlı kitabından, Koç Üniversitesi yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Reklamlar.
3: Her şeyim var anne.
4: Der.

0: Günler Günü hediyeleri Pazarama'da.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart.

0: Bankart.com.tr'de.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne buna.
1: Bu?
3: Bu?
1: Bu?
3: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklamlar. Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
6: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne. Zaman, ya matine ya suari. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran ve bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Tiyatro sezonunu yavaştan derleyip toplarken ödüller, festivaller, turneler mevsimine de başlıyoruz. Sahneler de tam olarak kapanmıyor artık. Açık hava tiyatrolarında, bazı kapalı sahnelerde de oyunlar devam ediyor. Yani yaz boyunca da tiyatrosuz kalmıyoruz. Günün repliği Yıldız oyunundan. Kaybolmak için mi gittin, bulunmak için mi? Bulmak için. Ama nereyi bilmiyorum. Yıldız, limonlu salatalığı, Bilge ile tuvalette kitap okumayı, Serap'ın Hamdi'ye bağırmasını, Ela ağlayınca omzuna konmayı ve Ece'nin mor ayakkabılarının içine saklanmayı çok seviyor. Bir gün evden kaçtı. Bu bir çırpıda keşfedilemeyecek kadar geniş dünyadan bir sürü şey öğrendi. Buna büyümek deniyormuş meğer. Bir de şimdi gelmiş hepsini bize anlatıyor. 5 kişilik bir ailede yaşayan bir muhabbet kuşu, Yıldız. Bir parka tünemiş, gelene geçene sesleniyor. Artalan kolektifin oyunu Yıldız, yönetmen Anılcan Beydilli ve oyuncu Mine Nurşen matine suarede. Ben birkaç hafta önce seyrettim. Biraz gecikmiş bir seyir oldu. Ama çok sevdim hem sahnelemeyi, hem oyunculuğu, hem metni. Ve onları matine suarede konuk etmek istedim. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
8: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
6: Ben teşekkür ederim buraya kadar geldiniz. Artalan Kolektif'in oyunu Yıldız. Önce çok kısaca Artalan Kolektif'ten bahsedelim.
7: Tabii ki ben bahsedebilirim. Artalan Kolektif'i 2023 yılında Yaşam Özlem Gülseven ve Tuğba Sorgun'la birlikte kurduk. Dramaturji çıkışlı birlikte üreten 3 arkadaştık ve ürettiğimiz şeyler bir çatı altında biriksin istiyorduk. Ortak niyetimiz çağdaş, bugünün dertleriyle uğraşan, bugüne dair hikayeleri keşfetmek ve bunları sahne üzerinde nasıl yine çağdaş formlarla buluşturabiliriz. Yani hem biçimde hem içerikte bir hepimiz için bir araştırma ve üretme alanı olarak tasarladık. İlk oyunumuz Hard Love'dı. İkinci oyunumuz da Yıldız.
6: Yıldız. Öncelikle ismini çok sevdiğimi söylemeliyim. Bir yazar, çizer, dramaturji bilen, sözcük bilen, Türkçe bilen bir ekipten çıktığı belli. Hem art alan birçok anlam var için hem kolektif olması gerçekten çok güzel ve Yıldız geçen yılın oyunu, geçen yıl Mine Nurşen'e 3 ayrı ödül kazandıran. Hakikaten çok hak edilmiş ödüller bir oyun. Biraz Yıldız'ın yolculuğunu anlatmanızı isteyeceğim şimdi. Metinden başlayalım.

0: başlayarak.
1: Tabii. Mine sen bana kadar getir. Sonra ben devam edeyim.
0: Tamam. Harikasınız.
2: Tamam, olur. Böyle paslaşabiliriz. En başta Yıldız bir kısa oyun olarak yazıldı. Zorlu PSM'nin Atölye diye bir programı var o kapsamda. Kısa oyundu. Ve onda da ben oynuyordum. Ekip farklıydı. Anıl bana kadar dedi. Anıl o zaman gaz ve toz bulutuydu. Anıl yoktu. Orada bir kısa oyun olarak sahnelendi 2 gün boyunca. Sonra biz çok sevdik, bu oyunu uzatalım istedik ve bir sürece girdik. İnişli çıkışlı yaptık, yapamadık. Ne anlatacağımızı bulmakla ilgilendik bir süre ve çok uzun bir sürece yayıldı bu, 1 sene kadar. Sonra zamanla yazar ve ben birlikte metin üzerine çok çalışıp düşündükçe bir hal almaya başladı derdimiz, meramımız, ne anlatmak istediğimiz. Sonra da Anıl'a ulaştık. Anıl'ı tanıyordum ben. Ve çok yetenekli bir insan olduğunu biliyordum. Öyle bir yerden Anıl'a ulaştık ve Anıl devraldı bir şeyleri. Şimdi o
1: Şimdi Anıl
2: bahsedebilir.
1: anlatacak.
2: Anıl anlatsın.
0: Evet, yazar Deniz Dursun, şeyde de hani tanımda da diyor ki Deniz Dursun yazar ve metin geliştirme. Buradan anlıyoruz yani önce bir metin var ve sonra sahneyle birlikte o değişiyor ve
1: Evet.
0: Anılcan devreye giriyor. Sonra neler oluyor?
1: Ya Anılcan devreye şöyle giriyor. Onlar tabii bayağı uğraşmışlar. Uzun bir versiyonuna gelmek için. Tabii bir şeyle çok fazla uğraşınca insan bir şeye çok yakından bakınca göremez ya onu. Böyle bir durum
0: Bir
1: yaşamışlar.
0: üçüncü göz gerekli.
1: Aynen hani bir dış göze ihtiyaçları vardı. Ben de metni okudum. Oyuncu olarak da Mine'yi çok duyuyordum. Ondan sonra metnin biraz geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu düşündüm.
0: Sahne üstünde mi yaptınız bunu yoksa yine masa başı çalışması mı devam etti?
2: İkisi de aslında.
1: Yaklaşık birkaç ay masa başında yaptık. İşin içine Yaşam girdi. Aslı girdi. Aslı aslında kısasından beri olan yapımcı title'ıyla ama o da yaratıcı bir yerden işin içindeydi. Aslında biz 4-5 kişi böyle haftada bir, 10 günde bir buluşup metnin yapısını kurmaya çalıştık. Zaten çalışan güçlü bir fikir vardı. Yani güçlü bir finali de vardı. Fakat kısa bir şeyi uzatmak için yapısal olarak başka şeyler gerekiyor.
0: Unsurlar koymak
1: Evet.
0: gerekiyor araya. Bir
1: Yani başka
0: hikayeyi biraz derinleştirmek gerekiyor.
1: derinleştirmek ve başka akslarla birlikte yeniden yapılandırmak gerekiyor. Biz o süreci aslında yaklaşık 3 ay kadar götürdük. Ondan sonra da artık sahneye çıkabileceğimiz bir yapı var elimizde dedik ve bu sefer sahnede araştırmaya başladık. Deniz de bu konuda hep çok açıktı. Hani her türlü feedback'i alıp dönüştürdü. Sonra sahnede de değerli Mine ile birlikte doğaçlayarak, deneyerek şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı? Yani oyun çıktığında hani şunu da denemedik dediğimiz neredeyse hiçbir şey yoktu yani.
2: Evet, aslında 100 dakikalık bir akışımız bile vardı en başta. Sonra
1: Evet.
2: vazgeçtiğimiz ve yapıyı en finalize hal. Evet,
0: Sadeleştirdiğiniz
2: aynen.
0: aslında. Hani o gerekiyor belki, her
2: Aynen.
0: metinde gerekiyor. Yıldız bir muhabbet kuşu ve biz sahnede Yıldız'ın hem büyüme hem özgürleşme hem dünyayı tanıma hem kendini tanıma hikayesini seyrediyoruz. Muhabbet kuşu izliyoruz ama bazen kendimizi seyrediyoruz, bazen tanıdığımız birini seyrediyoruz. Hakikaten bir muhabbet kuşuyla özdeşleştiğimizi fark ediyoruz seyrederken. Nasıldı bir muhabbet, yani sahnede sonuçta bir oyuncu başka birini canlandırıyor ama bunun aynı zamanda bir de bir kuşu canlandırıyor ve o kuşun hikayesini, o kuşun bir kuş olarak değişimini canlandırmak nasıl bir çalışmayı gerektirdi öncesinde?
2: Tam da sizin söylediğiniz gibi aslında, dediniz ya izlediğimiz şeyin bir kuş olduğunu biliyoruz ama insan olarak bir bağ kuruyoruz ve özdeşleşiyoruz hatta onun dertleriyle. Bu benim de oyuncu olarak

0: aslında oyuncu olarak benim de prova sürecinde nasıl söyleyeyim? Zaten ben de ona bir kuş olarak değil de yakınlık kurduğum, özdeşlik kurduğum biri olarak bakmamı gerektirdi. Benim de onunla bir bağ kurmam gerekiyor ki izleyici de bağ kurabilsin. Çünkü ben de insanım. Aslında en temelde çıkış noktam, motivasyonum kuş oynamamaktı. Yani kuş olduğunu biraz unutmak, hikayeye odaklanmak, hikayenin derdini anlamak, içselleştirmek ve kendimi nasıl var edebilirim burada? Kendimden bir şey nasıl katabilirim? Buna odaklanmaktı. Çünkü ben bir şey katarsam hikayeye, bir oyuncu olarak, oyuncu bedeni olarak sahnede bir varlık gösterirsem ben zaten seyirci de bir bağ kurmaya daha da yaklaşır. Bir oluş haline daha da yaklaşırız niyetiyle hareket ettim.
1: Ben daha önce de konuştuk bunu. Hayvan tiplemesi olan oyunları biraz mesafeli yaklaşıyorum. Çünkü bazen bunun ayarı kaçabiliyor. Hani oyuncu o maharetini göstermeye çalışabiliyor. Yani başka bir şeye dönüşme maharetini göstermeye çalışabiliyor. Yönetmen o sahnede olan hani oyuncu maharetinin büyümesi ve hayranlık uyandırması meselesinin büyüsüne kapılabiliyor. Biraz yorucu bir şeye dönüşebiliyor bu. Ve amacını aşabiliyor. Seyirci olarak da beni yoruyor açıkçası. Ama sizde bunun çok dozunda olduğunu gördüm. Yani biz hem o muhabbet kuşunun tedirginliğini ve hareketini, o yumuşaklığını ama bir insanın yapmayacağı o pırpır etme halini de görüyorduk. Ama asla aşırı bir şey görmüyorduk. Biz bir gene de bir insan bedeni görüyorduk orada. O bence çok tadında, çok ekonomik ve sadeleştirilmiş bir yorumdu. Onun için tebrik etmek istiyorum. Ve bunun bir kuş olması mesela şeyi düşündüm. Acaba niye kuş seçmiş? Yani bir kedi de evden kaçıyor olabilirdi. Mesela hani bunu size sorayım önce. Sonra ben kendi içimde nasıl cevap buldum onu söyleyeyim.
2: Deniz illaki sana bir açıklama yapmıştır. Ben
0: Aslında hiç
2: hatırlamıyorum.
0: bunu konuşmadık ama galiba işten önce şeyi biliyorduk. Deniz'in bir bu oyunu yazmakla ilgili bir ödev üzerine bunu yazmaya başlıyor. Bir yazarlık sınıfında. O dönem bir arkadaşının muhabbet kuşu ölüyor ve onun üzerine oradan yola çıkarak bir şey yazmaya başlıyor. Ama bence hikayenin buna dönüşmesi, şu anki son haline gelmesi ve bunun bir muhabbet kuşu olması başlı başına sezgisel, belki hayatın o zamanki denk gelişleri çok doğru bir tercih olmuş. Gerçekten dediğiniz
1: Kesinlikle.
0: gibi bir kedi de olabilirdi. Bambaşka bir hayvan da olabilirdi ama bir yandan da olamazdı sanki. Yani bu hikaye özelinde, bu anlattığımız şey bir muhabbet kuşunun hikayesi gerçekten.
1: Evet, o çok çok yakışmış hakikaten. Ne kadar bilinçli seçtiğini bilmiyorum ama hem hani kuş ve özgürlük meselesinin örtüşmesi, o muhabbet yani bize anlatıyor, hikaye anlatıyor çünkü kendi hikayesini anlatıyor ve biz zaman zaman onun evdekilerle de konuştuğunu düşünüyoruz, biliyoruz filan. Hem de o yani o tedirgin hal, o pırpır hal gerçekten çok güzel örtüşmüştü. Hakikaten sezgisel olarak bir özgürlük deyince herhalde aklımıza kuş geliyor önce yani.
2: Aslında oyunun hani rejisinde ve dramaturjisinde de muhabbet kuşu olması üzerinden bir yapı kurduk yani. Şey de çok önemliydi. Bir hayvan, yani aslında vahşi doğanın içinden gelen bir varlık, fakat bir insan oryantasyonunda büyümüş. Aslında tanımıyor.
1: Doğayı tanımıyor
2: Doğayı
1: mu?
2: tanımıyor. Yani kendi
1: Kendi doğasını bilmiyor.
2: kendisini insan zannediyor aslında. Yani çünkü bir kuş olarak 5 tane insanın yanında doğup büyürseniz kendinizi insan zannedersiniz ya da kendi doğanıza dair hiçbir şey bilmediğiniz bir noktada oraya ait olmadığınızı anladığınızda bu inanılmaz bir şey yaratıyor. Bir yarık oluşuyor yani bir çatışma yaratıyor. Aslında hikayeyi de sürükleyen, drive eden şeylerden birisi de bu. Ya ben neyim? Hani kuş muyum, insan mıyım?
0: Çünkü doğaya, kendi doğasına bu şehir bizim hikayede ama oraya karıştığında da bu sefer oraya tam olarak ait hissetmediğini, kendi türünden kuşları gördüğünde bile ona benzemiyorlar aslında hiçbiri. Ya da insanla iletişim kurmak istiyor. Öyle bir güdüsü var çünkü insan biliyor geçmişinden. Bir türlü yerini bulamama aslında bu bahsettiğiniz tanım bir özgürlük büyüme hikayesi olmasının yanında bizim için en öz hissi aidiyet hissiyle çok özdeşleşiyor. Ve bir aidiyet

0: Etisini aramak, ait olduğu bir yer, yeri bulma yolculuğu gibi de geliyor bana. Bu da çok muhabbet kuşu olmasıyla örtüşüyor aslında. Çünkü bir gerçekten yeri neresi? Ben bile bilmiyorum şu an muhabbet kuşları
1: Ben
0: nerede
1: de
0: yaşar
1: bilmiyorum.
0: gerçekten.
1: Değil mi? Doğada
0: Zaten
1: muhabbet
0: evet,
1: kuşu görmüyoruz.
0: zaten
1: Hep bir
0: üretilmiş.
1: kafesin içinde
0: Evet.
1: görüyoruz muhabbet
0: Evet.
1: kuşlarını.
0: Zaten o 100 dakikadan 70 dakikaya indirdiğimiz şey de bununla oldu. Yani bir gün dedik ki bu oyun ne hakkında? Yani ve aslında benim evim neresi sorusu. Bunun dışında kalan her şeyi atarak aslında 100 dakikadan 70 dakikaya indirdik oyunu.
1: Ve o evi olduğunu düşündüğü yerde de oraya ait olmaya çalışıyor. İşte arkadaş olarak, bularak, aşk olarak. Orada bir hayat kurmaya çalışıyor ve bunu çok içgüdüsel olarak yapıyor.
0: Evet.
1: Yani bizim gibi.
0: Bizim gibi.
1: Evet. Aynen öyle bizim
0: Evet.
1: gibi. Biraz oyunculuk o tekniğinden bahsetmek istiyorum yine. Bir platform var, bir konstrüksiyon var sahnede ve onun üzerinde yere hiç inmeden, değil mi?
0: Ara
1: Az
0: ara iniyorum. Az
1: inerek
0: iniyorum ama.
1: bir şekilde onun içinden kayarak, geçerek, zor da bir fiziksel performans göstererek bunun içinde sanıyorum çalıştınız, değil mi?
0: Bayağı çalıştık.
1: Yani hem o kuş postürüyle ama bu çok minik bir his, daha çok kuş hissiyle diyeyim, hem de o platformun üzerinde bir hikaye anlatma meselesi.
0: Bu Anıl'ın daha çok üzerinde kafa yorduğu bir şeydir eminim o tasarım boyutunda. Benim için iş böyle tadını çıkarmak yani. Ben onun Luna Park gibi, benim bir partnerim gibi dekor gibi değil o. Aslında tek başımayım ama dekor gerçekten benim halimi, duruşumu, anlatış şekillerimi çok belirliyor. Ve oyunu oynadıkça bu daha da ayakları yere sağlam basan, bir sürü farklı hale girebildiğim, onunla beraber aktığım o sabit bir şey ama ben onun üstünde sanki bir su gibi oradan oraya Luna Park'ta gibi eğleniyorum yani.
1: Hani zor başlamış olabilir ama işini kolaylaştıran bir
0: Evet,
1: şeye
0: işimi
1: dönüşmüş.
0: kesinlikle çok kolaylaştıran bir şey. Partner yani, ondan bir şey bir şey alıyorum, bir şey veriyorum. Bir yerine dokunduğum zaman bile benim formum, anlatış şeklim değişiyor yani. O kuş de, seyircinin kuş görmesi aslında biz hiç kuş çalışmamamıza rağmen kuş görüyorum hissini yaşaması dekorla da çok ilişkili. Öyle bir dekor olmasıyla ilişkili. Benim ayağımı koyduğum yer, duruşum vesaire.
1: Evet, kesinlikle çok da iyi bir tasarım o.
0: Mineciğimle birlikte tasarladık dekoru. Daha doğrusu benim bir fikrim vardı. Mine ölmeyeceği
1: Evet.
0: formuna
1: Çeşitli
0: getirdi.
1: matematik ve fizik formülleriyle onu ayağa kaldırdık.
0: Anlatıyorum falan diyor ki Anıl ölürüm. Hani onu o şekilde ölüyorum ben falan
1: Evet,
0: diyordu.
1: iki ayaklı şeyler hayal ediyordu çünkü. Hani bir masa dediğin şeyin dört ayaklı olmasının bir sebebi var hani.
2: Ki tabii zaman zaman bayağı yükseliyorsun da yani.
0: Evet. Ama hiçbir şey olmadı. 70
1: Şimdiye
0: oyun
1: kadar
0: oynadı
1: evet,
0: yani.
1: aynen.
0: Ya oradaki fikir de tamamen aslında oyunu kurgularken oyunun geniş bir alanda oynanmaması gerektiğini düşündüm. Çünkü gerçekten insan olacaktı. Yani sahneyi daha geniş bir alanda oynasaydı, oraya gidip bir şey yapsaydı, buraya gidip bir şey yapsaydı bence insana daha çok benzeyecekti. Ben oyun alanını olabildiği kadar daraltalım. Çok küçük bir alanda bir sürü olasılık yaratırsak, bu olasılıklar arasında akışkan bir izlek kurarsak Gülnara ile falan birlikte bize daha çok hizmet edeceğini düşünmüştüm.
1: Gülnara hareket tasarımı, değil
0: Evet.
1: mi? Çok
0: Evet.
1: sevdiğimiz bir dansçı kendisi de. Biraz bahsedelim ekipten. Yaşam Özlem Gülseven, dramaturg. Elif Tekin Yer, yardımcı yönetmen. Işık tasarımı Yasin Gültepe. Işık ve müzikten bahsedeceğim. Işık ve müzik hareketi çok belirliyordu, değil mi? O mesela çok çok hoştu. Yani çok yardım ediyordu sana gibi hissettim ben
0: Kesinlikle bir
1: seyrederken.
0: partner dediğim dekorun yanında gerçekten ışık ve müzik hepsi birlikte olduğunda zaten ben de kolaylaşıyor benim de işim. Oyunun etkisi seyirci için de bambaşka bir oyunculuk performansı ve hikaye anlatıcılığı olmasının ötesinde bir oyun izleme hissini veren çok Anıl'ın büyük başarısı
2: Allah
0: oradaki o
2: razı olsun
0: tasarımı
2: canım.
0: ışık,

0: dekor ve müzik kesinlikle.
1: Anılcan dedi ya, bir şeye sınırlamak istedim. O şunu çok seviyorum ben, hani bir sınırın içinde ne kadar yaratıcı olabiliriz. Yani çünkü şeydir ya, hani konu serbest dediğiniz hiçbir şey yazamazsınız. Oturursunuz ve ne yazacağım dersiniz, ama hani kırmızı sandalyeler üzerine yazarım dediğiniz zaman uf, yani neler çıkarabilirsiniz. O hakikaten çok fark ediliyor. Yani onun içinde bütün kombinasyonları bulmaya çalıştığınız ve o yaratıcılığı zorladığınız hakikaten anlaşılıyor. Hem sade hem çok derinliği olan bir büyüme ve evini bulma, kendini bulma hikayesi diyebiliriz. Devam ediyor Yıldız oyunu. Tabii ki daha da çok sezonlarca devam etsin. 10 Mayıs'ta ve 14 Mayıs'ta. 10 Mayıs'ta İBB Habitat sahnede, 14 Mayıs'ta da Alan Kadıköy'de. Ve de Mine Nurşen'in oyun atölyesindeki oyunu Baba da devam ediyor. Çokça oynanıyor bu
0: Evet, çok
1: sıra.
0: sık oynanıyor.
1: Ve Anılcan Beydilli iki oyun daha var. Hemen kısaca onlardan da bahsedelim.
2: Bahçe Galata yapımı olan Leziz adlı bir oyunumuz
1: Ben bu
2: var.
1: akşam
2: Bu
1: seyredeceğim.
2: akşam bekleriz efendim. Ay sonu da 26'sı gibi sezonu kapatacak oyun. Ballı Süt diye bir oyunumuz var. Kadar ve Kogito ortaklığında benim yazıp yönettiğim. O oyunu da
1: Lezizi de sen yazdın değil mi?
2: Lezizi Yaşam yazdı.
1: Yaşam yazdı.
2: Yaşam yazdı. Ben yönettim. Ballı Süt'ün de bir sürü tarihi var ama bitti galiba onun şeyleri,
1: Bugün, bu akşam
2: biletleri.
1: o da var. Fişekhanede
2: Bugün var.
1: oynuyor.
2: 12'si Salı günü Zorlu'da oynayacak. Onun bitti ama galiba.
1: Ama önümüzdeki sezon bu 3 oyunda, bu 4 oyunda Baba'da devam edecek sevgili dinleyicilerimiz. Ve yazında turneler yapacaksınız. Yıldız'la da, muhtemelen diğer oyunlarla da buradan duyuralım. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. İki genç şahane insanı, akıllı ve yaratıcı insanı Matine Soğardık konuk etmek çok güzeldi bizim için.
0: Biz
1: Tekrar
0: teşekkür
1: başka
0: ederiz.
1: oyunlarda görüşmek üzere.
0: Görüşmek
2: Görüşmek
0: üzere.
2: üzere, sağ olun.
1: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Hüsnü Aslan, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
3: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün toplumsal bir arada yaşama sanatının en kutsal sınırlarından birini daha konuşacağız. Birinin onurunu kalabalıklar içerisinde koruma sorumluluğunu, yani utandırmama nezaketini konuşacağız. İnsan ruhu başkalarının gözü önünde incitilmeye karşı fevkalade hassastır. Birinin hatasını, eksiğini ya da bir sakarlığını toplum içinde dile getirmek, onu herkesin bakışları altında savunmasız bırakmak demektir. Nezaket işte o an devreye giren bir örtü olma sanatıdır. Bir hatayı herkesin ortasında haykırmak dürüstlük değil, bir güç gösterisidir. Zarafet sahibi bir ruh, başkasının mahcubiyetinden bir kahramanlık devşirmek yerine o

0: mahcubiyeti nezaketle sarmalayıp görünmez kılandır. Sosyolog Erwin Goffman, toplumsal etkileşimi bir yüz koruma süreci olarak tanımlar. Ona göre birinin yüzünü düşürmek, yani onu utandırmak, sosyal bağı koparan en ağır eylemlerden biridir. Birini topluluk içinde uyardığımızda veya bir kusuruyla alay ettiğimizde o kişiyi sadece o an için değil, o grubun içindeki tüm varlığıyla yaralamış oluruz. Nezaket muhatabımıza, senin onurun benim emanetimdir mesajını verebilmektir. Bauman'ın vurguladığı o etik sorumluluk tam da başkasının utancına ortak olup onu o yükten kurtarmayı gerektirir. Immanuel Levinas, bir insanın yüzüne bakmanın ona asla zarar vermeyeceğim sözünü vermek olduğunu söyler. Topluluk içinde birini utandırmak, bu sessiz sözleşmeyi bozmak demektir. Eğer bir uyarı yapılacaksa, bu mutlaka baş başayken, sese şefkat, kelimelere incelik katılarak yapılmalıdır. Kalabalık içindeki her eleştiri bir yargılamaya dönüşür aslında. Oysa gerçek nezaket bir hatayı düzeltmek isterken o kalbi kazanmayı amaçlamalıdır. Kalbi herkesin önünde kırdığınızda ise hakikat o kırıkların arasından kaybolup gidecektir. Jean Harry, insanların bağ kurma ihtiyacının temelinde güvende hissetme duygusunun yattığını belirtir. Birini utandıran o kişi o güven ortamını bir anda zehirler. Bilge bir ruh, birinin zor durumda kaldığını gördüğünde konuyu nezaketle değiştiren, bir yanlışlık yapıldığında onu görmezden gelebilen ya da bir hatayı hepimiz yapabiliriz diyerek kendi üzerine de alabilen kişidir. Başkasının ayıbını örtmek, kendi ruhumuzun zenginliğini göstermektedir. Eski bilgelerin de dediği gibi birini herkesin içinde uyaran aslında onu aşağılamıştır. Gerçek dostluk ve asil bir karakter başkasının hatasını sadece onun kulağına fısıldayacak kadar ince ama o hatayı toplumdan gizleyecek kadar da vakur olmayı gerektirir. Bugün etrafımızdaki insanların onurlarını birer kristal vazo gibi taşıyalım. Birinin mahcup olduğunu hissettiğimiz an o mahcubiyeti nezaketimizin gölgesinde saklayalım. Fransız düşünür Voltaire'in şu sözü her zaman kulaklarımıza küpe olsun. Hoşgörü bizim insanlığımızın tek çaresidir. Başkalarının hatalarına karşı takındığımız o zarif örtü bir gün bizim de en büyük ihtiyacımız olabilecektir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize onurların korunduğu, kalplerin zarafetle sarıldığı, huzur dolu ömürler diliyorum. Nezaketin merhametiyle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini sürdürüyor. Erdoğan bugün İstanbul'da Saha 2026 heyecanına ortak olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu. Türkiye, Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında, başta insansız kara araçları olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının artırılacağını söyledi.

0: Bakan Yaşar Güler, Libya heyeti ve Suriye Savunma Bakanı ile de bir araya geldi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ve askeri temaslar sürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısında iki ülke arasındaki savunma işbirlikleri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Suudi mevkidaşıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede askeri ve güvenlik komitesi kapsamındaki çalışmalar ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkati çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından kalkınma yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler panelinde konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan asrın inşasını anlattı. 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katıldığı panelde konutların enerji verimliliğine uygun inşa edildiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkati çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da TürkSat AŞ ile KOSGEB arasındaki işbirliği protokolünün imza töreninde konuştu. Uraloğlu, TürkSat'ın ilgili sektörlerinde bazı firmalara kredi verileceğini duyurdu. Verilecek kredilerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için de sonucunu takip edeceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programı için başvuruların devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanında bulunduklarını söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası da vardı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan vazgeçen kimsenin olmadığını söyledi. Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkinde konuştu. Soruşturmanın kilit ismi Kırmızı Bülten'le aranan Umut Altaş için ABD makamlarıyla görüştüğünü söyledi. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti heyetiyle Barış Annelerinin yaklaşan Anneler Günü öncesi siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. Heyet bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel'le görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Mersin'de jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT destekli operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği ve zehir tacirliği suçlarından arandıkları belirtildi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran Deniz Kuvvetleri bir petrol tankerine el koydu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kastamonu Tosya yolunun ilk 5 kilometresinde, Antalya Isparta yolunun da ilk 3 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Her şeyim var anne.

gergin hediyeleri pazaramada. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin enerji deposu. Orbus.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Birbirinden güzel şarkılar, samimi sohbetler ve hayatın içinden paylaşımlarla yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağımız Genç Yaşam programı başladı. İzel'in sesinden dinlediğimiz bu güzel şarkıyla El Ele dedik. TRT Trabzon Radyosu'ndan sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Nerede dinliyorsunuz bizi bilmiyoruz. Belki evinizde, yolda ya da çalışırken sesimize ortak olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Programımızı Seher Evren hazırladı. Özenle, aynı özenle Murat Çelik ulaştırıyor sesimizi, soluğumuzu. Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz 16'ya dek sürecek sevgili dinleyicilerimiz. Yine güzel bir şarkı. Bu kez de Berkay geliyor radyolarınıza. Baştan sevelim diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Trabzon Merkez Fen Lisesi Sivil Savunma Kulübü'nü yakından tanıyacağız. Öğretmenimiz Şule Öztürk öncülüğünde Beyza Nur Hamza Çebi, Refa Alfahet, Süleyman Buğra Kurtman ve Emir Tuna Bilgin stüdyomuzda olacak. Güzel bir şarkı daha dinleyelim. İrem Derici, Bin Dereden diyor.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saatimiz 15.20. Trabzon Radyosu'ndasınız. Genç Yaşam programında sevgili dinleyicilerimiz, bir değerli öğretmenimizle dört öğrencimiz mikrofon başındayız, birlikteyiz. Trabzon Merkez Fen Lisesi'nden coğrafya öğretmeni Şule Öztürk. Hoş geldiniz hocam.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Ve öğrencilerimiz Beyza Nur Hamza Çebi, Refa Alfahet, Süleyman Buğra Kurtman ve Emir Tuna Bilgin bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Çok iyi görüyorum sizi.
3: Teşekkür ederiz.
1: Harika. Afete Hazırlık ve Sivil Savunma Kulübü değil mi?
2: Evet.
1: Afet Hazırlık ve Sivil Savunma Kulübü'nü yakından tanıyacağız. Değerli hocam ne kadar oldu meslekte?
2: 32.
1: Oo maşallah. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Canla başla gene görevinize devam ediyorsunuz herhalde.
2: Aynen.
1: Değil mi?
2: Yoğun, güzel ama karşılığını da güzel sonuçlarla görüyorsunuz.
1: Tabii ki. Branşınızla bağlantılı olarak mı biraz da bu kulübü?
2: Biraz ondan, biraz kendim çocuklar için afet farkındalığının farkı, yani onlarda bu bilincinin gelişmesini çok önemsediğimden kendim istedim biraz da daha çok sivil savunma afet hazırlık kulübü olsun diye. Merakım vardı. Kendim aynı zamanda bu afet şey için size söyleyeyim, gönüllüsü olarak da kendim gönüllü olarak yüz yüze eğitimlerini alıp afet gönüllüsü de oldum. Hatta çocukları da bu anlamda afet gönüllüsü olmasında performans ödevi olarak hatta veriyorum. Onlar gönüllü güzel olsunlar diye. Birçok çocuğumuz afet gönüllüsü oldu bu konuda.
1: Özel eğitimler aldım dediniz.
2: Ben yüz yüze eğitim almıştım. Aynı zamanda oradaki eğitimler var. Altı eğitim alıyorsunuz orada. Yüz yüze değil de AFAD gönüllüsünün kendi sitesinde eğitimler var. Onun üzerinde sınavlar da. Sonrasında 18 yaşını doldurmanız gerekiyor yalnız yüz yüze eğitimler evet için. Yüz yüze eğitimler aldık. Hatta deprem döneminde, Maraş depreminde çok da güzel çalıştı o ekipler. Trabzon'un kendine ait bir AFAD gönüllü sitesi de var. Hatta WhatsApp grubumuz var. O dönemde çok yoğun bir şekilde de bölgeye de yardımlar da gitmişti. Hem AFAD birimiyle zaten ortaklaşa çalışılıyor bu konuda.
1: Eyvallah. Amaç belli. Özellikle evet, afet dönemlerinde hazırlıklı olabilmek.
2: Önce kendimiz,
1: sivil savunma sonra bilgisini taze tutabilmek.
2: Evet. Kendimiz önce, sonra çevremiz, sonra da toplumsal anlamda ne kadar yardımcı olabiliyorsak o kadar yardım etmek önemli tabii ki.
1: Öğrencilerin ilgisi nasıl kulübe hocam?
2: Güzel, çok da hatta yoğun. Bu anlamda çalışmalarımız da sürüyor.
1: Kaç üyemiz var?
2: Normalde AFAD o şeyinde hazırlık kulübünde 9, 10, 11, 12'leri pek katmıyoruz genelde üniversite hazırlık açısından ama yani baktığınız zaman bir 50'ye

0: yakın grup var. Yani 40-50
1: Çok güzel.
0: arasında ama kulübümüz şey içinde Akup ayrı. Orada daha çok 9-10. sınıflardan 2-3 öğrenci de 11'den katıyoruz. Çünkü geleceğe yönelik de daha çok çalışmalarımız sürsün diye 18 asil 3'te yedek olmak üzere 21 öğrenci oluşuyor Akup birimi. Arama kurtarma birimi genç akuplar tabii
1: Genç
0: ve
1: akıtlar değil mi bunlar?
0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendinin de bir MEP akubu var.
1: Çok güzel.
0: Bir de çocuklardan oluşsun diye genç MEP akup diye bir birim de ayrıca oluştular ama pilot okullardan seçildi. Biz de onlardan
1: Açılımı ne
0: birisiyiz.
1: Akub'un?
0: Arama kurtarma birimi.
1: Arama kurtarma birimi. Akub değil mi?
0: Evet,
1: Akub.
0: Akup Bey'le.
1: Akub Bey'le. Evet sevgili Beyza. Kaçıncı sınıftasın?
2: 9. sınıftayım.
1: Yeni başladın.
2: Evet.
1: Memnunsun.
2: Memnunum.
1: Nasıl buluştun bu kulüple sen? İstersen biraz bahset
2: Yani
1: bize.
2: aslında ilk başta hani bilinçli olarak kesin olarak bunu seçeceğim dememiştim. Ama daha sonrasında güzel bir kulübe benziyor gibi geldi ve sorumluluk duygusuna sahip olduğumu düşündüğüm için de ayrıcalıklı olarak ben hani bu kulüpte yapabileceğimi düşündüm. Ve afet bilgisini kazanmanın bana yararlı olacağını düşündüm. Bu yüzden hani seçtim
1: Neler
2: diyebilirim.
1: yapıyorsun?
2: Neler kulüpte mi?
1: Evet.
2: Kulüpte işte son zamanlarda
1: Herkesin bir rolü var mı?
2: rol olarak değil
1: Yoksa
2: daha çok takım
1: ortak
2: çalışması
1: takım
2: olarak
1: çalışması.
2: beraber yapıyoruz. Son zamanlarda işte çadır kurma ve kaldırma eğitimini aldık. Tatbikatlar yapıyoruz okulda. Deprem
1: Ne güzel.
2: tatbikatı yaptık. Daha sonrasında yangın anında neler yapılması gerektiğine dair konferans yaptık ve yangın söndürme eğitimi de oldu okulda. Yakın zamanda ilk yardım eğitimini de alacağız inşallah.
1: Çok güzel. Memnunsun hayatından yani.
2: Çok şükür.
1: Harika. Refah sen kaçıncı sınıftasın?
3: Ben de 9. sınıftayım.
1: 9. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Suriye'den geldin, aramıza katıldın
3: Evet.
1: değil mi? Nasıl? Adapte olabildin mi ülkemize?
3: Ya ben zaten ilk burayı tanıdığım için ben zaten adapte olma gereği değil mi? Yani burayı tanıdım ilk baştan.
1: Ha, ilk başta burayı tanıdın sen. Tamam. Zorluk çekmedin yani.
3: Yok hiç zorluk çekmedim.
0: Çok küçük yaşta gelmişler.
1: Tabii bu düzenin içinde doğdun bir
3: Evet, bu
1: anlamda.
3: düzen içinde doğduğum için
1: Diyebiliriz.
3: zorlanmadım.
1: Ya zorlanmadın. Çok güzel. Refacığım sen bu kulüple nasıl tanıştın? Kaçıncı sınıftaydın sen?
3: 9.
1: 9 demiştin. Beraber misiniz
3: Yok, o A
1: Beyza'yla?
3: şubesinde, ben B
1: Ayrı
3: şubesinde.
1: şubelerdesiniz.
3: Evet.
1: Peki nasıl oldu? Afet ve Hazırlık ve Sivil Savunma Kulübü'yle tanışma?
3: Ya ben daha çok hani afetler hakkında bilgi edinmek için girdim. Ve sağ olsun ki öğreniyoruz afetlerle.
1: Afetler tabii çok insanı geriyor değil mi? Tüyler ürpertici
3: Evet, panik
1: görüntüler
3: yapıyoruz.
1: var, panik yapıyoruz. İnsanlara yardımcı olmak mıydı?

0: da mı
1: İlk
0: bulundular?
1: yardımı
0: İlk
1: alacağız
0: yardım bilgisi
1: inşallah. Daha almadık
0: daha almadılar
1: alacağız.
0: var değil
1: Hayır.
0: mi? O zaman ilk yardım bilgisini de alırsan çok daha donanımlı
1: Evet.
0: olacaksın. Değil mi?
1: Evet.
0: Heyecan verici bir buluşma aslında. Değil? Derslerini ne yönde etkiliyor kulüp çalışmaları?
1: Bence olumlu yönde etkiliyor. Hatta bir ünitemiz olduğundan dolayı onda da yararlı olacağını düşünüyorum.
0: Neydi ünitemiz? Afet
1: Konusunda.
0: konusunda
1: Peki
0: bir
1: hocam, en
0: ünitemiz
1: son
0: var.
1: ünitesinden bir tanesi de afet konusu.
0: Çok güzel. Birebir yaşayarak
1: Evet.
0: öğreniyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Öğrenmenin de en temel prensibidir o, değil mi? Yaşayarak öğrenmek. Akalıcı da olur herhalde bilgiler,
1: Evet,
0: değil
1: yani
0: mi?
1: bir
0: Şöyle
1: teknik bir
0: hocam.
1: bilgi zamanla unutulabiliyor ama yani yaşayarak yaptığınız şey sizde kalıyor.
0: Kalıyor. Süleyman Buğra.
2: Evet.
0: Süleymancığım sen kaçtasın?
2: Ben de 9. sınıftayım.
0: 9. Kimle berabersin? Senin şuben de mi ayrı?
2: Ben
0: Beyza'yla aynı
2: Beyza ile aynı
0: sınıftasınız.
2: şubeden
0: Peki.
2: geliyoruz.
0: Sen nasıl buluştun bu kulüple?
2: Ya ben aslında sene başında okulda kulüp seçmelerimiz oluyor. Onları da gördüm.
0: Evet.
2: Yani dedim yani Türkiye bir deprem, yani afetler çok fazla afet olabilecek bir ülke. Yani bunlar hayati konular. Hepimizin öğrenmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ya yani bunları buradaki bilgileri öğrenmek için kabul etti, yani katıldım bu kulübe. Ve yani güzel şeyler de öğreniyoruz.
0: Bilinç düzeyini nasıl buluyorsun gençlerin, arkadaşlarının?
2: Bence çok değil yani, özellikle Türkiye'de hem gençler hem orta yaşlılar bu konuda pek bilgili değil. Afet bilinci çok önemli bir şey ama yani pek kimse böyle önemli
0: Ne
2: görmüyor.
0: kazandırır bize bilinçlenmek bu konuda?
2: Bir kere en önemlisi yani hayatımızı kurtarabilir. Başkalarının hayatlarını da kurtarabilir.
0: Başkalarının hayatını da kurtarıyorsun, değil mi?
2: Evet.
0: İnsanlık içinde güzel adımlar atıyorsun galiba. Harika. Ve sevgili Emir Tuna.
3: Evet,
0: Sen
3: merhabalar.
0: de 9'da mısın Emir?
3: Ben 10'dayım.
0: Ondası. Nasıl oldu?
3: Ben kulüp seçerken okula gelememiştim hasta olduğumdan dolayı. Afet kulübüne yazıldım. Ama iyi ki de yazılmışım yani. Gerçekten bir sorumluluk bilinci gelişti bende. Sorumluluk bilincinin yanında bir afet bilinci de gelişti.
0: Var mı yakın çevrenizde afet yaşayan ya da sizin gözleminiz var mı, tanıklığınız var mı, karşılaştınız
3: Benim
0: mı hiç?
3: abim yaşamıştı.
0: Öyle mi? Nerede?
3: İstanbul'da sarsıntılar olduğundan dolayı sürekli
0: Evet.
3: İstanbul'daydı. Hatay'da yakınımız vardı. Onlar da yaşadı depremi maalesef. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı tabii. İyiler hepsi.
0: Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Seni en çok heyecanlandıran bu kulüp içerisinde gerçekleştirdiğin etkinliklerden biri var mı ya da
3: Bir
0: hangileri?
3: yarışma yapmıştık. O çok güzeldi. Çok heyecanlandırmıştı. Kim kazanacak acaba diye. İlk önce 9'lar yarıştı. Sonra 10. sınıflar yarıştı. İki takımın da galibi birbiriyle yarıştı sonra. 10. sınıflardan kazanımız galibimiz oldu. Çok güzeldi etkinlik. Hem bilinç geliştirme açısından hem güzel zaman, güzel anı geçirme açısından çok güzel bir etkinlikti.
0: Ne güzel. Şimdi sadece teorik bilgiler almıyorsunuz, değil mi şöyle hocam?
1: Evet.
0: Aynı zamanda uygulamaya dönük bilgiler de veriliyor galiba. Çalışmalar da yapılıyor,
1: Şimdi
0: değil mi?
1: ileri dönük, özellikle ben çocuklar için çadır kurma kaldırma etkinlikleri yaptık
0: Evet.
1: çocuklarla beraber.
0: Evet.
1: Sadece Akkup ekibiyle değil, ben bizim afet konusu yeni müfredata göre zaten 4 yıl boyunca sürüyor. Yani sadece 9'la sınırlı
0: Değil.
1: değil. 10. sınıfı da son konuları afet. 10. sınıfın müfredatı biraz daha uygun, biraz 9 daha yoğun. 10. sınıfın müfredatı da uygun olunca şimdi ben tamamen artık etkinlik yönlü gidiyorum. Tüm 10. sınıflarla Akkup'un dışında çadır kurma kaldırma etkinlikleri yaptık.
0: Çok güzel.
1: Hatta çadırımız duruyor, biraz kurusun, kaldıracağız artık.
0: Öyle mi?
1: Ondan sonra şimdi ilk yardım, bir maketle çocuklara ilk yardım tekniği, canlandırma çalışması, yanıklarda, kırıklarda ve
0: Çok
1: benzeri
0: güzel.
1: nasıl davranmaları gerektiğini öğrenecekler. Onun dışında AFAD birimine götürmeyi düşünüyorum çocukları. Orada da güzel etkinlikler var. Çünkü biz gittiğimizde gerçekten güzel orada çalışmalar yapmıştık. Orada mesela gerçekten tam ekip olarak çalışıyorsunuz. Deprem esnasında bir binanın altında kaldığınızda ki o aletleri de tanıtıyorlar size. Bir binaya tırmanma, inme, bir onların da çok seveceği şeyler düşünüyorum
0: Tabii.
1: zaten. Mesela onları öğretiyorlar, gösteriyorlar size. Çadır kurmayı süre olarak sürekli öne çekerek ne kadar kısa sürede çadır kuracağınızı, kaldıracağınızı, bir de bunu kaldırması ve
0: Değil mi?
1: şeyi de var, yani hazır tutmanız gerekiyor. Tüm bu etkinliklerle o ortamın içine girmelerini istiyorum. Getirmeyi düşünüyorum aynı zamanda bu dönemin kapanmasına kadar getireceğim.
0: Harika. Tam bir takım çalışması yapıyorsunuz siz anladığım kadarıyla.
1: Takımsız olmuyor. Takımsız çünkü birileri olmaz. Bakıyor, birileri yapıyor olmuyor.
0: Tabii.
1: Birlikte çalışmaları gerektiğini öğreniyorlar.
0: Okul

0: Okul içerisinde diğer öğrencilerin de kulüp çalışmalarına ilgisi var mı Beyza? Ki
1: Yani
0: arkadaşların soruyorlar mı ne yapıyorsunuz diye ya da göz ucuyla
1: evet.
0: bakıyorlar mı size? Çalışmalarınızı izliyorlar mı?
1: Çadır kurarken özellikle izleyen vardı bayağı. Ve onlar da yani hepsi olmasa da genel olarak onların da ilgisi olduğunu söyleyebilirim bence.
0: Herkes meraklı çünkü hepimizi ilgilendiriyor değil mi bu
1: Evet.
0: konu? Hayatın içinden bilgiler var orada
1: Zaten herkesin
0: şüphesiz.
1: bilmesi gereken şeyler yani
0: Tabii.
1: ilk yardım mesela.
0: Peki sosyal medya ve dijital platformlarda afet bilincini artırmaya dönük bilgiler de var. Takip ediyor musunuz Refah? İzliyor musun? Bu konuda araştırma yapıyor musun bir yandan?
2: Yani bazen yaptığım oluyor.
0: Neler
2: Anladım.
0: olduğunu, neler olup bittiğini gözlemlemek için, yaptığınız çalışmalarla mukayese etmek için belki.
2: Evet, hatta başka derslerde de işimize yarıyor.
0: Yaramaz mı?
2: Araştırma.
0: Değil mi? Tabii.
2: Mesela fizik hocam depremle ve diğer afetlerle ilgili bir proje ödevi vermişti ve onu da araştırıp yapmıştım. Yani günlük
0: Harika.
2: olarak da araştırıyoruz.
0: Şule hocamızla çalışmak güzel bir şey herhalde değil mi? Bir ayrıcalık olsa gerek Süleyman.
3: Ya evet
0: Nasıl
3: aslında.
0: bir pozisyonu var?
3: Hülya hocamız gerçekten çok planlı, düzenli biri.
0: Otoriter,
3: Ya
0: tatlı bir otoritesi var herhalde üzerinizde değil mi? Öyle anlıyorum ben
3: biraz
0: sanki.
3: evet, biraz otoriter biri. Ama bu yani o çok planlı, çok düzenli bir şekilde mesela yapacağı şeyleri öyle.
0: Değil mi?
3: Yani bizi bir düzen içinde yaptığı aktiviteleri mesela çadır toplama, kurma ya da diğer aktiviteler, düğüm teknikleri, çeşitli yarışmalar. Yani bunların
0: Tabii
3: biraz
0: önemli.
3: evet.
0: Çocukların böyle duyarlı olması hocam konuya sizi de mutlu ediyor tabii değil
3: Çok
0: mi?
3: ben dediğim gibi yani bu yaşlarda ne kadar ilgileri artarsa gelecekte de artacaktır.
0: Artacak.
3: Çünkü gerçekten çok duyarlı değiliz biz. Ya tatbikatlar bile yaparken çok ciddiye alarak yapılmıyor. Bunu ne kadar çok sık yaparsak, ne kadar çok benimsersek o kadar önemli. Bir 15 gün mü ne oldu? Japonya'da deprem oldu.
0: Evet.
3: 7.4-7.7 civarında söyleniyor.
0: Evet.
3: Duymadık herhangi büyük bir afet olayı şeklinde. Yani depremin büyüklüğüyle şiddeti aynı şey değil. Çünkü onu karşılayabilme dayanıklılığınız, direnciniz çok önemli. Japonya bu konuda yapabiliyorsa biz neden
0: Ne
3: yapmayalım?
0: yapmayalım?
3: Ve sürekli bir bakıyorsunuz 10 yıl, 6 yılda bir biz bunu yaşıyoruz.
0: Tabii.
3: Ama ne yazık ki hala bu konuda yeterli değiliz. Hani sesimi duyan var mı? O acı ses hatırlıyorsunuz değil
0: Tabii.
3: mi? Marmara depreminde ona kadar bizi
0: Ya.
3: etkilemişti. Sonra aynı şeyi Van'da yaşadık, Malatya'da yaşadık, Elazığ'da yaşadık. İzmir'de 6.8'de yıkıldık. Yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Sonra yine bakıyoruz Maraş'ta, Hatay'da yeniden yaşıyoruz. Bu ülke bir deprem ülkesi. Buna alışmamız
0: Alışmamız
3: lazım.
0: lazım ve
3: Ama
0: depreme
3: evet,
0: dayanıklı binalar,
3: dirençli toplum
0: dirençli
3: olmamız
0: değil mi?
3: lazım.
0: Depreme dirençli kentler oluşturmak
3: Evet.
0: gerekiyor. Eski Kandilli Rasathanesi Müdürü, merhum Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkaran'ın bir sözü vardır. Bilirsiniz onu. Deprem öldürmez, bina öldürür der. Yani bir bilinçlenmek, kaliteli binalar yapmak, sağlam binalar yapmakla aslında biz çok şey kazanmış olacağız. Bu bilincin de oluşturulması lazım sanıyorum. Geleceğin mimarları, mühendisleri, inşaat mühendisleri değil mi arkadaşlarımız? Onlar ne düşünüyorlar acaba diye ben hemen dönüp sormak istiyorum sevgili Emir Tuna Bilgin'e.
4: Ben bu konu hakkında şöyle düşünüyorum ki bilinç oluşturulmalı, gerçekten çok önemli bilinç oluşturulması. Bu bilince sahip bir mimar olacak öğrencilerimiz. Bu bilince sahip bir mimar kesinlikle şu an böyle binaları yapmayacaktır. Şu anki mimarların işte inşaat mühendislerinin filan bilinci olmadığından dolayı herkes cebine bakıyor maalesef. O yüzden çok
0: Ama
4: kayıp veriyoruz.
0: bilinçleniyoruz yavaş yavaş
4: Evet.
0: galiba, değil mi?
4: Ama bu olaylar olmadan daha önceden bilinçlensek de çok güzel olur.
0: Ne olmayı düşünüyoruz?
4: Ben psikolog olmayı düşünüyorum.
0: Psikolog.
4: Evet.
0: Güzel. Süleyman sen?
3: Ben tıp düşünüyorum. Doktor olmak
0: Olmak
3: istiyorum.
0: istiyorsun.
2: Tıp.
0: Refah sen tıp.
2: Tıp.
0: Doktor olacaksın. Harika. Beyza ne olmak istiyor?
1: Ya ben de tıp gibi ama şu anda tam net karar verebildiğimi söyleyemem.
0: Hadi bakalım yolunuz açık olsun arkadaşlar.
3: Belki umke olarak devam ederler ileride.
0: Değil mi? Neden
3: Evet.
0: olmasın? Umke
3: Umke'de
0: olarak da
3: arama
0: devam.
3: kurtarmada çok önemli
0: Ömür
3: bir
0: boyu devam edecek belki de sizin bu aldığınız bilgileri uygulama
1: İnşallah. Yani
0: şansınız.
1: kullanmak inşallah gerek kalmaz da bilmek iyi olur
0: Tabii
1: tabii
0: ki
1: ki.
0: çok iyi olur. Sözlerimizi bir şarkıyla aralayalım mı? ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Trabzon Fen Lisesi'nden 4 öğrencimiz ve bir değerli öğretmenimizle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Afet Hazırlık ve Sivil Savunma Kulübü'nde çok güzel işlere imza atıyorlar. Kulübün çalışmalarından bahsediyoruz. Yıldız Tilbe'yi dinleyelim gelin şimdi de.

0: Yıldız Tilbe'yi dinledik. Aşk bence sen demektir dedi sanatçı. Sevgili dinleyicilerim, Trabzon Merkez Fen Lisesi Afet Hazırlık ve Sivil Savunma Kulübü'nü tanıyoruz. Öğretmenimiz, coğrafya öğretmenimiz Şule Öztürk'le birlikte Beyza Nur Hamza Çebi Refa Alfahet, Süleyman Buğra Kurtman ve Emir Tuna Bilgin bizlerle birlikte. Birinci bölümde onları tanıdık kısaca. Özellikle Afet Hazırlık ve Sivil Savunma Kulübü ile nasıl buluşmuşlar, neler yapıyorlar, ne tür çalışmalara ortak oluyorlar, onları öğrenmeye çalıştık. Şimdi ikinci bölümde biraz daha açalım konuyu. Ve tabii onlar geleceğin mimarları, mühendisleri, doktorları olarak çok daha bilinçli bir şekilde toplumumuzu yönlendirecekler. Önder isimler olacaklar. O da ayrıca bizim için gurur verici tabii. Ve önümüzdeki dönemde de kulübümüzün yeni yeni projeleri hayata geçecek. Değil mi Şule Hocam?
1: Evet.
0: Ne düşünüyorsunuz? Neler yapacaksınız?
1: Bu konuda çocukların bir hayat

0: iletişimi şekline dönüşmesini istiyorum onlarla. Yani öğrenip kalmasın istemiyorum bu şekilde. Yani sürekli, hatta hayatların bir içinde ve çevresinde etkileyecek şekilde bilinçlenmelerini istiyorum. Bu amaçla ilk yardım çok önemli özellikle. İlk yardımda belki sürekli bir çadır kalma etkinliklerimiz var ama hani bu sürekli yapmıyorsunuz ama ilk yardım sürekli hayatın içinde var. Sadece burada bir seldi, depremdi ya da bir heyelandı değil. Yani bir kaza geçirebilirsiniz.
1: Tabii.
0: Kazanın da özellikle ya da evin içinde hani dediğiniz gibi hermik manevrasından tutun da bir yanıkta, kesikte ve benzeri durumda bir doktor ya da ilk yardım gelene kadar o kritik saat çok önemli olduğu için o kritik saatleri çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini, öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla da bir ilk yardım eğitim için çalışmalarımız olacak. Bu konuda bilinçli işte eğitmenler gelip okula,
1: Okula mı
0: çocuklar evet
1: gelecekler?
0: okula gelecekler.
1: Peki.
0: Öyle konuştuk. Sağ olsun İbrahim Bey bizimle ilgili olan kişi AKOP biriminden. Bunun dışında yine dediğim gibi AFAD birimine gidip orada alanda yerinde öğrenmelerini istiyorum. Yani AFAD biriminden de konuşmak istiyorum. Onlardan da yine gelebilirlerse bizim okulumuza. Bu şekilde
1: Profesyonel yardım alacaksınız
0: evet
1: yani.
0: profesyonel olmasın.
1: Sana
0: Çünkü
1: da
0: ben evet
1: çalışan, yıllarını bu işe vermiş insanlarla
0: evet
1: da.
0: ben ne kadar araştırıyorum bu konuda meraklıyım. Biraz branşım olarak da
1: Tabii.
0: bilgili de olsam bir eğitmen kadar değilim
1: Tabii
0: tabii
1: ki.
0: ki.
1: Şimdi bu takım çalışması dedik. Özellikle Afet Hazırlık ve Sivil Savunma Kulübü'nde çalışmalar tabii takım çalışması şeklinde yürüyor. Disiplinli olmak da gerekiyor galiba,
0: Çok.
1: değil mi burada? Hayatına da çok şey kattı mı? Hayatını değiştirdi mi Beyza bu ortamda olmak? Ya da neler değiştiğini hissediyorsun hayatında mesela?
2: Yani başkalarıyla beraber bir şeyler yapmak, bir amaç uğruna uğraşmak, bunları deneyimliyorum. Beraber gelecekte faydalı olabilecek bir şeyi öğrenmek, onun için çaba göstermek. Yani bana iyi geliyor.
1: Tabii.
2: Ve hani bu gerekli de olan bir şey olduğu için kendimi daha iyi hissediyorum. Daha özgüvenli hissediyorum. Bu bilgileri taşıdığım için çevreme ve kendime katkıda bulunabileceğimden dolayı kendimi iyi
1: Ne
2: hissediyorum.
1: güzel. Refah, keyifli anlarda yaşıyor musunuz? Aranızda şakalaşıyor musunuz? Öğrenirken aynı zamanda işi eğlenceli hale de getiriyor musunuz?
2: Evet, çünkü hani biz öğrenciler tam olarak olduğumuz için aramızda şakalaşmalar geçebiliyor ya da hani
1: Tabii.
2: bir şeyi nasıl yapacağımızı düşünürken ve öğrenirken tabii ki de eğlenebiliyoruz.
1: Çok güzel. Şimdi Süleyman'a da soralım. Sen güzel hikayeler yaşıyorsunuz, güzel anılar biriktiriyorsunuz galiba bu kulüpte de, değil mi? Etkileyen böyle senin unutmadığın, unutamadığın bir şey oldu mu? Bir diyalog oldu mu mesela?
3: Ya diyalog değil de mesela bir takım olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabi arada bazı şakalaşmalar, diyaloglar oluyor.
1: Oluyor.
3: Ama çadır kurduğumuz bir şey vardı mesela. Çadır kurmaya çalışıyorduk. Şule hocamız başımızda, İbrahim Bey de
1: Evet.
3: vardı. Çadırın alta gelecek bezini biz tam bilemiyorduk öğrenciler olarak. Ama üste geçirmeye çalışıyorduk. Yani bir yarım saat falan onun geçirmeye uğraşmıştık. Çok zor olmuştu.
1: Uğraştınız.
3: Sonra doğrusunu öğrendik.
1: Hocamız sizi gözlemledi mi? Bir şey yapmadı ama. Bizi müdahale etmedi herhalde.
3: Evet yani biz
1: Bakalım ne
3: kendimiz şey
1: yapacaksınız
3: yapmaya
1: diye herhalde.
3: çalıştık.
1: İşi size mi bıraktı bir süre?
3: Evet.
1: Zorlandınız ama sonunda
3: Evet. Sonunda doğrusunu
1: doğruyu buldunuz
3: anladık.
1: herhalde, değil mi? Emir, senin var mı unutamadığın bir anın?
4: O şekilde yine ama biz yarım saatte kurulacak çadırı bir saat falan kadar
1: Bir saat
4: uğraşmıştık.
1: uğraştınız mı? Ama artık herhalde çok rahat
4: Artık
1: çadır
4: rahatça yaparız şeyden.
1: kurabilirsiniz.
4: Evet.
1: Değil mi? Çok rahatlıkla herhalde. Kulübün en çalışkan öğrencisi kim hocam? Aramızda var mı
0: Ayırıyorum.
1: onlardan?
0: Hepsi aynı. Hepsi birlikte ekipçe
1: Hepsi ekip
0: çalışıyor.
1: çalışıyor. Ekip çalışması yapıyor.
0: Burada
1: Çok güzel.
0: zaten mesela örnek vereyim. Bir çadır kurma kaldırma etkinliğini bir saatte mi yaptılar? İlk önce bir alttakini üsttekini mi geçirmeye çalıştılar? Şimdi öğrendiler. Bundan sonraki yapacaklarını 20 dakika, 10 dakika.
1: Ha,
0: Burada
1: tabii.
0: önemli olan tatbikatların da amacı odur. Yani
1: Tabii.
0: tatbikatlarda mesela siz binayı ne kadar sürede boşalttınız? 5 dakika. Onu işte 3 dakika, 2 dakikaya çekebilmek önemli. Ne kadar çok sık yaparsanız o kadar hem sizde kalıcılığı artıyor hem de pratik hale geliyor. Süreyi daha kısaltma şansınız artıyor. Çünkü süre çok önemli
1: Tabii.
0: afetlerde.
1: Soru soruyor mu öğrenciler size?
0: Soru soruyorlar.
1: En çok soru soran kim mesela buradakiler içerisinde
0: Soru
1: hocamıza?
0: soruyorlar da daha çok ne yapacağız diye soru soruyorlar. Yani biraz
1: Evet.
0: bakıyorlar etrafa ve
1: Evet.
0: yönlendirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bu yeni bir birim. Yeni yapıyoruz.

0: çalışmalarımızı. Bu ekipleri aralarında daha yeni yeni arkadaş gruplarını oluşturuyorlar. Ekipler birazcık daha birbirlerini tanıdıkça,
1: Tabii.
0: paylaşmayı öğrendikçe, sorumlulukları aldıkça ne yapacakları konusunda biraz daha zaten hakim olacaklar düşünüyorum.
1: Toplantılar da yapıyorsunuz zaman
0: Evet.
1: zaman. O toplantılarda fikir de beyan ediyor mu öğrencilerimiz? İlginç fikirler de çıkıyor mu bilmiyorum.
0: Şu ana
1: Belki
0: kadar pek ilginç fikir çıkmadı.
1: çıkmadı
0: Biraz
1: mı?
0: benim
1: Öyle mi?
0: yönlendirmemle gidiyor.
1: Ama onlar biriktiriyorlar
0: Evet.
1: şimdi.
0: Yeni, çok yeniler. Dokuzlar
1: Yeni,
0: onlar, bir
1: tabii
0: de
1: yeni
0: onlar.
1: başlamışlar.
0: Evet.
1: Önümüzdeki yıllarda ki 12'ye kadar devam edecek bu yolculuk, değil
0: 12,
1: mi?
0: 12
1: 12. sınıfa
0: biraz zor
1: kadar.
0: çünkü üniversiteye yönelik
1: Zor mu?
0: hazırlık, ama 9, 10, 11'de ben yoğun
1: 9, 10,
0: şekilde
1: 11.
0: düşünüyorum. Evet.
1: sınıfta
0: Bunlar
1: yoğun
0: da çok
1: olarak
0: yeni. Birim de çok yeni.
1: tabii.
0: Bundan sonra ileriye yönelik çok güzel çalışmalar yapacağım ki zaten onları da katacağız bu
1: Tabii
0: şekilde.
1: ki. Şimdi sizi can kulağıyla dinleyen genç arkadaşlarımıza mesaj verelim biraz. Özellikle bu tür kulüplerde yer almak ne hissettiriyor, ne yapsınlar, katılsınlar mı Emir?
2: Ya bence bu etkinliklere katılmak çok önemli. Çünkü bilinç gelişmemesindense gelişmesi çok önemli. Gelişince sana bir zarar olmuyor. Ama bilincin olduğu zaman bir can kurtarabilirsin. Hatta onlardan önce kendi canını da kurtarabilirsin.
1: Tabii çok önemli.
2: Ondan sonra bilincin geliştikten sonra çevrene bilincini aktarabilirsin ki bu da çok önemli bir şey. Bu olaylara katılmak, bu etkinliklere katılmak, bilinç geliştirmek çok önemli bir şey. Çevrene faydan dokunur, özellikle kendine de çok büyük bir faydan dokunur bence.
1: Tabii ki. Süleyman, senin mesajın var mı?
3: Ya ben diyorum ki bence karşı tarafa bir akıp grubu ya da afet kulüplerine katılma şansı çıktı mı hiç düşünmeden direkt kabul etsinler.
1: Kabul
3: Yani
1: etsin.
3: bu hem kendi canlarının güvenliği, başkalarının canlarının güvenliği açısından önemli, hem de sorumluluk duygusu alabilme, kendilerine güvenlerinin gelişmesi, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, takım çalışmasında bir takımla beraber bir olay yapabilme, bir şeyler yapabilme açısından çok önemli.
1: Refah ne diyor?
4: Bence katılmalılar, çünkü hani bir etkinliği yaptığımız anda illaki eğlenceli anlar çıkacak, bir hatıra falan kalacaktır bize. O yüzden bence katılmalarını tavsiye ediyorum.
1: Evet, Beyza.
5: Ya ülkemiz zaten deprem açısından birçok afet açısından birçok hani afet var. Deprem, sel, heyelan. Hani Karadeniz bölgesinde de sel ve heyelan özellikle zaten. Ve hani böyle AKUP ekipleri olarak bence katılmak çok önemli, çünkü o an ne yapacağımızı bilmek, o andan sonra nasıl ilerleyeceğimizi bilmek, bunları uygulamaya geçirmek, hepsi çok önemli şeyler. Ve Süleyman'ın dediği gibi insanın kendisine güvenin gelişmesi, arkadaşlık bağlarının güçlenmesi, sorumluluk duygusunun gelişmesi, bunlar için de çok gerekli şeyler bence bu faaliyetler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sivil savunma sanayinde de çalışma hayali olan var mı bilmiyorum. Yani önümüzdeki dönemde ama eminim okulumuzdan çok çıkacaktır, değil
0: Ben
1: mi?
0: özellikle
1: Mühendis
0: çocukların
1: adaylarımız mesela.
0: tıp yıl düşünüyor ya, çok tıp düşünen var. Ben hep mühendis olsun çocuklar
1: İstiyorsunuz,
0: diyorum.
1: değil mi?
0: Çünkü mühendis olun, çünkü ülkemizin sivil savunma sanayisine gelişmesi
1: Tabii.
0: çok önemli. Çevremizi görüyoruz.
1: Ya.
0: Sadece sivil savunma, kendinizi geliştirmeniz açısından, savunmanız açısından değil. Sivil savunma aynı zamanda günümüzde çok büyük bir ekonomik kazançta.
1: Tabii ki.
0: Yani sivil savunma aracını sattığınızda ülkeye getirisi çok yüksek. Bu şekilde gelişim ekonomiye de katkısı var. Sadece savunmanız açısından değil. Onun için de bu alanda da çok güzel birimlerimiz de oluşuyor. Aselsan'dı, TUSAŞ'tı, Havelsan'dı, Pilsan'dı. Çocukların yurt dışına gitmeden de ülkemiz içinde çalışabilme imkanları çok yüksek.
1: Tabii.
0: Onun için de bizim çocuklarımız çok güzel. Ben
1: Evet,
0: gerçekten
1: yolları
0: güzel
1: açık
0: çocuklar.
1: olsun.
0: Ben inşallah önleri, bahtları hep açık
1: Açık
0: olsun.
1: olsun.
0: Güzel şeyler
1: Çok
0: yapacaklarına
1: teşekkür
0: inanıyorum.
1: ediyoruz hocam. Böyle ay yıldızlı bayrağımız kollarınızda ve harika bir formayla gelmişsiniz. Bu
0: Teşekkür
1: AKOB'un
0: ediyorum.
1: forması
0: Akub'un
1: galiba, değil mi?
0: forması.
1: Kırmızı zeminde beyaz armalı bir forma. Ay yıldızlı dediğim gibi bayrağımız da var. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi.
0: Teşekkür ediyorum. Biz de çok mutlu
1: Her
0: olduk.
1: şeyin gönlünüzce olmasını
0: Sağ olun.
1: diliyoruz. Arkadaşlarımız ilerledikçe zaman daha çok tecrübe kazanacaklar
0: İnşallah.
1: ve tecrübelerini bizlerle gelip paylaşacaklar mı acaba gene?
0: İnşallah öyle
1: Bu
0: düşünürüz.
1: ekiple ya da diğer arkadaşlarımızla belki.
0: Belki üniversiteye kazandıklarında,
1: Ne
0: yine
1: güzel olur.
0: afetle ilgili bir çalışma yaptıklarında, bir yetişkin olarak, bir genç üniversiteli genç olarak gelip de çalışmalarını, ya da belki mezun olduklarında hani doktor ya da
1: Tabii.
0: UMKE ekibi olarak belki
1: Tabii.
0: gelirler,
1: Çok
0: biliyor
1: güzel olur.
0: musunuz?
1: Yollarınız
0: İnşallah.
1: açık olsun çocuklar.
5: Sağ
1: Hocam
5: olun.
1: kolaylık diliyorum size de.
0: Teşekkür
1: İyi ki
0: ediyorum.
1: varsınız
0: Çok sağ olun.
1: diyoruz.
0: Sağ olun. Sizler.
1: Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Trabzon Merkez Fen Lisesi Afet Hazırlık ve Sivil Savunma Kulübü'ne

yakından tanıdık. Bugünkü programımızda coğrafya öğretmenimiz Şule Öztürk, öğrencilerimiz Beyza Nur Hamza Çebi, Refa Alfahet, Süleyman Buğra Kurtman ve Emir Tuna Bilgin stüdyo konuklarımızdı. 15.52'yi gösterirken saatimiz Sinan Akçıl'ın sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla onları yolculuyoruz. Fark atıyor diyeceğiz.

Ve böylece bir Genç Yaşam programının daha TRT Trabzon Radyosu'nda sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, müziklerimiz ve sohbetimizle yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Umarız programımızda mutlu edebildik sizleri, keyifli dakikalar yaşatabilmişizdir dilerim. Bir başka yayında yeniden buluşmak üzere. Seher Evren, Murat Çelik, Seza Turgut. Kucak dolusu selamlar, sevgiler hepimizden hepinize. Gülşen'in sesinden dinleyeceğimiz şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Canın sağ olsun diyor sanatçı. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini sürdürüyor. Erdoğan bugün İstanbul'da Saha 2026 heyecanına ortak oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu. Türkiye, Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında başta insansız kara araçları olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının artırılacağını söyledi. Bakan Yaşar Güler, Libya heyeti ve Suriye Savunma Bakanı ile de bir araya geldi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ve askeri temaslar sürüyor. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısında iki ülke arasındaki savunma işbirlikleri masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Suudi mevkidaşıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede askeri ve güvenlik komitesi kapsamındaki çalışmalar ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkati çekti.

Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından kalkınma yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler panelinde konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından başlayan asrın inşasını anlattı. 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katıldığı panelde konutların enerji verimliliğine uygun inşa edildiği vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkati çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programı için başvuruların devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Güvenliğinin Yıldızları ödül töreninde konuştu. Bakan Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ile ilgili gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını belirtti. En kısa sürede yayınlayacağımız genelge ile uygulama sürecini de açıklayacağız dedi. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti heyetiyle Barış Annelerinin yaklaşan Anneler Günü öncesi siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. Heyet bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Suçla mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalananların organize suç örgütü üyeliği ve zehir tacirliği suçlarından arandıkları belirtildi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran Deniz Kuvvetleri bir petrol tankerine el koydu. ABD, 70 tankerin İran limanlarına giriş çıkışını engellediklerini bildirdi. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binaenaleyh Kılçık Hocam.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Smokin bizim işimiz.

0: tüketici günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Programı Ayla Sert hazırladığı teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından pek çoğumuz tatil planları yapmaya başladı bile. Tatil planları arasında otellerde ya da farklı konaklama yerlerinde konaklamayı düşünenler, tüketiciler içinse dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Bugün programımızda bu önemli noktalardan, internet üzerinden yapılan rezervasyonlardan, bayram dönemlerinde artan talep nedeniyle fiyatlardaki yükselişe, sunulan oda ve hizmetlerin rezervasyon sırasında belirtilen özelliklerle uyumlu olup olmadığına, iptal, iade koşullarına ve ödeme işlemlerine kadar tüketici olarak dikkat etmemiz gereken noktaları konuşacağız. Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyon Üyesi Semih Altan. Küçük ama önemli detaylara dikkat ederek bayram tatilimizi daha güvenli ve keyifli hale getirebilmek için izlememiz gereken noktaları bizimle paylaşacak. Semih Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş artık 9 günlük tatilin açıklanmasının ardından tatil planları yapılmaya başlandı. Ve insanlar gidecekleri otelleri seçmeye çalışıyorlar. Rezervasyon yapmaya çalışıyorlar. İlk başta tatil planı yaparken tatil sırasında mağdur olmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
2: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte gerçekten turizm açısından bir can suyu meydana geldi. Hiç şüphe yok ki 20 milyona yakın insanın yer değiştirmesi bekleniyor bu tatil programında, bu 9 günlük programda. Çok bu sene fazla. Bu sene özellikle erken açıklanması, ki genelde son haftaya kadar bekliyordu bu açıklamalar, çok daha iyi oldu. Gönül ister ki çok daha önce olsun bu uygulamalar ve misafirlerimiz bizim yurt dışı programlarına da daha fazla katılım gösterebilsinler. Ve fakat böyle bile olsa sadece 5 milyon kişinin Osman Gazi Köprüsü'nden geçmesi bekleniyor mesela.
1: Evet.
2: Böyle müthiş bir hareketlilik bekliyoruz bu dönemde. 2,5 milyondan fazla insanın nitelikli turizmle baş başa kalacağını görüyoruz. Ve şunu da ifade etmemiz lazım ki turizm sadece turizm değil, biliyorsunuz. 60'tan fazla sektöre can suyu olan bir yapıdan bahsediyoruz. Umuyorum ve umut ediyorum bu 9 günlük bölümde kazasız, sıkıntısız, problemsiz, misafirlerimizin kolaylıkla ulaşabildiği ve çok iyi hizmetler alabildiği bir dönemi birlikte yaşayalım diye düşünüyorum.
1: İnşallah, bizim de niyetimiz o yönde. Ama şimdi malum internetten daha fazla alışveriş yapmaya başladık. Her şeyin biraz daha zamanla ilgili tasarrufuna gittik. Ve bizde de zaman tasarrufu açısından daha güvenilir olduğunu düşündüğümüz açısından internetten rezervasyonlar yapıyoruz. Bazen bize direkt otelden rezervasyon yapmak yerine aracı olan firmalardan, birçok otelinde aynı şekilde reklamını içeren firmalardan rezervasyon yapıyoruz. Ama daha sonra otelle ilgili sıkıntılara da düşebiliyoruz. Şimdi tüketici olarak bizim haklarımız var. Burada da bir hak kaybına uğramamak için ilk başta satın alırken, rezervasyon yaparken ya da ödeme yaparken nelere dikkat etmeliyiz ve oldu ki başımıza gittiğimiz zaman otel lobisinde böyle dediler ki planladığınız gibi bir oda yok. Benim başıma geldi mesela Semih Bey. Deniz manzaralı bir oda rezervasyon yaptırmıştım. Ona göre parasını ödemiştim ben. Ama gittim de dediler ki deniz manzaralı odalarımız dolu, kalmadı. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor mesela?
2: Öncelikle bayramlar bu anlamda, sektörel anlamda da çok tehlikeli tarihler. Çünkü kabul edelim ki rezervasyonların çok şiştiği bölümler. Hatta bir takım dolandırıcıların da bu anlamda çok...

0: sokakta ve piyasada dolaştığı dönemler diye düşünüyoruz. Öncelikle şuna bakmak lazım. İnternet sitesinden yapmış olduğumuz rezervasyonlarda birincisi bu firmanın ne kadar güvenilir olduğunu, background'unu çok doğru şekilde analiz etmek gerekiyor. Ve bununla ilgili mutlaka yorumları, daha önce bu programları satın almış kişilerin yazdıklarını mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Puanlarını değerlendirmek gerekiyor. Ve ondan sonra %100 eminsek ve fiyat da çok ama çok farklı değilse diğer sitelere göre daha güvenilir olduğunu düşünmemiz söz konusu olabilir. Yalnız şunu ifade etmek istiyorum. Zaman içerisinde misafirin otele gittiği zaman ayıplı mal olarak değerlendirdiğimiz ya da fact sheet'inde ya da prospektüsünde ya da web sitesinde ilan ettiği bir takım hizmetleri ya da servisleri veremediğini görebiliyoruz. Ki sizin başınıza gelmiş deniz manzaralı oda diye rezervasyonunuzu yapıyorsunuz. Oysa böyle bir odada yer olmadığı ifade ediliyor. Şimdi öncelikle yapılması gereken şey şu. Bir, mutlaka bu ayıplı malın ya da bu eksik hizmetin ya da eksik servisin belgelendirilmesi gerekiyor. Yani önce otel yönetimine giderek benim aldığım rezervasyon, satın aldığım rezervasyon bu ama siz bana böyle bir rezervasyon öngörüyorsunuz. Ben bunu kabul etmiyorum. Lütfen bunu bana yazılı olarak bildirin demeniz gerekiyor. Eğer servisten memnun değilseniz ya da bir takım ürünlerden memnun değilseniz, bozuk olabilir, mahşuş olabilir ürünler, mutfağından memnun kalmayabilirsiniz ya da vaat edilen içecek kalitesi doğru değildir. Bütün bunları yine belgelendirmeniz gerekiyor. Önce otel yönetiminden bunun giderilmesi istenmeli. Eğer giderilemiyorsa mutlaka belgelendirilmeli. Buradan sonra yapılması gereken şey aslında çok da zor değil. Tüketici hakları, 14 gün içinde cayma hakkı, bilgilendirme, tazminat ve güvenli ürün kullanma gibi pek çok temel hakkı kapsıyor biliyorsunuz. Bu noktada şikayetlerimizi E-Devlet üzerinden TÜBİS'le ya da il ve ilçe kaymakamlık heyetlerine, hakem heyetlerine başvurarak ya da 7/24 alo hattı ya da alo 175 hatlarından yapabiliyorsunuz. Burada tüketici ve satıcı bir kere kesinlikle kişi iki kurum arasına tüketici hakem heyetleri bakmıyor. Sizin tüketici olmanız gerekiyor. Tüketici ile satıcı arasındaki çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek için tüketici mahkemelerinde önce delilinizi ortaya koyuyorsunuz. Ardından mal veya satın aldığınız tüketicinin ikametgahınızın bulunduğu yerden ya da malı nereden aldıysanız ya da hizmeti nereden aldıysanız buraya hakem heyetine direkt başvuruda bulunuyorsunuz.
1: Bunları E-Devlet üzerinden yapabiliyoruz.
0: Bir dilekçe, bir de delil oluşturan belgeler, faturanız, ürün inceleme raporunuz, varsa fotoğraflarınız, varsa karşı tarafa sunduğunuz belge ya da karşı taraftan gelen raporlarla birlikte. Bu müracaatlar en geç 6 ay ki çoğunlukla 3 ay civarında hakem heyetince görüşülüp acilen de karara bağlanıyor. Ve karar alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde de size yazılı olarak her iki tarafa bildiriliyor. Bu noktada tüketici hakem heyetlerinin çoğunlukla tüketicinin yanında yer aldığını da ifade etmek istiyorum. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Mutlaka tüketici hakem heyetine başvururken bir bilirkişi incelemesi konusunda da ricacı olmak gerekir. Çünkü biliyorsunuz turizm teknik bir konu ve hakem heyetindeki kişiler belki bu teknik konu konusunda eksik bilgilere haiz olabilirler. Bu anlamda bu heyetin bilirkişiye başvurmasıyla birlikte iş çok daha kolay çözümlenebilecektir. Burada bir şeyi daha söyleyeyim. Uyuşmazlık miktarı 2026 itibariyle kişi başı 186 bin lira olarak değerlendirilmiştir. Bu rakamın üzerinde ise eğer mahkemelere başvurmak gerekiyor.
1: Şimdi aslında güzel de bir noktaya değmiştiniz. Bu tatil süresinin uzun olmasının daha erken açıklanması biraz da yurt dışı programı yapmak isteyenler için de daha kolay oldu, daha ideal oldu diye. Şimdi yurt dışı programlarında vize ve vizesiz turlar var. Şimdi biraz daha vizesizlere kaçıyoruz kolay oluyor diye ama vizeli yerlerde nerelere gidebiliriz ve bu vizeyi biz nasıl alabiliyoruz? Başvuru süreci nasıldır? Ne kadar öncesinden başvurmak gerekiyor?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim ki Türkiye'den 120 ülkeye vizesiz olarak seyahat edebiliyorsunuz. Bunları isterseniz bir gözden geçirelim. Çünkü misafirlerimiz belki bu tarihten itibaren rezervasyon yapmak isteyebilirler. Evet. Mesela Balkanlar en çok revaçta olan program şu anda. Asya'da yine Japonya, Güney Kore, Singapur,

0: Tayland, Filipinler, Katar, hatta Türkiye Cumhuriyetler, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olabiliyor. Güney Amerika'daki bütün ülkeler neredeyse vizesiz. Bunun dışında Fas, Tunus, Bahama ve Seyşeller gibi programlar da vizesiz olarak değerlendirilebiliyor. Hı hı. Ayrıca sadece çipli yeni kimlik kartıyla gidebileceği yerler de var misafirlerimizin. Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Moldova ve Ukrayna bu şekilde pasaportsuz olarak misafirlerini bekliyorlar. Asıl derdimize gelelim turizm seyahat ajantaları olarak.
1: Evet, vize.
0: Vizeli programlar tabii ki. Özellikle gönül istiyor ki İtalya'yı, İspanya'yı, Benelux, Paris'i, Orta Avrupa'yı, İngiltere, her yeri gezebilelim, çok da kolay gidebilelim diye düşünüyoruz. Ama vize gerçekten çok büyük bir sorun. Bırakın vize almayı, vize randevusu bile çok büyük bir sorun. Özellikle İstanbul'daki misafirlerimiz artık yazılımlara yöneldiler ki çok daha yüksek ücret ödüyorlar. Anadolu'da ise neredeyse vize randevusu almak konusunda çok büyük ama çok büyük problemler yaşadığımızı ifade etmek isterim burada.
1: Neden kaynaklı bu?
0: Şimdi ülkelerin çeşitli kotaları var. Türkiye için belli bir kota özellikle Schengen ülkeleri koyuyor. Ve bunun bir kısmını ticari olarak veriyor, bir kısmını turistik olarak veriyor. Ve bu kotayı aşmamaya çalışıyorlar. Ama açık konuşmak gerekirse bu kotaların son derece düşük olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü tüketicilerimiz şunu çok iyi biliyorlar ki eskiden yurt içinde bir kültür turu programı 1 TL iken yurt dışı 10 lira civarındaydı. Bu rakam neredeyse 1'e 3'e kadar düştü. Çünkü bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi döviz. Türkiye'deki enflasyonist baskılara boyun eğmiyor ve daha geriden seyrediyor. Ve doğal olarak orada enflasyon %3'lerde seyredip bizde %40'lara yakın olduğu için de fiyatlarımız neredeyse dengeli bir hal alıyor. Yani ben mesela 10 yıl evvel bir pizzaya işte şu kadar euro verilir mi deyip hani misafirlere biraz geri bırakıyorduk misafirlerimizi. Şimdi neredeyse İtalya'da yiyeceğiniz bir pizzanın bedeliyle Türkiye'de bir yiyeceğiniz pizzanın bedeli neredeyse eşit hale geldi. O yüzden misafirler bol bol yurt dışına seyahat ediyorlar. Bir anekdot da bırakayım buraya müsaade ederseniz. Japonya'ya gittim ben 40 gün kadar önce Sakura döneminde. Sağa baktım Türk turizm seyahat ajantası. Sola baktım yerli misafirler. Sağa baktım yine Türkler. O kadar çok seviyorlar ki Türkiye'yi Japonlar da, biz de onları öyle. Ve Türkiye misafirleri gerçekten gezmeyi çok ama çok seviyorlar. Neresi olursa olsun her yerde Türkler var diyebilirim.
1: Evet ya, biraz da dediğiniz gibi ekonomik aslında bunun temel sebebi. Şimdi burada almayı düşündüğümüz bir ürünü dolar bazlı yurt dışından getirtemediğimiz için de yurt dışına çıkıp hem tatil yapıp hem oradan uygun fiyata alıp gelebiliyoruz diye de haberler dolaşıyor. Ve hesapladığımız zaman buradan alacağımız o ürünün fiyatına tatili de neredeyse diyelim bedavaya getirmiş gibi oluyoruz oradan aldığımız takdirde. O yüzden genelde hem tatil yapalım hem alışverişimizi yapalım diye Japonya'da malum zaten teknoloji ülkesi, hem oradan alışverişimizi yapalım hem gezmiş görmüş olalım diyoruz. Bir de vize istememesi de ayrıca bir avantaj tabii.
0: Doğru söylüyorsunuz. Mesela geçen yılın aynı dönemine göre, bayram dönemine göre Türkiye'deki fiyatlar %25 ile 30 civarında arttı. Oysa hala Avrupa'da %3'ler civarında seyretiyor. Açık konuşmak gerekirse Mısır, Yunan Adaları, İtalya, İspanya, Benelux ve Yunanistan gibi programlar çok revaçta.
1: Evet.
0: Ve oldukça fazla da rezervasyon alıyor. Bu dönemi bu arada şunu da ifade etmemiz lazım. 180 milyar liralık bir ekonomik hacim bekleniyor Türkiye'de sadece Kurban Bayramı döneminde. Bu gerçekten olağanüstü bir rakam. Ve sadece yurt dışı olarak değil, bahar aylarının gelmesiyle birlikte, ki biliyorsunuz sezon da biraz geç başladı bu sene. Hava durumu, evet, ve savaş ve jeopolitik problemlerden dolayı biliyorsunuz. O yüzden kültür, doğa, macera, gastronomi seyahatleri bu dönemde olağanüstü derecede ilgi görecektir. Sadece yurt dışı olarak değil, Akdeniz, Ege, Antalya, Muğla, pek çok destinasyon, doğa ve termal programlar yine çok revaçta olacaktır diye düşünüyorum. Herkese bir can suyu olacak. yurt içindeki turizm temsilcileri açısından diye düşünüyorum.
1: Şimdi biz zaten ülkemizdeki doğal güzelliklerin farkındayız ve elimizden geldiğince, imkanımız yettiğince oralara gidip tatil yapmaya çalışıyoruz. Ama ülkemizi dünyada da tanıtmak, o turizm cenneti olan bölgelerimize turistleri çekmek adına da çalışmalar yapılıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca. Turizm Geliştirme Ajansı var mesela. Buradan da biraz bahsedebilirsiniz dilerseniz. Türkiye'nin dünyadaki konumu nedir turizm alanında?
0: Şimdi 2025 yılında hedeflenen rakam 64 milyon ziyaretçiydi ve bu realize oldu. 2026 yılında bu rakam %5 ile 8 arasında büyümesini beklediğimiz bir rakam haline geldi. Ve turizm gelir hedefimiz de 68 milyar dolara çıktı. Bu kişi başı gecelik ortalama 100 doların üzerinde bir harcama seviyesine ulaşmasını beklediğimiz bir dönem. Şimdi biraz evvel de bahsettim, 12 aya yayılan bir turizm beklentisi içindeyiz Türkiye'de. Yani deniz, kum, güneş, yani sadece Akdeniz havzasındaki aldığımız payın dışında kültür ve inanç, biraz evvel de bahsettim, sağlık ve termal turizm, gastronomi, kongre, fuar ve kruvaziyer gibi pek çok programı içine alan 12 aya yayılmış sürdürülebilir bir programın içindeyiz. Turizm Geliştirme Ajansımız da bu anlamda çok önemli bir işlem. içerisinde. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından kuruldu Turizm Geliştirme Ajansı ve bu ajans 12 ay boyunca dünyanın çeşitli noktalarından influencerları, basın mensuplarını, akil kişileri, köşe yazarlarını, blog yazarlarını Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunuyor. Ve dış ülkelerdeki bu tanıtım Türkiye'ye hem münferit olarak hem paket olarak turlar bazında daha fazla kişinin gelmesini sağlıyor. Bu anlamda 2026 yılı bizim en güzel yıllarımızdan, 2026 yılı çok güzel yıllarımızdan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda buradaki dostlarımıza da teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu Turizm Geliştirme Ajansı'nda sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın temsilcileri yok. Tanıtma Genel Müdürümüz, otel temsilcileri, Trofed'in başkanı, seyahat ajansı temsilcileri, yeme içme ve eğlence sektör temsilcileri, havayolu şirketlerinin temsilcileri ve diğer sektör temsilcileri yer alıyor. Bu anlamda Turizm Geliştirme Ajansı çok ama çok önemli bir görev yapıyor. Onlara da kolaylıklar diliyorum.
1: Tabii 2026
0: siz de. Yılı hepimize hayırlı olur inşallah.
1: İnşallah. Yani tekrar bir hastalık, salgın eğer baş göstermezse, son zamanlarda korkutuyorlar bayağı bizi yeniden.
0: Aman ağzımızdan
1: i̇nşallah.
0: Yel alsın.
1: Evet.
0: Efendim. Aman ağzımızdan
1: rahat,
0: yel alsın.
1: Rahat rahat gezebileceğimiz günler bizi beklesin lütfen.
0: Lütfen. Şimdi... Yani zaten biliyorsunuz Orta Doğu'da küçük bir hapşırık olsa bizi zatürre olarak yansıyor. Evet. Bir türlü oradan kopamıyoruz. Akdeniz havzasındaki yerimizi almak konusunda hala ciddi problemlerimiz var. Bu anlamda aman savaşlar da uzak olsun. endemiler, pandemiler falan da uzak olsun. Şöyle keyifli bir dönem geçirelim diye umut ediyoruz.
1: Evet. Şimdi Turizm Geliştirme Ajansı'nda çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Tabii dediğiniz gibi çok önemli işler yapıyorlar ama siz de öyle, Tüketici Konfederasyonu olarak. Acaba diyoruz ki biraz da Tüketici Konfederasyonu'nun kuruluş amacından bahseder misiniz bizlere?
0: Elbette ki. Tüketici Konfederasyonu açık konuşmak gerekirse tüketicinin haklarını korumak, geliştirmek ve tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kurulan Türkiye'nin en büyük tüketici çatı kuruluşu. Buradaki yapısı itibariyle pek çok tüketici derneği ve federasyonların bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
1: Ve tüketicilerin burada, ulaşması kolay mıdır bu acaba konfederasyona?
0: Evet tabii ki. Bir şikayet masamız var. Tüketici şikayetlerini alıyor, değerlendiriyor ve çözüm yolları sunuyor. Ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Hukuki destek sunabiliyoruz. Hukuk komisyonumuz vasıtasıyla. Tüketicilerin haklarını öğrenmeleri ve bilinçli tüketim yapabilmeleri için eğitim programları düzenliyoruz. Ayrıca piyasa koşullarını izleyerek tüketici aleyhine durumları tespit ediyor. Gerekli hem müdahalede bulunup hem raporlama işlemi yapabiliyoruz. Bu raporlamada hem sektörel analizler hem de çözüm önerileri içeren unsurlar yer alabiliyor. Ayrıca bankacılık, enerji, gıda, sağlık, sigorta gibi pek çok sektörde özel komisyonlarımızla uzmanlaşmış hizmetler sunabiliyoruz. Bize de ulaşmak çok kolay aslında. Bir e-posta adresimiz, bir tüketici destek hattımız ve bir de WhatsApp numaramız.
1: Söyler misiniz bir de onları, özellikle mail adresini?
0: info@confet.org. WhatsApp numaramız da 0850 777 0370.
1: Buradan insanlar şikayetlerini ya da görüş önerilerini ya da başına gelenleri ya da danışmak istediklerini sizlere iletebilirler. Ücretsiz
0: son
1: bir şekilde.
0: Son derece memnun.

0: hızımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu en önemli kısım. Önce sağ salim hem gideceğimiz yere hem döneceğimiz noktaya ulaşabilelim. Bunun dışında lütfen çok uygun, çok ekonomik, çok çok ucuza aldığınız ürünün mutlaka problemleri söz konusu olabiliyor. Bu noktada son derece dikkatli olmakta fayda var. Güvenli yollarla alışveriş yapmayı tercih edelim. Kredi kartı numaralarımızı vermek konusunda imtina edelim. Ve birden fazla kontrol, birden fazla denetim unsuruna tabi tutalım. Her ne satın alırsak alalım diyorum. Ve herkese iyi bir bayram, mutlu, keyifli bir 9 günlük tatil diliyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de şimdiden iyi bayramlar, iyi tatiller diliyoruz Semih Bey. Sevgili dinleyenler, Tüketici Günlüğü'nde Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyon Üyesi Semih Altan bizlerle birlikteydi. Ve özellikle önümüzdeki bayram tatili sürecinde tatil planlarımızda mağduriyet yaşamamamız için bizlere nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bu haftalık bu güzel programın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
7: Reklamlar.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Tatlı değersin değil mi annem?
10: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
9: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
10: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
11: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
15: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize huzur lazım.
7: Reklamlar.

0: Eğitim Koçu.
1: Merhaba, ben Hakan Çillan. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.32'de TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, sınavlara çok az kaldı. Birçok hata yapıyoruz. Özellikle sakın yapma dediğimiz hataları merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, birçok hata yapıyor öğrenciler. Yavaş yavaş böyle sınavın sonuna doğru geldik. Sınav yaklaştı. Az kaldı sınava girecek öğrencilerimiz. Ama tabii ki bence birçok hata var. Ama en önemli hataları burada anlatmaya çalışacağız. Sınava az kala bu hataları lütfen yapmayalım. Bunlardan bir tanesi şu: saklanmak. Gerçekten de öğrenciler son dönemde en büyük problemi şu şekilde yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Eksiklerin çıkmasını engelliyorlar ya da eksikliklerin ortaya çıkması noktasında onları gizleyerek, yani onları saklayarak ortaya çıkmamasına sebep oluyor. Peki gerçekten de sınav gerçekçidir. Yani buraya baktığınız zaman özellikle saklandığınız yerden onları çıkarır, sonuç belgesi olarak bize gönderiyor. Neden? Çünkü sınava giriyoruz ve yapamıyoruz. Yapamadığımız zaman ne oluyor? Moral bozukluğu, bunlarla ilgili nelerin ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Sonrasında aslında iyi çalışmıştım ama yapamadım mantığı ortaya çıkıyor. İşte bizim bunları yapmamamız için ilk önce saklanmamak lazım, saklamamak lazım. Bence en büyük noktalardan bir tanesi bu. Peki öğrenciler nasıl saklanıyor? Onu da söylemiş olalım. Mesela öğrenciler ders çalışarak saklanmaya çalışıyor. Özellikle burada ders çalışarak derken gerçekten de verimli çalışmadığını aslında biliyor. Ama karşı tarafa da bunu ya da kendi içinde de bunu yapabilir. Ya ben çalışıyorum zaten. Ama bakın, bir şeyleri eksik yaptığınızı düşünmüyorsanız, analizlerinizi yapmıyorsanız, nerede hata yaptığınızı bilmiyorsanız, istediğiniz kadar çalışın, doğru bir sistemle ilerlemiyorsunuz. İşte bu noktada özellikle ben kendimi o saklandığım yerden çıkartmam gerekiyor. Nasıl çıkartmam gerekiyor? Kesinlikle doğru bir şekilde analiz yapmamız gerekiyor. Doğru bir şekilde çalışma yöntemi geliştirmemiz gerekiyor. Bakın, buradaki en büyük problemlerden bir tanesi sınav analizi yapmamış olmamız. Çünkü sınavda neyi ne şekilde hata yaptığımızı görmemiz gerekiyor. Bakın, son dönemde en büyük bence artılardan bir tanesi, sınava giriyoruz ve bize işte sınav analizlerini veriyorlar. Sınav analizlerine baktığımızda neyi görüyoruz? Neyi doğru ya da neyi yanlış yaptığımızı görüyoruz. İşte tam bu noktada o yanlışlarımızı belirlememiz gerekiyor. Neden? Sonrasında yaptığımız hataları görebilmek açısından değerli. Ha tamam, işte ben bunları yapmışım, bunları yapamamışım. Yapamadıklarımızın üstüne gitmemiz gerekiyor. Ve maalesef bakın, çalışma noktasında bir daha söylüyorum. Öğrenci gidip çalışıyor. Vicdanen kendini rahatlatıyor. Evet, evdekileri de rahatlatıyor ya da çevresindekileri de rahatlatıyor. Ama şu var, doğru bir çalışma yöntemiyle ilerlemiyor. Özellikle sizden ricam bu noktada, ki velilerimiz de, öğretmenlerimiz de, öğrencilerimiz de bu noktada telkin vermesi gerekiyor. Neyi hatalı yapıyorlarsa o hatalı noktaların üzerine gitmeleri gerekiyor. Eğer o hatanın üzerine gitmiyorsak, ki yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, şöyle parantez açıp böyle vurgulayarak söyleyelim: öğrenci en çok doğru yaptığı yerden soru çözüyor. Efendim? En çok doğru yaptığı yerden soru çözüyor. Hocam ne zararı olabilir? Hiçbir zararı yok ama yapamadıklarınızı geride bırakıyorsunuz, üstüne kum örtüyorsunuz. Sonra merak etmeyin, gireceğiniz deneme sınavları ya da buna benzer sınavlardan sonra zaten yapamadıklarınız gün yüzüne çıkacak. İşte tam bu noktada yapamadıklarınızın üzerine gitmeniz lazım. Birazdan aslında planlamayla ilgili, yine ne şekilde devam etmeniz gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ama sizden ricam, özellikle analizlerinizi doğru yapın ki TRT Radyo 1'in arşivinden lütfen sınavlarda nasıl analiz yaparız, ne şekilde ilerlemeliyiz, bunlarla ilgili TRT Radyo 1'in arşivinden bunlara ulaşarak detaylı bir şekilde nasıl analiz yapmanız gerektiği ile ilgili bilgileri de lütfen en azından doğru bir şekilde ulaşıp kendinizi analiz ederseniz, aslında hem konular noktasında saklama yapmaz hem de doğru bir şekilde ilerler, ilerideki hatalarınızı daha doğru bir şekilde hatasızlığa Yani aslında doğru bir noktaya çevirmiş olursunuz.
0: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
1: Bence en önemli hatalardan bir tanesi, bakın burada planlama hatası da yapıyor öğrenciler. Hocam ne demek planlama hatası? Tabii ki burada belli bir işte çalışma planı oluşturuyor öğrenci. Bakın plansızlık demiyorum, planlama hatası. Yani daha önceki konularımızda hep şunu söylüyoruz. Evet, bir planınız olmalı. O plana göre hareket etmelisiniz. Takıldığınız yerlerde o plana göre planı revize edebilirsiniz. Fakat burada en büyük problemlerden bir tanesi, bakın çok az kaldı. Planlama hatası yapıyoruz. Yani şimdi ne yapıyorum? İşte konuları bitirmeliyim. Şimdi bakın, konuları bitirmeliyimin temelinde maalesef kalan konu miktarı, işte konuların zorluğu ya da kendi durumunuza göre ilerleme noktanız. Şimdi atladık gittik, hiçbir konuyu öğrenmedik. Böyle bir nokta da yanlış. Yani bakın çok güzel, aslında internete girdiğinizde de bununla ilgili işte sizi yönlendiren ya da kendi rehber öğretmeniniz ya da danışman öğretmenlerinize sorduğunuz zaman hep şu noktayı göreceksiniz. Bakın konuları bitirmeyin, konuyu bitirin. Bir daha söylüyorum. Konuları bitirmeyin, konuyu bitirin. Yani burada belli bir konunun genel hatlarıyla, soru işte çözüm noktasıyla, hatta bakın parantez açalım, tırnak işaretiyle, yeni nesil sorularıyla, eğer bunları doğru bir şekilde ilerleyip bitirmiyorsanız, işte konuları atlayarak gidiyorsanız, işte ben gördüm bitti, gördüm bitti değil. Gerçekten doğru bir şekilde, doğru bir yere koyamıyorsak sonrasında bütün konuları bitirdik ama yarısını bile yapamıyoruz. Nerede bir problem? Gerçekten de doğru bir şekilde konu bitirmemekten kaynaklanıyor. Bu da planlama hatası. Yani şöyle söyleyelim. Konuların tamamını bitirmekten ziyade konuyu doğru bir şekilde bitirmek daha doğru ilerlemenin mantığı aslında. Şimdi ben konuyu bitiriyorum. Bitirdim, geçtim. Şimdi bakın, özellikle matematik gibi bazı derslerde konuyu bitirmeniz yetmiyor. Ne yapıyorsunuz? Kazanın testlerini çözüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yeni nesil tarzını çözüyorsunuz. Hatta bakın oradan evet der gibi sesinizi duyuyorum. Ne yapıyorsunuz? Konuyu bitiriyorsunuz. Soruyu çözüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, aynı konuyu çok iyi biliyorsunuz ama belli soru tarzlarını çözemiyorsunuz. Ne oldu? İşte zaten belki o zor soru tarzları sizi belki aslında finale ulaştıracak ya da işte başarıya ulaştıracak. İşte bizim bu noktada şuna dikkat etmemiz lazım. Konuların belli noktasını bilip, soru çözme noktasını bilip kesinlikle ve kesinlikle ona göre ilerlemeniz gerekiyor. Ha şimdi şöyle bir soru da geliyor. Hocam konuları tamamını bitirmeden olur mu? Şimdi tabii ki şunu söylemek gerekiyor. Yani şuraya gelmek istiyorum. Yani evet, konuları tamamını bitirmenizi canı gönülden isterim. Kesinlikle katılıyorum. Ama şöyle düşünün. Tamamını bitirip sonuç alamamaktansa belli noktalarda, emin olduğunuz noktalarda ilerleyip gerçekten de hani ciddi anlamda soruları doğru bir yere koyacağınız, konuları doğru bir şekilde öğrendiğiniz, ona göre ilerlediğiniz bir planlama daha doğru değil mi? Ve şunu diyebilirsiniz. Hani sağlıklı bir şekilde bitirip, bakın yeni nesil sorusunu, işte kazanımını, konuyu her yönüyle öğrendikten sonra mı bitirdim demeniz, yoksa hayır İşte ben bitirdim hemen. Bakın konuyu çözüyor. Bakın parantez açalım. Kazanım testlerini çözüp geçmeniz bile bence bu noktada size bir şey kazandırmaz. Ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle ve kesinlikle bunun kendi içindeki birçok noktayı da içine alarak ilerlemeniz gerekiyor. Ne? İşte yeni nesil soru. Ya da işte belki yeni nesil sorunun dışında belli soruş tarzını görüyor olmanız gerekiyor. Aslında şunu da söylemiş olalım. Hani burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi, yeni nesil soruların genelinde bir hikaye oluşturuyor. Yani okuduğunu anlama yatıyor. İşte bizim de bu noktada okuduğunu anlama noktası, hikaye anlama noktası, aslında konuların tamamını bitirmekten ziyade konuyu daha sağlıklı bir şekilde ilerleyerek bu noktada daha iyi bir yere gelebiliriz. İşte bence bizim bu noktada kendimizi analiz etmemiz gerekiyor. Neyi ne şekilde bildiğimizi biliyor olmamız gerekiyor. Bakın bunu nasıl bileceğiz? Sınavlara giriyoruz. Sınavlarda böyle detaylı analiz raporları var. Onları inceleyebilirsiniz. Bunları öğretmenlerinize paylaşabilirsiniz. Neden? Çünkü

0: Öğretmenlerinize paylaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Evet, şu konuları gerçekten daha az biliyorum. Hatta şunu da söylemiş olalım. Yeni nesil biraz daha şanslı. İşte yapay zeka gibi birçok uygulama var. Atıyorsunuz işte oraya, ben nerede hata yapıyorum, tak tak size konu başlıklarıyla beraber analiz çıkartabiliyor. Ama ilk önce tabii öğretmenleriniz, sonrasındaki özellikle rehber öğretmenleriniz, danışman öğretmenleriniz varsa bunlardan destek alarak en azından daha sağlıklı bir konu bitirme noktası ile ilerlemiş olursunuz.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Peki şunu da söylemiş olalım. Hemen şunları da duyuyor gibiyim. Ne? Hocam tamam dediniz ki konu bitirin, işte konuları bitirmeyin. Peki bir konu nasıl bitirilir hocam? Yani burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki derinlemesine anlamanız gerekiyor. Özellikle yüzeysel bir çalışmayla bunu yapmayın. Bakın birçok kişi ki mesela YKS sınavından bahsedelim. Milyonlarca kişi giriyor. 10 bine girmek, 5 bine girmek, 2 bine girmek için bununla için uğraşıyoruz. Ya da LGS için ya da ALES ya da benzer AGS, KPSS sınavları için ne yapmanız gerekiyor? Özellikle konuları bitirdikten sonra eksiğinizin olmadığına emin olun. Çeşitli yöntemlerle bunları uygulamaya çalışın. Mesela farklı kaynaklardan soru çözebilirsiniz. Bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi konuyu nasıl bitirdiğiminin en büyük karşılığı farklı kaynaklardan, farklı soru tiplerinden soru çözmek eşittir size artı değer kazandıracaktır. Özellikle zorlandığınız konular eşittir. Bu sizin için bir fırsat. Evet, ben demek ki bu konuyu tam bitirmemişim. Hemen ne yapıyoruz? Zorlandığımız noktalardan kaçmayacağız. Bakın bu çok önemli. Aksine üstüne gideceğiz. Her sorunun çözülüşünü, amacını, nereden başlayıp nereye bittiğini, bununla ilgili ki çok şanslıyız yine söylüyorum. Hocam hep şanslıyız diyorsunuz ama tabii şunu da söylemeden geçmeyelim. Neden? Soruların işte barkodları var ya da kare kodları var ya da işte fotoğrafını çekip atıyorsunuz, size bunları anlatan yerler var. İşte buna benzer birçok uygulamadan sorunun çözüm tekniğini, yöntemini görebiliyorsunuz. Hemen şunu yapın. Yapamadığınız soruları tekrar aynı tip sorularla, tabii çözümünü gördükten ya da açıklamasını öğretmeninizden bulduktan sonra tekrar çözmeye çalışacaksınız. Sürekli doğru yapmaya başladığınızda anlıyoruz ki kesinlikle ve kesinlikle ya bu tereddütleri ortadan kaldıracağız. Bakın ya işte ama diyorsak, yapamıyorsak ya da belli bir konuda eksiğimiz varsa hemen ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili konumuzu tekrar tekrar kesinlikle çözmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili tekrar yapmamız gerekiyor ama tabii konu tekrar değil aslında bu. Hani soru tekrarı. Bir daha söylüyorum. Son dönemde öğrencinin en büyük yaptığı hata yapıyor, tutuyor tekrar konuya çalışıyor. Konu değil, bakın orada soru çözme yönteminizde de hata olabilir. Bir noktayı görememiş olabilirsiniz. Lütfen öğretmenlerinizden, lütfen çevrenizden, özellikle arkadaşlarınızdan bile yardım alabilirsiniz. İşte matematik çok iyi olan bir arkadaşınız size bu konuyu anlatabilir ya da o soruyu anlatabilir. O noktada lütfen kendi başınıza değil de destek alabilirseniz, özellikle çözüm videoları bizim için çok önemli. Neden? Çünkü şunu da duyar gibiyim. Hocam kimden destek alacağım? İşte eve kapanıyorum, ders çalışıyorum. Tamam işte ne yapıyorsunuz? Özellikle soru çözüm videolarını izleyebilirsiniz. Bununla ilgili yapay zeka uygulamalarını atıp bunların çözümlerine bakabilirsiniz gibi. Bunlar da eşittir size artı değer kazandıracak. En azından nasıl çözmeniz gerektiğini size yol olarak gösterecek. Çünkü burada şunu da söylemiş olalım. Evet, tamam. Konuyu gerçekten hani nasıl bitirme noktasına gelemiyorsak devamı gelmiyor zaten. Öğrenci ne yapıyor? En büyük sıkıntılardan bir tanesi. Biraz önce de söyledik. Ne yapıyor? Saklanma ya da saklama yöntemini kullanıyor. Bakın konu bitirmedeki en büyük tehlike bu. Bakın bir daha söylüyorum. Konuyu bitirmemiş oluyorsunuz. İşte alelacele geçmek ya da işte konuyu bitirdiniz, kolay öğretici dediğimiz o kazanım testlerini çözmek. Kazanım testi diyoruz. Özellikle burada parantez açalım. Hocam kazanım testini, işte konuyu ilk önce öğretebilmek, böyle basit testlerle ilerleyen, aslında konunun böyle genel hatlarıyla öğrenip öğrenmediğini gösteren. Ama sonra işte bu bizim aslında yeni nesil dediğimiz ya da soru tarzı farklı olan, biraz daha zorlaşan, biraz daha hikayesi olan, ara sokakları olan sorularda biz yapabiliyor muyuz, görebiliyor muyuz? Aslında soruların en büyük bence mantığı şu: bize verilen o ipuçlarını görebilmek, o ipuçlarını doğru yerden tutup o şekilde ilerleyebilmek. O ipuçlarını doğru yerden tutup o şekilde ilerleyebilmek. İşte biz tam da bu noktaları yapabiliyorsak aslında hedefimize ulaşabiliyoruz ki özellikle biraz önce söylediğim noktayı böyle parantez açar açar söylüyorum.

0: konuyu nasıl bitiririmi doğru bir şekilde yaparsanız aslında attığınız adımlar doğru bir yere gelecektir. Biz yanlış adımlar atmamak için ilk önce bunları analiz edip özellikle biraz önce koyduğumuz o tikler ne yapıyoruz? Evet, bunları yaptım, bunları yaptım diyerek doğru bir şekilde ilerlemiş oluyoruz.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Tabii bence en büyük hatalardan bir tanesi maalesef hani konuyu bitirmekten sonra eksikliklerini fark edememek. Maalesef biz bu noktada öğrenci olarak eksikliklerimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani şimdi konuyu bitirdin değil mi? Her şeyi hani burada baktığın zaman yani o zaman hiçbir eksiğin yok demek. Her şeyi yaptık. Mükemmel bir seviyedeyiz ama sınava giriyoruz. Sınavda bir bakıyoruz inanılmaz yanlış sayısı. İşte burada eksikliklerimizi de fark edemiyoruz. Yani işte biraz önce konuyu bitirmek dedik, işte bunun üstünü örtmek ama bence en önemli noktalardan bir tanesi oturacağız, şapkamızı önümüze koyacağız. Zayıf olduğumuz ve güçlü olduğumuz yerleri bulmaya çalışacağız. Bakın bir şey söyleyeyim. Öğrencinin hatta kişilerin diyelim şöyle en büyük problemlerinden bir tanesi zayıflıklarının ne olduğunu bulması daima zordur. Yani biz zayıf olan noktalarımızı görmeyiz. Görmezden geliriz. İşte öğrencinin bu noktada bunları biliyor olması lazım. Şimdi bakın başarı güzel bir alan. Yani müthiş, mutlu olduğunuz bir alan. Evet ama başarısız olduğunuz yere yönlenmeniz gerekiyor. Yani burada özellikle eksik noktasında şuna dikkat etmeniz lazım. Her gün ne kadar soru çözüyoruz? Ne kadar eksiğimiz var ve bunu ne şekilde kapatıyoruz? Bakın sürekli eksikliklere odaklanmak yorucudur, zordur. Onu söylemiş olayım. Hatta ara sıra eksiklerimizi gördükçe zaman azaldıkça böyle baş ağrısı yapar. Evet hocam. Şimdi bakın bunu söylerken bile böyle karnımız ağrır, başımız ağrır. Ama şu bir gerçek, özellikle olumlu yaptığımız şeyleri düşünerek. Onlar bizi mutlu etsin ve motivasyon kaynağımız olsun. Evet bak bunları yaptıkça hatamız düzeliyor. Daha iyiye gidiyoruz. Bu sefer olacak. Kesinlikle olmalı. Yani burada olayımız şu. Eksikliklerimizin üzerine gitmek demek. Burada baktığımız zaman ya tamam her şeyi işte sürekli eksik olarak düşünmek değil. Burada baktığımız zaman ne yapıyoruz? Özellikle zayıf olan noktalarımızı düşünüyoruz. Ama güçlü olan noktalarımızla kendimizi motive ediyoruz. Bak işte ben şu konuda eksiktim ama şimdi artık o konuda daha iyiyim. Artık yanlış yapmıyorum. Netlerim arttı. İstediğim yere çok yaklaştım ya da istediğime ulaştım. Daha da ileri gitmeliyim ya da bunu bırakmamalıyım. Bakın şu da yanlış bir yöntem. İstediğimiz yere geldik tamam. Hayır değil. Bakın hani başarı elde edilebilir ama başarı elde edilmesinin en zor tarafı da bunu da sürekli hale getirmek lazım işte. Bir sınava girdiniz, iyi bir net yaptınız, istediğiniz rakama ulaştınız ama diğer sınavda yapamayabilirsiniz. İşte burada en önemli şey şu, lütfen o eksikliğinizin üstüne gidebilmek. Hani istediğim gibi olmadı dememek için. Bakın, ya ben işte bir şey yapıyoruz, şunu yapmaya çalıştım, üniversite anlamında da söyleyelim, 2000'e girmeye çalıştım ama olmadı. İşte 5000'e girmeye çalıştım, olmadı. İşte burada baktığınız zaman ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili istediğim gibi olmadı dememek açısından eksikliklerinizi göreceksiniz. Mesela bir konuda X konusunda ya ben asla bunu tam öğrenemedim. Bu yüzden gelen soruları yapamıyorum diyerek ha demek ki o X konusundaki problemi bulup ondan üzerine gidebiliriz. Biraz önce de söyledik. Aslında bence en büyük avantajlarımızdan bir tanesi kapsamlı analiz raporlarımızın gelmesi. Bakın en büyük problemlerden bir tanesi öğrencinin o analizlere bakmaması. Orada şuna bakıyoruz. Kaç doğru kaç yanlış yaptık? Hayır. Neleri yanlış yaptık? Bakın kör, sağır, dilsiz olduğunuz zaman eğer yapamadıklarınıza sınavdan sonra da onlar da size bu sefer kör, sağır, dilsiz yani not vermeyen kaçırdığınız netler olarak sizlere maalesef bakıyor olacak. İşte biz de tam bu noktada ne yapacağız? Özellikle bu eksiklikleri belirleyeceğiz ama bir daha söylüyorum. Çok eksiğim var diyerek burada bir heyecana kapılmak, bu noktada kendinizi üzmek değil, yapabildiklerinizi motivasyonla beraber daha iyi bir yere getirebileceğinizi bilerek ilerlemek, özellikle bu noktada sizi daha doğru bir yere

0: getirecek. Eksikliklerini gören bir sıfır öne geçer. Eksikliklerini gören kesinlikle doğru yolda hedefine ulaşır.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii şunu da söylemiş olalım. Yani bu noktada bence öğrencilerin en büyük hata noktasında kendini desteklemesi gereken tabii ki dışarıdan gelen olumlu, motive edici, kesinlikle sizi böyle daha ileriye götürebilecek o motivasyonlar sizin için çok önemli. Özellikle dış motivasyon dediğimiz şey, hani işte iyi notlar yapabilmek, sizi destekleyen arkadaşlarınızın, ailenizin olması, özellikle bu gireceğiniz kazanım, işte denemeler, buna benzer noktalarda tabii ki size artı olarak getirecek. Çünkü burada baktığınız zaman özellikle dış motivasyon, yani bilmediğiniz bir şeyi öğrendiğinizde, yapamadığınız bir soruyu yaptığınızda, yani ne oluyor bu? İç motivasyon sağlıyor, doğru mu? Tabii ki burada özellikle dış motivasyon istediğiniz noktalarda bazen olmayabilir. Ama bazı noktalarda sizi ne yapabilir? Sizi olumlu yönde doğru bir yere getirebilir. Çünkü hani sistemde çalıştıktan sonra yapamadıklarınızı yapmaya başlayacaksınız, doğru mu? Sonrasında yapamadıklarınızı yapmaya başladığınızda işte bu dışsal anlamda ne yapıyorsunuz? Eşittir içsel olarak bir motivasyon da sağlıyorsunuz. Özellikle kesinlikle ve kesinlikle bu size hani bir artı değer olacaktır. Çünkü bakın, ne olursa olsun hani sınav sadece bilgi ya da işte bir duruş noktası değil, mental anlamda da kendinizi doğru bir şekilde kurgulamanız gerekiyor. Çünkü sınavın sonuna geldiğinizde, ki daha önceki programlarımızda da işledik, işte bir depresyon, sınav depresyonu, yine sınav motivasyon noktasında kaygılar oluşuyor. Bunlar da eşittir, bakın çok iyi biliyor olmanıza rağmen sınavı yapamamanıza sebep oluyor. İşte bu noktada kendinizi dışsal ve içsel motivasyonla mutlaka ve mutlaka ne yapıyorsunuz? Kendinizi destekliyorsunuz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Kendi bir yapınız var. Kendinizi keşfettiğiniz bir nokta var. Kesinlikle bu parçalardan yararlanın. Nasıl? İşte mesela diyorsunuz ki ben şu konularda biraz daha zayıfım. Aslında kendinizi analiz etmiş oluyorsunuz. Onlar üzerine gidiyorsunuz. Yani aslında kendinizin bir öğretim yöntemi var, metodu var. Bunu görüyorsunuz. İşte görselleri çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ya da işitselleri çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Çalışma sisteminde anlatarak çok daha iyi anlayabiliyorsanız bu tecrübelerinizden faydalanın. Yani tecrübeniz sizi eşittir başarıya götürecek en önemli yollardan bir tanesi. Maalesef biz eğer bunları yapamıyorsak bu sefer olumsuzluk olarak karşımıza geliyor. Özellikle son düzlükte bu hataları yapmaz. Özellikle biraz önce anlattığım noktalar üzerinde gidersek kesinlikle doğru bir yere geleceğiz. Çünkü dediğimiz gibi sınav maalesef sadece bilgisayar anlamda değil, mental anlamda, program anlamıyla aslında her şeyi doğru bir yere koyabilmek, hani biraz önce söyledik, eksikleri görebilmek, gerçekten kendinizi motive etmek anlamıyla sizi doğru bir yere getirecektir. Ama biz olumsuzluk üzerine kurar, hiçbir şey yapmaz, plansızlık üzerine gidersek maalesef çok da doğru bir yere gelmiyoruz. Bu noktada hata yaptığınız kısımlarda tekrar bu programı dinleyebilirsiniz TRT Radyo 1'in arşivinden. Özellikle o eksiklikleri görebilirsiniz. Notlar aldığınızı biliyorum. O notlar üzerinden lütfen devam edin. Bakın çok az bir süre kaldı. İşte bu özellikle size uyarılarımız sizi daha doğru bir yere getirecek. Özellikle hata yapan arkadaşlar bu hatalarını düzeltip özellikle bu önde kalan noktalardaki o süreleri doğru bir yere getirecek ve o da sizi eşittir başarıya götürecektir. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programımız sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ile, teknik yapımda Ramazan Özbay ile, teknik yapımda Zuhal Ergül ile, hepinize başarı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Yoğun ve uzun süreli tedavi gerektiren tanılar nelerdir? Sağlık raporu düzenlendikten sonra tedaviye başlama süresi nasıl belirlenir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığından uzman Serpil Özcan cevaplıyor.
1: Fizik tedavi ve rehabilitasyon tanı listesinde daha yoğun ve uzun süreli tedavi ihtiyacı olan engelli ve kronik hastalığı bulunan hastaları kapsayan bir grup hastalık tanısı tanımlanmıştır. Örneğin multiple skleroz, beyin malign neoplazmi, anoksik beyin hasarı, herediter ataksi, Parkinson hastalığı, distoni ve motor nöron hastalığı bu kapsamda yer alır. Ayrıca hemipleji, parapleji ve tetrapleji gibi felç durumları ile cauda equina sendromu, meningomyelosel ve omurilik musküler distrofi de bu gruba dahildir. Bunlara ek olarak brakial plexus bozuklukları, doğum yaralanmasına bağlı ERB ve Kulümke paralizisi, lenfödem, miyokard enfarktüsü ve kronik pulmoner yetmezlik gibi tanılar da bu kapsamda değerlendirilir. Muayene sonrası sağlık raporu düzenlendikten sonra 15 gün içinde tedaviye başlanması gerekmektedir. Eğer bu süre içinde tedaviye başlanamazsa hastaya yeniden sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Saha Expo'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırdı dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını da söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin artırılacağını da duyurdu. Türkiye, Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında başta insansız kara araçları olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının artırılacağını söyledi. Bakan Yaşar Güler, Libya heyeti ve Suriye Savunma Bakanı ile de bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerjide arz sıkıntısı yaşadığına dikkati çekti. Türkiye'de alınan tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde ve enerjide hiç sıkıntı olmadı dedi. Bolat, Orta Doğu'daki savaşın ardından kalkınma yolu projesinin de hızlanacağını söyledi. Vakıfbank, 1,5 milyar avro tutarında finansman sağladı. Kaynak, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemlerden biri. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dev finansmanın istihbaratı

istihdam ve üretimi desteklemek için kullanılacağını söyledi. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankalarıyla ilişkilerimize doğrudan yansıyor, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkati çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programı için başvuruların devam ettiğini açıkladı. Program dahilinde ayrılan bütçenin %20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını müjdeledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması ile ilgili gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını belirtti. En kısa sürede yayımlayacağımız genelgeyle uygulama sürecini de açıklayacağız, dedi. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alındı. DEM Parti heyetiyle Barış Annelerinin yaklaşan Anneler Günü öncesi siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. Heyet bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sona yaklaşıldı. Savcılık, Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran Deniz Kuvvetleri bir petrol tankerine el koydu. ABD, 70 tankerin İran limanlarına giriş çıkışını engellediklerini bildirdi. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleşiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
5: Her şeyim var annem. Der.

0: Günler Günü hediyeleri Pazarama'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek. Pilot
6: Garaj Şoto Ekspertiz. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Tatlı değersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V kartla ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler Günü'nde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
12: Türkiye'nin enerji deposu. Orbus.
13: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
14: Reklamlar.

İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Tamer Yılmaz'la birlikte hazırlıyoruz. Bugün çocukluk çağı aşılarını konuşmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki çok önemli çocukluk çağı aşıları.

0: ölümcül pek çok hastalıktan çocukları koruyor ve ihmal edildiğinde de maalesef çok ciddi hastalıklar hortlayabiliyor. Kızamık gibi ya da diğer bulaşıcı hastalıklar gibi. Çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Haluk Çokuğraş. Kendisi çocuk hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz efendim İyilik Sağlık programına.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Efendim çocukluk çağı aşıları dedik. Çocukluk çağı aşıları dediğimiz zaman kaç aşıdan bahsediyoruz ve hangi hastalıklara karşı bu aşılar çocuklar için bir kalkan oluyor?
1: Evet, çocukluk aşıları tabii ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebiliyor ama bizim ülkemizde 13 tane hastalığa karşı çocuklarımızı rutin olarak aşılıyoruz doğumdan itibaren. Teker teker saymak gerekirse örneğin hepatit A ve hepatit B aşılarımız var. Verem aşısı var, BCG aşısı. O karma aşı diye söylediğimiz difteri, tetanoz, boğmaca ve çocuk felci aşısı var. Kit dediğimiz mikroba karşı bir aşımız var ki menenjit etkenlerinden bir tanesidir. Halk arasında zatürre aşısı diye söylenen pnömokok aşısı var ki pnömokoklar hem zatürrenin hem de menenjitin en önemli nedenlerinden birisidir. Kızamık, kızamıkçık, kabukulak ve su çiçeği aşılarımız var. Bizim ülkemizde rutin olarak yapılan aşılar bunlar ama bunların dışında henüz rutine girmemiş işte meningokok aşıları, rotavirüs aşıları, rahim ağzı kanseri aşıları gibi bir takım başka aşılar da var. Bunlar da bir süre sonra öyle umuyoruz ki çocuklarımıza yapılmaya başlanacak.
0: Rutin olarak yapılmaya başlanacak. Peki bunlar belli periyotlarda çocuklara uygulanıyor değil mi doğumdan
1: elbette,
0: itibaren?
1: Elbette bir takvime göre aşılar yapılıyor da işte çocuk doğduğunda önce bir hepatit B aşısı yapılıyor. Ondan sonra ikinci aydan başlayarak işte karma aşılarımız, verem aşıları, çocuk felci aşısı ve pnömokok aşısı genellikle bir iki ay arayla çocuklara yapılıyor.
0: Meningokok aşısı dediniz. Bu
1: evet.
0: Özel yaptırılan aşılardan biri değil mi şu anda?
1: Evet, maalesef henüz aşılama programında değil. Bize bir kere menenjit yapan 3 tane ana bakteri var. Bunlardan bir tanesi demin söylediğim gibi pnömokoklar. Çocuklarımız aşılanıyor. Hemofilus influenza tip B, HIP dediğimiz, ona karşı da aşılanıyor. Bir de meningokoklar var. Meningokoklara karşı da 2 ayrı aşı var. Çünkü meningokokların da farklı 5 türü var. 4'üne karşı bir tek aşı var. B tipine karşı ayrı bir aşı var. Neyse ki eskisi kadar çok sık görmüyoruz meningokokları da ama tek tük de olsa görüyoruz. İşte belki dinleyenler hatırlayacaktır. Geçen ay İngiltere'de de böyle bir meningokok salgını oldu. Bir de meningokoklar işte bazı ülkelerde endemik olarak var. İşte hangi ülkeler bunlar? Afrika'da Sahra Altı ülkeleri dediğimiz ülkeler, işte Suudi Arabistan Yarımadası ve Orta Asya ülkelerinde meningokoklar endemik olarak, yani burada hep var bu mikroplar. Zaten onun için hacca gidenlere Sağlık Bakanlığı gitmeden önce bir aşı yapıyor. Zorunlu olarak bunu yapıyorlar. Mikrobu buraya getirmesinler diye. Dolayısıyla meningokoklar da önemli mikroplar. Çünkü hızla ilerleyerek ölümcül olabilen bir menenjit türüne neden oluyorlar. Dediğim gibi henüz rutin aşılama programında yok ama bir zaman sonra muhtemelen olacaktır.
0: Maalesef aşı karşıtlığı diye bir gerçek de var.
1: Evet.
0: Bazı aileler çocuklarına aşı yaptırmaktan kaçınıyorlar ve özellikle de pandemi sonrasında bu durumda bir artış yaşanıyor. Kızamık gibi hastalıkların yeniden artmasına maalesef neden olabiliyor. Sadece ülkemizde değil, dünyada da bu tehlike var. Yoğun bakım ve ölüm riskini artırıyor bu durum. Aynı zamanda toplumsal risk büyüyor. Bir kişi birden fazla kişiye bulaştırabiliyor. Kızamık gibi çok bulaşıcı bir hastalık örneğin. Aşı karşıtlarının söylediği bir cümle var. Diyorlar ki madem bu hastalıklar artık görülmüyor, neden aşı yapılmasına ihtiyaç duyuluyor? İşte böyle bir maalesef gerekçe öne sürebiliyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi maalesef aşı karşıtlığı aşıların ilk kullanıma girmesinden itibaren var. Yani bu

0: İngiltere'de inek çiçeği virüsünden elde edilen aşıların uygulanması ile başlayan bir aşı karşıtlığı var. O zaman dinsel bir takım gerekçelerle, işte Allah'ın işine niye karışıyorsunuz gibi bir takım söylemlerle aşı karşıtlığı zaten başladı. Dediğiniz gibi sadece bizim ülkemize özgü bir durum değil, dünyanın her tarafında var. Aşı karşıtlarını ikiye ayırmak gerekiyor. Şimdi bunların bir kısmı bilgisizlikten kaynaklanıyor. Yani ya insanlar bu konuda yeteri kadar bilgilendirilmemiş oluyorlar, yahut işte kulaktan dolma bir takım bilgilerle, eşten dosttan duyduklarıyla hareket ediyorlar. İşte falancanın çocuğu aşı olmuş da şöyle olmuş falan gibi. Şimdi bu insanlara eğer olay doğru düzgün anlatılırsa, sakin bir şekilde konuşulursa bu insanlar ikna edilebilir insanlar. Bir de bunun yanında hakikaten damardan aşıya karşı kişiler var ki bunlar genellikle öyle bilgisiz falan diyemeyeceğim insanlar. Bir kısmı yüksek öğrenim mezunu da olabilir. Bir şekilde farklı nedenlerle aşı olmayı istemiyorlar. Bunun altında da bir sürü alt gruplar var. Dinsel nedenlerle aşı olmayanlar bizim ülkemizde pek yok. Bu daha çok Avrupa ülkelerinde falan olan bir şey. Ama bir şekilde bu insanlar her türlü aşıya, işte topuk kanına, çocuklar doğduğunda K vitamini yapılmasına falan karşı insanlar. Bunların gerekçelerinden bir tanesi sizin de dediğiniz gibi niye aşı olalım ki? Bu aşılar, bu hastalıklar zaten ortadan kalktı. Bu öyle değil gerçekten, çünkü hastalıklar ortadan kalkmadı. Ortadan kalkan hastalık ne? Çiçek aşısı. Bütün dünyada çok düzgün bir şekilde aşılama sonucunda artık aşı yapılmıyor. Çünkü çiçek hastalığının virüsü bütün dünyada eradike edildi. Ortadan kalktı. Aynı şeyi çocuk felci ve kızamık için sağlamaya çalışılıyor ama maalesef henüz o aşamaya gelmiş değiliz. Yani aşılar bir yerde kendi başarısının kurbanı olmuş durumdalar. Hastalıklar azaldı mı ama maalesef her an hortlamaya hazır bir şekilde bekliyorlar. Onun için gerek çocuk felci gerek kızamık, bu ikisi özellikle önemli. Çünkü zaman zaman bir takım küçük salgınlar yapabiliyor. Bakın aşı karşıtlığı pandemi öncesi bizim ülkemizde yaklaşık 13 bin aile çocuğunu aşı yaptırmıyordu. Pandemiden sonra bu sayı 100 binin üzerine çıktı. Çok ciddi bir rakam bu. Ve sizin çok güzel söylediğiniz zaman aşılanma oranı belli bir düzeyin altına düştüğünde o hastalık tekrardan hortluyor. Yani salgınlar ortaya çıkabiliyor ve genelleşebiliyor. Onun için aşıları hastalıklar azalsa bile o mikrop eradike edilene kadar, yani tamamen dolaşımdan kalkana kadar yaptırmak zorundayız. Bunun bir önemli gerekçesi de bizim ülkemiz için, bakın etrafımızda bir sürü savaş var ve insan hareketleri var, göçler var. Oralarda sağlık sistemi de çok iyi işlemiyor. Yani aşısız pek çok çocuk var. Onların bizim ülkemize gelmesiyle pekala bizim önce aşı olmayan çocuklara bulaştırarak, sonra toplumun geneline bulaştırarak hastalıkların salgın yapmasına neden olabiliyor gerçekten. İşte başka gerekçeleri de var değil mi? İşte bir meşhur otizm, bu aşılar otizm yapıyor diye.
1: Maalesef öyle bir gerekçe de var.
0: Defalarca söylendi, yapılan tüm çalışmalarla otizmle bir ilgisi olmadığı kanıtlandı. Buna rağmen insanların kafasında bir soru işareti kalmasın diye aşıların içinden cıvalı bileşenler çıkartıldı. İşte alüminyum var aşıların içerisinde, bunlar yapıyor deniyor. Bu aşıların içerisindeki alüminyum bizim ıspanak yerken, maydanoz yerken ya da bebek mamaların içinde olan alüminyumdan çok daha az miktarda olan. Yani bunlar bir takım halkın kafasını bulandıran gerekçeler. Ve böyle etraftan bir takım yanlış bilgi bombardımanı olduğu zaman insanlar aşı olmaktan kaçınıyor tabii.
1: Şöyle bir tabir var ya, bir deli kuyuya taş atıyor, evet, ve 40 akıllı onu çıkaramıyor durumu burada maalesef söz konusu. Evet. Kelebek etkisi diye bir durum var. Bir yerden bir hareket başladığı zaman o devam ediyor maalesef. Çoğu kişi de bunu sorgulama gereği hissetmiyor ama olan da maalesef çocuklara, evet, oluyor.
0: Evet.
1: Buradan ailelere bir kez daha sesleniyoruz. Lütfen hekimlere güvenin, bilime güvenin ve çocukları lütfen aşısız bırakmayın. Çünkü sizinle yaptığımız röportajlarda da hep bunu vurguluyorsunuz. Hekimliğe başladığım yıllarda
0: evet.
1: Menenjitten, kızamıktan çok sayıda çocuğun kaybedildiğine
0: Çok.
1: şahit oldum şeklinde
0: Çok.
1: bir beyanınız var sizin.
0: Evet, evet.
1: Neler yaşadınız o zamanlarda aşının bu kadar rutin uygulanmadığı
0: Evet.
1: senelerde neler yaşıyordunuz?
0: Fatma Hanım, gerçekten ya ben 45 yıllık hekimim. Bundan işte 40 yıl kadar önce, yani biz çocuklarda dediğim gibi bir üniversite hastanesinin enfeksiyon servisinde uzun yıllar çalıştım. Yani haftada 2-3 tane kızamıktan çocuk kaybettiğimizi hatırlıyorum.
1: Çok üzücü.
0: Yeni doğan tetanozundan çocukların öldüğünü çok iyi hatırlıyorum. Difteri, değil mi? Ömer Seyfettin'in kaşığı diye bir hikayesi vardır.

0: nefes alamayarak, boğularak ölürler. Çocuk felç, keza hakikaten insanın yüreğini yakan bir hastalıktır. Çocuklar ölebilirler ya da sakat kalabilirler.
1: Hala günümüzde de yaşayan örnekleri var çocuk
0: var
1: felci.
0: Var tabii, ama yani bizim ülkenin neyse ki işte yaklaşık 30 yıldır falan çocuk felcinden arındırılmış bir ülke.
1: Çok
0: aşılar sayesinde. Ama aşı yapmaya devam ediyoruz demin söylediğim gerekçeler nedeniyle. Ya da ne bileyim işte biz artık eskisi gibi kabuklak görmüyoruz, kızamıkçık görmüyoruz. Tek tük vakalar var ama o kadar çok değil. Ha, aşıların bir de tabii %100 etkili olmadığı ama büyük ölçüde hastalığı önlediği bir takım hastalıklar var. Mesela bunlardan bir tanesi boğmaca. Boğmaca biraz farklı bir hastalık. Evet, boğmaca büyük oranda önlüyor ama %100 önlemiyor. Su çiçeği de biraz bununla benzer etkisi var. Eğer su çiçeği aşısı yaptırırsanız belki gene geçirebiliyorsunuz ama çok daha hafif geçiriyorsunuz gibi. Başka bir şey daha tabii ki menenjit. Yani ben üniversitede işte 30 yıl menenjit dersi anlattım. Menenjitli hastaları tedavi ettim. Günde 5-6 tane menenjit yatırmak çok olağan bir şeydi bizim için. Ya da acaba menenjit mi diye şüphe edip de çocukların belinden su almak bizim için çok rutinli işte. Ne bileyim ben, bir günde 8-10 çocuğun belinden su alırdık. Bunların 5-6 tanesi de hakikaten menenjit çıkardı. Şimdi öğrencilere göstermek için menenjitli vaka bulamıyoruz veya çok az buluyoruz.
1: Ben de kardeşimi menenjitten kaybetmiş biriyim.
0: Öyle mi? Başımız sağ olsun.
1: İsmail Eren menenjitten hayatını kaybetti. Bizim çocukluk travmamız. Bu en iyi örneklerden biridir.
0: Evet. Yani onun için tabii ki bu aşılar sayesinde 30-35 yıldır geldiğimiz nokta aslında çok sevindirici. Bu ülkede sağlık alanında yapılmış olan bence en iyi şey çocukların aşılanmasıdır. Ve bu açıdan gerçekten ülkemiz çok iyi bir noktadadır. Ama yavaş yavaş çocuklardaki aşılanma oranlarında yavaş da olsa bir azalma söz konusu. Bunlar endişe duyuyoruz. Çünkü bu hastalıklar hakikaten tekrardan hortlama potansiyeli olan hastalıklar.
1: Bölgesel olarak da maalesef görülebiliyor.
0: Evet.
1: Erişkinlerde de ortaya çıktığına şahit oluyoruz kızamığın. İnsanlar da endişe taşıyorlar. Örneğin işte bana bulaşır mı, işte aşılı olduğum halde. Eskiden tek doz şeklinde yapılıyordu kızamık aşısı. İnsanlar ikinci dozu yaptırsam mı diye düşünüyor şu anda.
0: Evet, tek doz aşı maalesef yeterli değil. Bütün bu aşıların ne zaman yapılacağı, hangi yaşta yapılacağı, kaç kere yapılacağı, hangi yolda yapılacağı, bunların hepsi onlarca yıl süren çalışmalardan ve elde edilen deneyimlerden kazanılan bilgilerle ortaya çıkıyor. Onun için aşı takviminde hangi yaşta yapılması gerekiyorsa o yaşta yapılması son derece de önemli.
1: Siz de konuşmalarımızda sık sık dile getiriyorsunuz. Türkiye çocukluk çağı aşılarını belli bir program çerçevesinde çok başarılı yapan ülkelerden biri ve
0: kesinlikle
1: aşılama oranı %95'in üzerinde olduğu için dediğiniz gibi bazı hastalıklar tamamen elimine edilmiş durumda, görülmüyor artık. 30 yıldır çocuk felcine rastlamıyoruz dediniz.
0: Evet.
1: Ve bunun da %95'in altına düşmemesi gerekiyor. Aşı karşıtlarının dediği gibi madem bu hastalıklar yok niye aşı oluyoruz şeklinde bir söylem de doğru değil. Aşılama oranı düştükçe bu hastalıkların ortaya çıkma riski de o derece artıyor.
0: Evet.
1: Daha çok kızamık mı salgın yapar böyle bir durumda? Başka hangi hastalıkları görürüz? Salgın yapma potansiyeli olan hangi hastalıklar var?
0: Yani bütün dünyanın gözü tabii ki özellikle kızamıkta. Bir tek bize özgü bir durum değil. Mesela Orta Asya ülkelerinde, Avrupa'da mesela Romanya'da, Bulgaristan'da hakikaten bu geçtiğimiz işte 5-6 sene içerisinde kızamık salgınları oldu. Oralarda aşılanma oranları bizden daha kötü. Dolayısıyla en çok korktuğumuz hastalık kızamık. Çünkü kızamık ölümcül olabilen bir hastalık. Çok basit bir hastalık değil. Ciddi ağır zatürrelere, ağır ensefalitlere yani beyin iltihaplarına yol açabilen bir hastalık. Değil mi? Bu bizim ülkemizde Ceyhun Atıf Kansu diye bir ozanımız.

0: vardı ve aynı zamanda çocuk hekimiydi Ceyhun Atıf Kansı. Anadolu'da gittiği köylerde gördüklerinden etkilenerek, oradaki kızamıktan ölen çocuklardan etkilenerek kızamuk ağıdı diye bir uzunca bir şiir yazmıştır ve duygularını ifade etmiştir. Gerçekten çok trajiktir. O günleri geri dönmekten korktuğumuz için aşılanmaya devam edelim diyoruz. Keza difteri böyledir. Çocuk felci çok korktuğumuz bir hastalıktır. Özellikle bunlara karşı aşılanmanın çok ciddi anlamda yapılması gerekiyor.
1: Peki efendim, şimdi çocuk hekimleri ya da bu alanda çalışanlar kolaylıkla tanıyabilir mi kızamık karşılarına gelse?
0: Çok güzel bir soru bu. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir kere uzunca bir süre ben cerrahpaşada çalışırken benim asistanlarım hiç kızamık görmediler. Belki bir işte 8-10 sene boyunca hiç kızamık görmediler. Yoktu çünkü. Yani bütün Türkiye'de baktığınız zaman ya işte 3 vakit

0: gelir. Henüz döküntüsü yoktur. Ağzının içine bakarsınız. Aa, bu çocuk 2 gün sonra döküntü, kızamık çıkartacak dersiniz. Ve büyük doktor olursunuz. Biz daha kızamık döküntüsü olmadan tanırdık kızamığı. Ama şimdilerde de artık yavaş yavaş bütün asistanlar göre göre kızamığı tanıyorlar.
1: İnşallah buna imkan olmaz diyelim. Tabii ki i̇nşallah. Tanısınlar ama i̇nşallah. Görülmez inşallah hastalık. İnşallah. Çocuklarımız da sağlıklı bir şekilde büyürler. Efendim size çok teşekkür ediyoruz bu çok değerli bilgiler için. Her zamanki gibi bizi ve dinleyicilerimizi bilgilendirdiniz.
0: Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Çünkü aşılar gerçekten çok önemli. Bu konudaki hiçbir fırsatı ben şahsen kaçırmak istemiyorum. Halkın doğru bilgilendirmesi benim için çok önemli. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz efendim tekrar. Profesör Doktor Haluk Çokuğraş, kendisi çocuk hastalıkları uzmanı. Maalesef dünyada ve ülkemizde aşı karşıtlığı diye bir gerçek var. Bu da yanlış bilgi ve komplo teorileri, aşıların yan etkilerinin abartılması, sağlık otoritelerine olan güvensizlik, sosyal medya kaynaklı dezenformasyon, doğal bağışıklık daha iyi algısı gibi pek çok nedenden dolayı aileler çocuklarına aşı yaptırmaktan kaçınabiliyorlar ve aşı karşıtlığı arttığında da kızamık gibi hastalıklar yeniden görülmeye başlıyor. Salgın riski yükseliyor. Bebekler ve bağışıklığı zayıf bireyler tehlikeye giriyor. Hastaneye yatış ve ölüm oranları da maalesef artıyor ve çocuklarımızı mutlaka aşılatmamız gerektiğini buradan vurgulayarak ve hekimlerinden ailelerin bilgi almasını rica ederek programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo.

0: olan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz. Bugün özel bir konuğumuz var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun Türkiye Temsilci Yardımcısı Doktor Ayşegül Selışık bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Meslektaşım, arkadaşım, Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile birlikte ağırlayacağız Ayşegül Hanım'ı. Mustafa, hoş geldin sen de.
2: Hoş buldum Zafer.
0: Başlayacağız ama önce bir İstanbul'a gidelim. Arkadaşımız Feryal Ardal, para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
3: Merhaba Zafer Ergin, teşekkürler. Haftanın son işlem günündeyiz ve kapanışa doğru. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 15.134 puan seviyesinde %0,63'lük yükseliş var. Amerikan doları serbest piyasada 45 lira 36 kuruş, avro 53 lira 44 kuruştan işlem görüyor. Avro fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altının onsu 4.730 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 45.047 lira, çeyrek altın 11.296 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.910 liradan işlem görüyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Ayşegül Hanım, tekrar hoş geldiniz. Şimdi FAO'nun birçok alanda yürüttüğü çalışmaları biliyoruz. Ayrıntısına da gideriz ama çoğu kişinin aklına gıda geliyor. Hatta doğru. Dünya Ama... Gıda Örgütü diye bilinir.
1: Evet, o yanlışı yapıyorlar.
0: Bize bir çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz?
1: Evet, Tarım ve Gıda Örgütü'yüz. 1945 yılında kurulmuş bir örgütüz. Türkiye'de ilk üyelerden biri. Aslında çalışma alanımız sadece gıda değil tabii ki. Gıdanın esas kaynağı olan tarım, ormancılık, balıkçılık, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynak yönetimi, aslında sürdürülebilir ormancılık, şu anda hani söyleyebileceğim tarım gıda sistemleri diyelim aslında.
0: Verimlilik de dahil bunun içine.
1: Tabii ki gıda güvenliği, güvenilirliği, yani food safety, food security, İngilizce'de bu iki kavramı ayırırsak. Sonuçta tarım gıda sistemlerinin dönüştürülmesi için çalışan ama dünyada açlıkla mücadele eden bir kuruluşuz ve yok sürdürülebilir kalkınma amaçlarından ikincisi olan bu yoksullukla mücadeleden sonraki açlıkla mücadele de direkt çalışma alanımızın merkezindeki bu konuyla direkt birebir ilgilenen bir kuruluşuz. Tabii burada çok iş yapıyoruz. Onlardan da bahsedeyim mi?
0: Lütfen.
1: Yani şimdi ne yapıyoruz? Dünyada baktığımızda öncelikle 194 üye ülkemiz var. Bu 194 üye ülkeyle açlıkla mücadelenin yanında tarımsal kalkınma ve gıda sistemlerinin dönüştürülmesine çalışırken projelerle çalışıyoruz. Bizim sağladığımız teknik yardım projelerimiz var. Bunlar FAO'nun kendi bütçelerinden karşılanıyor. Ama kendi bütçesi nasıl oluşuyor? Üyelik aidatları ile oluşuyor. Bir de gönüllü katkılar var. Üyelerin kendi gönüllü katkılarıyla oluşan bir bütçe var. O bütçelerden de yine ülkelerin ihtiyaçlarına göre, öncelikli alanlarına göre yine teknik desteklerimizi veriyoruz. Bir de donörlerin sağladığı, donörler kimler? İşte Küresel Çevre Fonu, GEF ya da Dünya Bankası ya da Avrupa Birliği ya da Asya Kalkınma Bankası, yani finans kuruluşları ya da farklı donörler, işte Japon hükümeti, Kore hükümeti, Çin hükümeti, bunun gibi tarım ve kırsal kalkınmaya destekte bulunmak isteyen ülkelere önceliklerine göre ülkelerin de ihtiyaçlarını birleştirerek ortaya projeler koyuyoruz. O projeler seçiliyor. O seçim kriterlerine uygun tabii ki bu projeleri bizim teknik kapasitemiz de hazırlanıyor. Çünkü çok güçlü bir teknik kapasitemiz var. Merkezimiz Roma'da. 7 tane bölge ofisimiz var. Türkiye'de de alt bölge ofisimiz var. Aslında şimdi böyle konudan konuya atlıyorum ama Türkiye alt bölge ofisi de çok güzel bir destek ki Türkiye'nin desteğiyle kurulmuş durumda. Yani Türkiye aynı zamanda donör ülke ve FAO Türkiye ortaklık programımız var. Hı hı. 2006 yılında ofisimiz, 1982 yılında kurulmuş olan ofis 2006 yılında Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ne dönüştü. Aynı zamanda da Türkiye temsilciliği ve şu anda Türkiye'nin deneyimi Orta Asya ülkelerine gidiyor. Yani Türk uzmanların deneyimi Orta Asya ülkelerine gidiyor. Bu da bize arka planda güzel bir destek, ülkelerin önceliklerine farklı bir destek sağlamayı da kazandırıyor.
0: Yani diplomatik bir yönü de var,
1: evet,
0: aslında.
1: Evet, doğru. Çok doğru söylediniz ama burada hem Türkiye görünür oluyor hem FAO görünür oluyor. FAO'nun uluslararası tecrübesi var. Türkiye'nin de teknik kapasitesi çok güçlü ve bu anlamda iki güç birleşerek gıda güvenliği gibi özel bir alanda aslında tüm dünyanın artık konuştuğu, iklim krizinin olduğu, işte çevremize çatışmaların olduğu, pandemiden sonra özellikle gıda güvenliğinin çok daha yakın konuştuğumuz bir alanda birlikte çabalıyoruz ve bu çabamızın sonucunda da bugüne kadar 48 projeyi sahaya taşıdık ve başarılı örnekler gerçekleştirdik. Şimdi Orta Asya ülkeleri tabii ki Türkiye'ye göre baktığınızda daha geriden geliyorlar. Ve o geriden gelen ülkelerde de gerçekten gıda güvenliği önemli bir konu. İşte bu önemli konuda başarılı örnekler şu anda Türkiye'nin tecrübesiyle sahada birer birer yükselmiş durumda. Tabii bunun yanı sıra FAO Türkiye ofisi giderek de büyüyen bir ofis. Şu anda 19 milyon 20 milyon dolarlık bir bütçeyle bir proje yürütüyor, 14 projeyle, ama şeyde bekleyen, pipeline diyoruz ona, böyle hemen seneye bekleyen bir 34 milyon dolarlık bir proje bütçesi var. Çok hızlı devreye girecek. Tek sağlık konusu var mesela. İşte çevreyi ilgilendiren, hayvan sağlığını, bitki sağlığını, insan sağlığını ilgilendiren ve 3 bakanlığı çalıştıracak. 3 bakanlığa destek olacak. FAO'nun uygulayıcı kuruluşu oldu. İşte Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın birlikte çalışacağı bir konuda pandemi fonundan getirdiğimiz bir kaynak var. Yani bu projeyle yine önemli bir konuya değineceğiz. Aslında her şey gıda güvenliğine tabii ki sonuçta çıkıyor. Yine bir ayrı bir özel konu Green Deal dediğimiz, işte yeşil mutabakatla ilgili karbon tarımı. Bu karbon tarımı özellikle sera gazı salınımlarının azaltılmasına yönelik bir proje. Tabii sera gazı salınımları özellikle iklim değişikliğini çok çok konuştuğumuz bugünlerde bizi aklımıza özellikle çiftçiler karbon tarımın neresinde sorusunu getiriyor. İşte biz birincil üretimde bu karbon tarımıyla ilgili sorunların ya da soruların giderilmesi, çiftçinin buna uyum sağlaması için bir proje geliştirdik Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yine. Şu anda son aşamadayız. Bu da 9 milyon euroluk bir proje. O da bu yaz sonu itibariyle yine devreye girecek. Bunlar gelecekteki projelerimiz, hemen yakın zamanda faaliyete geçecek projelerimiz. Ama neler çalışıyoruz dersek, su ve toprak yönetimi çalışıyoruz. Ormanlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda biyolojik çeşitlilik çalışıyoruz. Tek sağlığı söyledim. Ayrıca işte kırsal kadın çalışıyoruz, gençleri çalışıyoruz. Afet sonrası toparlanma çalıştık ki deprem sonrasında da çok büyük bir projemiz zaten vardı. Bu göçmenlerle ilgili, daha doğrusu yerine Suriye'den gelenler, misafirlerle ilgili, doğru kelimeyi bulmak istedim. Onlarla ilgili yürüttüğümüz projenin hemen arkasından maalesef ki acı bir olay yaşadık. Deprem oldu. O depremde de yine deprem bölgesine katkı sunan bir projeyi tamamladık yine Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte.
0: Tabii burada, orada da deprem sonrası tarım alanlarının rehabilitasyonu doğru, çok ciddi bir işti.
2: Ya, hem aslında, rehabilitasyon hem de aslında çiftçilere orada eğitimler verildi.
1: Aslında siz de gördünüz kahraman, değil mi?
2: Çok gidip yakından takip ettik.
1: Takip ettiniz, doğru. Bizim çiftçi okullarımız var. Onları Mustafa Bey yarın yakından gördü, takip etti.
2: Kesinlikle. Ve orada yani depremden sonra, afetten sonra bölgede, tabii bölgeyi de çok yakından takip ettiğimiz için biliyorum.
0: Mustafa aslında... bir de Maraş'tı bu arada. Onu...
1: Maraş'ta çok iş yaptık. Hala da yapıyoruz. Şimdi bir de Akıllı Köy'e başlayacağız Mustafa Bey. Maraş'ta. Dijital köy. Daha doğrusu Akıllı Köy demeyeyim de dijital bir köy. Dijital köyler çalışmamız var. Bir ülke bir ürün çalışması var FAO'nun genelde. O ayrı bir konu. Burada Türkiye incir konusunda çalışıyor ve Türkiye'nin lider olduğu bir ürün, çok sayıda ürün var zaten Türkiye. Yani birinci şeyde, tarımsal üretimde Avrupa'da birinci ülke, diğer dünyada da 7. sırada, rakam değişmediyse OECD verilerine göre bakmak lazım. Ama şimdi burada tabii diğer bir sürü meyve sebze de iyi üretim konumundayken incir de bizim için önemli ve her ülke bir ürün gösterdi. Türkiye'de ürünü gösterdi, inciri gösterdi. Ama dijital köyü şeyde, Ankara yakınlarında Beypazarı'nda Boyalı Köyü'nde yaptık. Küçücük bir dokunuş aslında, çiftçilerin cep telefonlarına indirdiğimiz, bizim aslında yazılımını yaptığımız küçük bir yazılımla işte sulanan alanların sulama verileri, iklim verileri, hayvan sayıları, yani kendi o köyün kendi arazilerine ilişkin tüm verileri cep telefonlarında topladık ve uyarı sistemleri geliştirdik. Çiftçiler bu konuda biraz daha farkındalıkları arttı. Aslında tabii ki bir sürü mobil sistem var, benzer çalışmalar var, yok değil. Ama nasıl kullanıyorlar, o önemliydi. Yani kullanabiliyorlar mı? Çünkü nasıl, ben de bir sürü şey görüyorum, uygulama görüyorum ama kullanmaktan çekiniyorum. Yani belki sizde de aynısıdır. Evet. Orada işte biraz orada farkındalıklarını artırdık. Eğitim verdik.
0: Dijital köy de buna benzer bir şey.
1: Evet, galiba, evet. Burada da şimdi Maraş'ta yapacağımız çalışma biraz daha farklı olacak ama tabii altyapıya da yönelik olacak. Tabii orada Tarım ve Orman Bakanlığı kendi bütçesinden altyapı hizmetlerini güçlendirecek. Belediye kendi bütçesinden yine destek verecek. Biz de daha çok mevcut dijital uygulamaların entegrasyona destek vereceğiz. Şimdi birlikte bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Böyle bir çalışmamız var. Ama tabii FAO küreselde çok şey yapıyor. Belki fiyatları konuşmak lazım. Küresel ekonomide aslında.
0: Küresel
1: önemli.
0: Ekonomideki yeriyle başlayalım isterseniz onu konuşmak.
2: Ciddi de raporlar var, evet. FAO'dan. Biz de çok faydalanıyoruz bu arada.
1: Tabii doğru. En önemli raporumuz, her sene yayınladığımız aslında. Gıda güvenliği durum raporu. İşte her seneki raporumuzda diyoruz ki bu seneki gıda güvenliği açısından açlıkla mücadele çeken insan sayısında şu kadarlık bir değişim oldu diyoruz. Bu sene işte 730'da 735 milyonluk bir insan sayısından bahsediyoruz. Bu rakam az bir rakam değil. Yani baktığımızda küresel rakamlara, geçmişte benim FAO'daki 17 yıllık tecrübemde, meslek hayatım çok uzun ama hani buradaki işte 1 milyar dediğimiz yıllarda vardı açlıkla mücadele eden insan sayısı, bir azalma var. Ama bu azalma Covid sonrasında arttı. Yani daha düşük rakamlar da hatırlıyorum. Ama Covid sonrasında bir hızlı bir artış oldu, maalesef ki oldu. Pandemi etkiledi

0: ki şu anki mevcutta da devam eden
1: lojistikten üretime kadar birçok alanı etkiledi.
0: Şimdi tabii FAO küresel ekonomide nasıl bir rol üstleniyor dediğimizde bir kere rapor yayınlıyor. Veri topluyor çünkü. Dünyadaki tüm ülkelerden, üyesi olduğu ülkelerden, yani üye sahiplerinden güncel verileri alıyor ve bu verileri analiz ediyor. FAOstat gibi bir elimizde güçlü bir veri analizi yapan bir sistemimiz var ve tüm raporlar aslında bütün işte bilim insanları bu rapor FAO'nun verilerini kullanıyor. Bu da gerçekten önemli. Şimdi FAO küresel ekonomide gıda erken uyarı sistemi işlevi görüyor aslında. Yani biz bir veri hazırladığımızda ve açıkladığımızda o veriler bir tür erken uyarı gibi algılanıyor ve ona göre işte ülkeler kendilerinin hazırlıklarını ya da kendi veri setlerini de ona göre güncelliyorlar. Tabii burada nasıl değerlendirilebilir bu? Şimdi işte bu sene buğday stoklarında artış olacak değil
2: öyle
0: mi? FAO'nun verilerine göre öyle. Bunu ülkemizle karşılaştırırsak orada da beklenti öyle görünüyor. Çünkü yağmurlar daha normal zamanlarda hani daha önce alıştığımız gibi yağmaya devam ediyor. Tabii bir miktar kaymalar oldu, birazcık aşırılıklar oldu ama o yani buğdayı çok etkilemeyecektir. Bu da iyi bir şey. Yani en azından verim açısından güzel bir şey var. Ha, o fiyata nasıl yansır kısmını ayrı tartışmak lazım. Ama şu anda bu böyle bir elimizde veri var. Dünyada da bu şekilde. Şimdi gıda fiyatları, tabii gübre arzı, enerji maliyetleri, ticaret kısıtları, bunların hepsini FAO eş zamanlı olarak izliyor. Çünkü bununla ilgili çok sayıda bölüm var. Yine gıda fiyat endeksi en önemli aslında her ay yayınladığı veri. Gıda fiyatı endeksi ve 1961 yılından beri küresel referans olarak herkes tarafından kabul ediliyor.
2: Bu arada gıda ve gübre aslında veri de demişken malum dünyada şu anda 28 Şubat'tan sonra üre gübresi fiyatları özellikle çok fazla arttı. Zaten birçok veride de FAO'ya atıfta bulunarak, FAO verilerine atıfta bulunarak bunları takip ediyoruz. Şu anda geldiğimiz yerde savaşlar aslında pandemiden sonraki bu açlıkla savaşan sayısını artmasına neden olmuş mu? Ya da şu andaki mevcut durumda Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntılar gübre fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bunlar ileride nasıl bir yansıma bize bekliyor?
0: Şimdi FAO baş ekonomisti Maxima Torreira'nın açıkladığı son veriler aslında diyor ki tabii ki savaşların açlık krizine bir etkisi var. Ve dolayısıyla gübrede gıdanın üretiminin temel girdisi. O nedenle gıda fiyatlarında bir artışın tetikçisi. Hı hı. Boğaz kapalı olduğu müddetçe ya da geçişler böyle sınırlı olduğu müddetçe ve uzun süreli kalırsa diyor, bu gıda güvenliğine olumsuz etkide bulunacak diyor. Özellikle tabii bu bununla ilgili olarak yani konuşurken dikkatli olmaya çalışıyorum, bir hata da yapmamak adına, ama şimdi gübreyle ilgili şimdi gübre neye bağlı? Dolara bağlı.
2: Tabii.
0: Dolar fiyatları zaten belli bir rakamın üzerinde seyrediyor. Bir de dolar hani altın gibi değil ki, altın piyasasında hani bugün çıktı işte savaşla ilgili ufacık bir düzelme oldu hemen düşmüyor. Doların da petrolün bir ayrı mekanizması var. İndi çıktı. Çıktığı yerden indiği yere gelebilmesi için bir zamanın geçmesi gerekiyor.
1: Çıktığı hızda inmiyor aslında.
0: Aslında öyle. Şimdi bu durumda o gübreye de yansıması buna göre zaman alacaktı.
2: Dolayısıyla gıda fiyatları da aynı şekilde oluyor.
0: Ama şu anda işte yaza kadar bir sıkıntı ülkemiz için, belki veya yazdan daha sonrasında da, belki Eylül, Ekim'e kadar burada yok görünüyor bizim,
1: yani stok sıkıntımız
0: bizim
1: yokmuş onu.
0: Geçen hafta siz de söylediniz değil mi? Stok sıkıntımız yok. Piyasada öyle söylüyor. Üreticiler de öyle söylüyor. Dünyada da belki şu anda öyle diyebilirim.

0: ama fiyatlar şu anda yükseliyor bir miktar. Şunu, o yüzden ben o yükselişle ilgili dilerim ki en kısa zamanda savaşla ilgili bir anlaşma olur ve bir an önce o stabilite yakalanır. Hani stabilite yakalanırsa zaten fiyatlarda bir arzla ilgili çok sıkıntı olmadığı için fiyatlarda dengeye çok çabuk gelecektir diye düşünüyorum. Burada belki hani bazı rakamları mı vermek lazım? Çünkü 2024'te 53 ülkede aslında şeye baktığımızda işte FAO bitkisel yağ endeksi Mart ayına kıyasla %5,9 artmış. Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş. Yani yağ bizim için önemli. Hepimiz kullanıyoruz. Burada bir artış var. Şimdi 2024'te 53 ülkede yaklaşık 295 milyon kişi de akut açlık yaşamış. Akut açlık zaten savaş olduğunda, işte çatışma olduğunda, böyle ani krizler olduğunda ortaya çıkan bir durum. Bu insanların %70'inden fazlası da aktif çatışma veya kırganlık ortamlarında yaşıyor. Yani Gazze'de yaşıyor ya da şu anda
1: Savaşın
0: savaşın
1: etkilediği
0: etkilediği
1: bölgeler
0: bölgelerde
1: aslında.
0: yaşıyor. Hani bu oldukça yüksek bir rakam, yani Türkiye nüfusunun yaklaşık 3,5 katı insanın her gün bir sonraki öğününü düşünmek zorunda. Oldukça zor bir durum. Özellikle bazı bölgelerde de insani yardım ulaşıyor ama o insani yardıma erişilemiyor. Tabii böyle olduğu zaman da bizim için bir an önce savaşın bitmesini temenni etmekten başka bir şey kalmıyor.
1: Umarız savaş artık sonlanır ve bu piyasadaki özellikle çiftçiler ve üreticiler üzerindeki tedirginlik de
0: Evet, aslında bir tedirginlik var. Bir de bir şey, siz de öyle düşünmüyor musunuz Mustafa Bey? Yani bir de bir fiyatlama var.
1: tabii.
0: Beklentinin
1: İşte o
0: fiyatlanması.
1: tedirginlikten doğuyor esasında.
0: Yani aslında bazı bir miktarda beklentinin
1: Tabii.
0: fiyatlanması var. Yani
1: Yani
0: olumsuz
1: tabii
0: beklentinin
1: olağanın
0: fiyatlanması.
1: dışında bir fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz ve
0: Evet.
1: tıpkı petrolde olduğu gibi gıda fiyatları da maalesef onu çok geç geriye döndürüyor. Bu anlamda bayağı şu anda zaten dünyanın gündemi bu şekilde. Fakat ben FAO'yla burada karşı karşıya gelmişken aslında kadın kooperatiflerine çalışmalarınıza değinmeden geçmeyi düşünmüyorum. O yüzden biraz da hem Türkiye'de hem dünyada kadınlara yönelik çalışmalarımız zaten kadın ve kooperatif dediğimizde aklımıza ilk gelen birim sizsiniz. FAO diyoruz direkt. Biraz da onlardan bahsedebilir miyiz? Şu anda çalışmalarımız ne aşamada?
2: Ben de ek olarak 4 dakikamız kaldığını
0: Ha,
2: hatırladım.
0: tamam, o zaman bu güzel konuyla bitirmiş olacağız. Çünkü kadın veya kadın liderliği kooperatifler diyelim. Şimdi kooperatifler bizim için çok önemli çünkü artık bireysel davranışlarla ya da bireysel üretimin pazara erişimiyle bir örgütlü yapının pazara erişimi arasında çok büyük fark var. En azından pazardaki fiyatın çiftçinin cebine giren geri dönüşü çok farklı oluyor. Tabii ayrıca işte toplu alımlarda, gübrenin, tohumun toplu alımlarında kooperatiflerin rolü gerçekten önemli. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Ama ne kadar güçlü işliyor bu mekanizma, kooperatif mekanizması ya da sözleşmeli tarım mekanizması, o ayrı tartışma konusudur. Ama burada kadın liderliği kooperatiflerde ayrı bir çaba var. Çünkü son yıllarda gerçekten özellikle Covid sonrasında pazarda kendine yer edinemeyen, hani yerel pazarda yer edinemeyen kadınlar Instagram'da, dijital pazarda bireysel çabalarla bir araya da gelerek kendi ürünlerini pazarlamaya başladılar. Biz de birazcık da bundan da yola çıkarak kooperatifleri daha güçlü desteklemeye başladık. Örgütlenme zaten bizim işimiz. Örgütlenmeyi desteklemek, sözleşmeli tarımı desteklemek. Ayrıca uygulamalı çiftçi okullarıyla doğru metotları kooperatiflere öğretiyoruz. Kooperatifçilik nedir öğretiyoruz. Kaliteli gıda nasıl üretilir? Gıda güvenilir gıda nasıl üretilir? Özellikle üretim izni alabilmiş mi? Kodekse göre kontrol genel müdürlüğünün kurallarına göre üretimi yapıyor mu? Ya da bugün ürettiği ürünün sürdürülebilirlik açısından aynısını yine çıkarabiliyor mu? Bütün bunların böyle gözden geçirildiği bir sistemimiz var. Bunu bütün projelerimize bir yaygınlaştırarak mutlaka her projede iki kooperatif, üç kooperatif,

0: kooperatif, 4 kooperatifi destekledik. Ama en çok deprem bölgesinde de uygulamış olduğumuz o göçmenlerle ilgili ve ev sahibi topluluklarla ilgili projemizde, MADAT projemizde bu kooperatif desteğini verdik. Bir 10 kooperatifi hepyerinden.com.tr isimli bir dijital platform kurdurduk. Bu dijital platformda her ürünün bir hikayesi oldu ama kooperatifin bir hikayesi var zaten. Bir araya geldiler kadınlar ya da kadın liderindeki kooperatifler. Biz onların daha önce kurulmuş işlemeyen kooperatifleri daha güçlü hale getirdik. Hı hı. Amacımız yeni bir kooperatif kurdurtmak asla olmadı. Çünkü zaten yeterince kooperatif var. Mevcut yürümeyen kooperatifleri güçlendirdik. Bir platform kurdurttuk. O platformda şimdi bütün arkasında
1: bir e-pazar yeri aslında.
0: Evet, bir tabii. Dijital pazar. Dijital pazarda kooperatiflerin buluşma noktası dedik. Tüketiciyle bir araya getiriyoruz. Oradan ürün almak isteyen tıkladığında o ürüne bir başka dijital pazara yönleniyor. Bu pazarama oluyor şu anda. İş Bankası'nın bir alt platformu. Oraya gidiyor, oradan güvenli ürünü satın alıyor. O, çünkü pazarlamada kadınlara ayrıca destek veriyor. Pazar desteği, yani kargo desteği veriyor. Kargosunu ödemiyor. Evet. Böylece yani, böyle bir pazara, bir zincir kurmuş olduk ama bizim uzmanlarımızın gözetiminde. Ambalaj desteği, paketleme desteği, güvenilir bir platform kurmuş olduk. Buraya da şu anda 26-30 kooperatif dahil ettik. Bütün herkese de açık zaten. Bütün böyle güçlü olmak isteyen kooperatifleri de buraya dahil olmaya davet ediyoruz. Biz de her zaman desteklemeye hazırız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için Ayşegül Hanım. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Doktor Ayşegül Selışı'yı ağırladık. Stüdyomuzda gazeteci arkadaşım Mustafa Çalkaya ile birlikte her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ve bitirdik sevgili dinleyenler, hem programı hem haftayı. Pazartesi 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros.

0: Bayramı yakışan hediyeler Vatan'da. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.
5: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, haftanın son iş gününü de akşam saatlerine ulaştırdık. Hareketli ve sıcak gündem maddelerini takip ettiğimiz bir hafta oldu. Kuşkusuz İstanbul'da gerçekleşen Saha 2026 Savunma Fuarı'ndan gelen görüntüler millet olarak hepimizi gururlandırdı. Ayrıntıları programımız içerisinde dinleyebileceğimizi söyleyelim ve gün boyu takip ettiğimiz gelişmeleri başlıklar halinde hatırlatarak yol almayı sürdürelim.
4: Gün ötesinde son 24 saat.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale sistematiği kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Hürmüz Boğazı ve çevresinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran askeri unsurları arasında doğrudan çatışma yaşandı. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin kıyı sularındaki bir petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı yakınlarındaki ikinci bir gemiyi hedef aldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 ve ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. DSÖ yetkilileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı da hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Virüsle ilgili sürecin yakından izlendiği ve Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.
4: Gün ötesi Ankara gündemi.
5: Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları

0: yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Duygu Barsan bizlere aktaracak. Duygu Barsan, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Mahpe Keraksu, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Duygu Barsan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım. Söz sizde.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'da önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi ve kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirtti. Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Erdoğan CHP'ye de daha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti dedi. Cumhurbaşkanı Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasında adını gururla yazdırdı dedi.
0: Duygu Barsan, Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında son durum merak konusu. Dün akşam gelen çatışma haberleri ateşkes sona mı erdi sorusunu gündeme taşıdı. Bölgede gelişmeleri takip eden arkadaşlarımızdan bugün gelişmelere ilişkin hangi notlar elinize ulaştı?
1: Hürmüz Boğazı'nda gerilim düşecek mi? Dünya da bu sorunun yanıtını merakla bekliyor. Hem İran hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden karşılıklı hamleler geliyor. Hürmüz Boğazı'nda bir saat boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında çatışma yaşandığı duyuruldu. İran dünyaya kontrol bizde mesajı verirken Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri ise kendi pozisyonunu savunuyor. Amerika Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı kıyılarında İran'a ait bir petrol tankeriyle başka bir gemiye düzenlenen saldırının da savaştan bağımsız olduğunu öne sürdü bugün.
0: Duygu Barsan, son olarak İçişleri Bakanlığı aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu firari şahısların iadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Gelişmenin detaylarını paylaşabilir misiniz?
1: Suçla mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili tüm daire başkanlıklarıyla Adalet Bakanlığı görevlileri ortak çalışma yaptı. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle işbirliğine gidildi. Suçluların 27'si kırmızı bültenle, 21'i de ulusal seviyede aranıyordu. Gürcistan'dan 31, Almanya'dan 7, Yunanistan'dan 2, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den de birer suçlu Türkiye'ye getirildi. Yakalananların suç dosyaları da bir hayli kabarık. 48 zanlının aralarında terör örgütü üyeliği, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kaçakçılık gibi birçok suçtan arandığı da belirtildi.
0: Duygu Barsan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Duygu Barsan bizlere aktardı.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, bu hafta İstanbul millet olarak hepimizi gururlandıran bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı izlenimlerini TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktaracak. Oğulcan, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Mahpe Keraksu.
0: Teşekkür ediyoruz. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 İstanbul'da gerçekleşti. İlk günden bu yana sizi takip ediyorsunuz. Bizlere fuarın içerisinden izlenimlerinizi aktarmanızı isteyeceğiz. Bize fuarın genel bir tanıtımını yapmanızı istersek neler söylersiniz?
3: Evet, şunu belirtelim. Şu anda fuar alanındaki hala haber takibimiz devam ediyor. Tabii şu anda artık saatler 18 çeyrek, fuar kapandı, ancak içerideki kalabalığın bitmediğini ve şu an standlar arasındaki de yürüyüşümün devam ettiğini söyleyeyim. Şu anda bu yayını o şekilde gerçekleştiriyorum sizinle. Fuarın genel bir tanımını yapacak olursak, Türk savunma sanayi aslında tüm dünyada hem ürünleriyle hem o ürünlerle birlikte geliştirdiği konseptlerle uzun yıllardır aslında adından sıkça söz ettiriyor. İşte o söz ettirmenin Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı fuarlardan biri olduğunu, hatta katılımcı bazında en geniş fuar olduğunu, daha 2026'nın olduğunun altını çok net bir şekilde çizelim. Her alandan uzay, havacılık, sanayi başlıkları altında şirketlerden bahsediyoruz. İşte tüm bu alanlarda aslında hem yeni teknolojiler hem de geliştirdikleri daha önceki teknolojilerin seri üretim kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili bu fuarda belirli seçkiler vardı, sergilenen ürünler vardı, anlaşmalar vardı yine aynı şekilde. Şunu belirtelim, birinci günün sabah saatlerinden itibaren sürprizli olur bu fuarlar. Saha 2026 da tam olarak böyle bir fuardı. Bunun altını çizelim. Üstü örtülü ürünler gördük. Tabii o örtüler birinci gün sabah ve öğlen saatlerinden itibaren kalkmaya başladı. Ve şunu gördük. Türk savunma sanayi hem belirli teknolojilerin dünyadaki emsallerinin çok daha iyilerini hem de dünyada olmayan ürünlerin dünyada eşi benzeri olmayacak şekilde üretildiğinin ürünlerin bir kez daha gördük. Hepimizin bildiği Türk savunma sanayinin lokomotif şirketleri var. Baykar, TUSAŞ, Havelsan, Roketsan gibi, Aselsan gibi her birinin burada yeni ürünleri vardı. Yeni lansmanlar gerçekleştirdiler. Mevcut ürünlerinin hem statik sergi alanında buradaki fuar alanının İstanbul Fuar Merkezi'nin hemen dışında yer alan İFM'nin hemen dışındaki o statik sergi araç alanında o ürünleri sergilediler. Hem de burada kapalı alanın olduğu noktada da o ürünleri sergileyerek aslında adeta bir gövde gösterisi yaptılar da diyebilirim. Şu an için fuar salı günü başladı ve dördüncü gün geriye kaldı. Yarın halk günü. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı burada Saha 2026. Ve 4 günlük izlenimlerim hem kalabalıklar, her geçen gün artan kalabalıklar, özellikle ikinci günle beraber, ilk gün çok kalabalık bir fuar vardı. İkinci günle beraber o kalabalıklar arttı. Ve bu noktada da işte bugün dördüncü günü geride bıraktık. Yarın son gün. Tabii halk gününde çok daha kalabalık oluyor. Güvenlik önlemleri daha da artırılıyor bu noktada. İşte vatandaşların da burada çok güzel bir seçkiyle karşılaşacaklarını, hem şirketlerin az önce bahsettiğimiz yeni teknolojileriyle hem de mevcut teknolojilerin geliştirilmiş versiyonlarıyla karşılaşacağı bir fuar olduğunu belirtelim şu ana kadar Saha 2026'nın.
0: Evet, Oğulcan Atılkan, fuarda sergilenen teknolojilerin ulaştıkları seviyeye ilişkin neler söylersiniz? Özellikle tabii bunları kimlerin ürettiklerini de hatırlatarak.
3: Şöyle söyleyelim, aslında az önce bahsettiğimiz şirketler bazında belirli teknolojiler var. Füze ve roket teknolojisinde hepimizin bildiği Roketsan. Özellikle elektrooptik sistemler, elektronik harp unsurlarında Aselsan başlığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hava araçları statüsünde TUSAŞ'ın ürünlerini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabii bir yandan da Havelsan özellikle yazılımsal noktalarda ve özellikle bilindiği üzere hem asimetrik tehdit hem de unsur anlamında kamikaze insansız hava araçlarının bu fuara damga vurduğunu belirtelim ki şunu da bahsedelim, bir FPV Drone Cup gerçekleştirildi. Yani bir FPV drone yarışması da burada hala sürdürülüyor ve yarın final günü onun da dünyadaki tehditlere karşı tabii Türkiye bu noktada hem bu tehditlere, asimetrik unsurlara, kamikaze hava araçlarını hem geliştiriyor hem de bunun karşı tedbirlerini de yine hava savunma sistemlerinin geliştirildiğini, her iki unsurda da bu konuda başarılı olduğunun, hatta ihracatçı olduğunun, burada anlaşmalar da, az önce bahsettiğimiz anlaşmalar da imzalandı. İşte o noktada farklı teknolojiler vardı. Tabii dikkatimizi çeken burada teknolojiler de olduğu yeni sistemler arasında, az önce bahsettiğim lokomotif şirketlerin yanı sıra Türk Savunma Sanayi, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bağlısı şirketlerden bahsediyoruz Savunma Sanayi Başkanlığı altında. Tabii bir yandan da aslında bu fuarda MSB Ar-Ge merkezinin yeni ürünlerini gördük. Özellikle son 4 gündür lansmanı gerçekleştirildiğinden beri bir Yıldırım Han kıtalar arası füzesi tanıtıldı ki ve bir yandan da tabii Güç Han turbofan motoru, uçak motorundan bahsediyoruz. O da fuara damga vurdu diyebiliriz. Yeni ürünler de vardı, yeni teknolojiler de vardı. Tabii dikkatleri hep majör, büyük ürünler çekiyor ama bir de dünyada eşi benzeri olmayan ürünlerde, teknolojilerde burada sergilendi. En çok tabii savunma sanayiyle ilgilenen basın mensupları olarak dikkatimizi çeken teknolojilerdi bunlar. Şu an için yaklaşık bu fuarın ilk 4 gününde tabii ürün de teknikte ilerleyebiliriz bu kapsamda anlatırken. İlk 4 günde dikkatimizi çeken teknolojiler bu şekildeydi diyebilirim.
0: Evet, Oğulcan Atılkan, çok teşekkür ediyoruz. Tabii en dikkat çeken teknolojileri aktardınız. Adı Yıldırım Han olan ve Atatürk imzasıyla sergilenen kıtalar arası balistik füzenin tüm dünyada yankı uyandırdığını da gördük. Bunun nedenlerini de dinlemek istiyoruz.
3: Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail denkleminde gerçekleşen Orta Doğu

0: Doğu'daki savaş. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin hava unsurlarıyla başlattığı bir savaşın ardından İran her iki tarafa da ve Körfez'deki üslerine yönelik bilindiği üzere bir balistik füze teknolojisiyle bu savaşta aslında bir güç olduğunu bu teknolojiyle belirtmişti. Sadece bu savaşta değil, onun öncesinde 12 gün savaşlarında İsrail'e karşı da yapmış olduğu savaşın içerisinde kullandığı balistik füzelerle, bu stoklarla o savaşta adından söz ettirmişti. İşte dünyada balistik füze teknolojisinin ve az önce bahsettiğim kamikaze hava araçlarının özellikle o savaşla birlikte, o iki savaşla birlikte meydana geldiğini belirtelim ki tabii şu da akıllara bu akıllara şunu getiriyordu. Türkiye'nin bir balistik füze teknolojisi var mı? Bir balistik füze geliştiriyor muyuz diye şunu biliyorduk. Roketsan Typhoon ve Typhoon Block 4 versiyonuyla aslında balistik füze teknolojisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak bir kıtalar arası balistik füzemiz var mı yok mu? Aslında bunun sıralamayla devam edeceğini düşünüyorduk. Yani önce Typhoon'u şöyle anlatalım. Kısa menzilli bir balistik füzedir. Bilinen menzili de 563 kilometre ve üzeri menzilde diye lanse edilir. Ancak bir füzenin, balistik füzenin kıtalar arası olabilmesi için 4000 kilometre gibi menzillerin üzerinde bir seyir gerçekleştirmesi ve hedefine ilerlemesi gerekiyor ve belirli çok yüksek hızlara ulaşması gerekiyor. Ve MSB Arge Merkezi'nin açıkladığı füzenin, yani şunu çok net bir şekilde söyleyelim. İlk gün sabah saatlerinde üstü örtülü kocaman bir, orada bir ürün vardı. Bunun evet, ne olduğunu kendi aramızda tartışıyorduk. Hatta kendi aramızda bu acaba insansız bir denizaltı mı diye düşündük. Hayal bile edemedik. Az önce bahsetmiştim, yani sıralamayla gideceğini düşündüğümüz. Yani önce bir orta menzilli füze yapar Türkiye, arkasından yüksek menzilli. Ancak bir anda MSB Arge Merkezi'nin kıtalar arası bir balistik füze teknolojisini gerçekleştirdiği, sadece füzeyi değil, füzenin motorunu da kendi yaptığı, sadece motor da değil, o motorda kullanacak sıvı roket yakıtını ve enerjetik malzemelerinde yine MSB Arge Merkezi tarafından üretildiğini gördüğümüzde, bu inanın gerçekten büyük heyecan verici ve çok şaşırtıcı bir unsurdu bizim için. Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi bu anlamda önemli. Tabii şunu gösterdi MSB Arge Merkezi, ki kendileri de bunu çok net bir şekilde belirtiyor. Özellikle de Arge Merkezi'nin müdürü Nilüfer Kuzulu da bunun altını çizdi yaptığımız görüşmelerde. Biz bu kabiliyetleri yapabildiğimizi aslında tüm dünyaya gösterdik. Ve bu kapsamda da tabii savunma sanayi şirketlerimize de bir vizyon açıyoruz dediler. Yine belirttiğim gibi çok şaşırtıcıydı. Kısa menzilli bir balistik füzeden kıtalar arası bir balistik füzenin Türkiye'nin geliştirmiş olması hem çok gurur vericiydi hem de çok olumlu anlamda şaşırtıcıydı.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Oğulcan Atılkan. Biz de çok heyecanlandık ve şunu da merak ediyoruz. Envanterimize girmek için sırada bekleyen savunma araçları arasında sizi en çok hangisi heyecanlandırdı peki?
0: Aselsan'ın yeni geliştirmiş olduğu Mavi Vatan'ın yeni vurucu güçleri lansmanı gerçekleştirdi Aselsan ilk gün. Orada insansız, tabii şimdi asimetrik tehditler dediğimizde aklımıza hep kamikaze, insansız hava araçları geliyor ama bunun bir farklı unsuru da insansız deniz araçları. Aselsan bir su üstü, bir de su altı olacak şekilde Tufan ve Kılıç insansız deniz araçlarını geliştirdiğini söyledi. Çok düşük maliyetli, inanılmaz düşük maliyetli ama vurucu gücü ve seri üretimi çok yüksek yapılabilecek seviyede, ama vurucu gücü de oldukça yüksek insansız deniz araçları ve bunun sadece bir yıl sonra, ki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un birlikte yaptığı basın açıklamasında 2027 yılında bunun envantere gireceğini söylediler. Hatırlayalım, Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla deniz harbinde de aslında insansız deniz araçlarının ne kadar önemli olduğunu gördük ki Türkiye burada hem bir insansız deniz aracının çok düşük maliyetli ve yüksek vurucu güçlü su üstü versiyonunu, bir de bunun su altı versiyonunu farklı konseptlerle geliştirdiğini gördük. Bu beni çok heyecanlandırdı. Dünyada örnekleri olan bazı mühimmatların aslında yine gördük. Mesela Roketsan'ın yeni geliştirdiği mühimmat patlama yapmadan, yani ikincil hasarı minimuma indirerek terminal safhada hedefine ilerlerken sadece bıçak, içindeki saklı olan bıçaklarını çıkararak hedefini imha eden bir mühimmat sergilediler. Bunu Türkiye'nin geliştirmiş olması da çok önemliydi ki Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci bunun aslında şu anda hali hazırda kullanıma hazır olduğu ve teslim edilme noktasında olduğunu belirttiğinde, evet ürünü tanıtıyorsunuz, biraz uzun vadeli gibi düşünüyorsunuz ama çok yakın zamanda teslimat noktasına geldiğinde belirtmişti. Evet. İşte bu iki teknoloji aslında benim burada dikkatimi çeken, fuarda dikkatimi çeken önemli teknolojilerden.
1: Evet, Oğulcan, şunu da sormak istiyoruz. Aslında değindiniz ama fuara kimler katıldı? Katılımcılarla birebir iletişim kurduğunuzu öngörerek.

0: Verdikleri tepkileri de aktarmanızı istersek neler aktarırsınız?
1: Bu ara dünyanın dört bir yanından aslında katılımcı ülkelerin şirketleri de buradaydı. Türkiye'nin hem işbirliği yaptığı dost ve müttefik ülkelerden katılımcılar vardı. İşte bu kapsamda onlarla bu savunma sanayi üzerine yapılan sohbetlerde, yaptığımız görüşmelerde de Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın bir kere daha ne seviyede olduğunu onlar da altını çizerek gördü. Türkiye'nin sergilediği ürünleri, onlar da kendi ürünlerini tabii ki de sergilediler. Ancak onlarla aynı, hatta bazı ürünler bazında çok daha farklı ürünleri burada gördüklerinde buraya gelen katılımcıların şaşırdığını ve bize yaptığı yorumlarda gelişimin çok üst düzeyde olduğunu, ürünlerin çok kapsamlı olduğunu, çok farklı konseptlerde kullanılabilir olduğunu yayının en başında belirtmiştim. Şunu çok net bir şekilde dikkatimi çektiğini söyleyeyim, teslimat sürecinde olduğu için. Dünyada son dönemde asimetrik tehdit diyorum hep. İşte o insansız hava araçları, kamikaze İHA'lar dediğimiz, hem İHA üretiyoruz, farklı şirketler üretiyor. Havelsan'ın ürettiğini görüyorsunuz,
0: Evet.
1: Temel'in ürettiğini görüyorsunuz. Bir yandan da bunun hava savunma sisteminin, yakın hava savunma sisteminin farklı şirketlerin ürettiğini görüyorsunuz. Aselsan'ın makine ve kimya endüstrisi bu kapsamda Tolga yakın hava savunma sistemini üretiyor. İki alanda da, yani siz hem bu işin saldırı kısmında iyi ürünler hem de savunma kısmında iyi ürünler üretiyorsunuz. İşte bu sizin aslında geldiğiniz noktayı katılımcılar bazında da
0: Evet.
1: ne kadar onayladığını da bu şekilde görmüş
0: Çok
1: oluyorsunuz.
0: teşekkür ediyoruz. Bunlar çok önemli bilgilerdi. Gerçekten biz de burada çok heyecanlandık. Size kolaylıklar diliyoruz. Sevgili
1: Teşekkür ediyorum.
0: dinleyiciler, bu hafta İstanbul Millet olarak hepimizi gururlandıran bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Biz de bugün TRT muhabiri Oğulcan Atılkan'a bağlandık ve oradaki izlenimlerini bizlere aktardı.
2: Reklamlar.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
8: Tatlı da yersin değil mi annem?
9: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
8: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
9: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
10: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
12: Migros yemek.
13: Migros uygulamasında.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Yapı Kredi bir adım önde. Arabanı arabamla Takoma değerinde cinsat.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize huzur lazım.
18: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
19: Her şeyim var annem.

0: Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan'la konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar efendim, hoş bulduk.
0: Hocam bu yasaya neden ihtiyaç duyuldu? Yasa yoluyla nelerin önüne geçmek amaçlanıyor? Dünyada benzer düzenlemeler var mı diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, teşekkür ederim. Tabii bu yasa öncelikle dijital mecraları başıboş alanlar olmaktan çıkarttı ve hukuki bir sorumluluk zeminine oturttu. Dijital medya alanları için Türkiye önemli bir pazar. Günde 3 saat 5 dakika sosyal medya kullanan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve biz Türkler çok seviyoruz sosyal medyada olmayı. Elbette şirketler de buradan muazzam kar elde ediyorlar Sayın Aslı. Ve böylelikle de aslında bizim hukuki kurallarımıza çok uymayıp kendi informal kurallarını işlettiler geçen haftalara kadar. Bu aslında özellikle veri gizliliği, dezenformasyonla mücadele ve en önemlisi de platformların Türkiye'de muhataplık tesis etmesi, temsilcilik elde etmeleri. Ve aynı zamanda ilk defa da dijital oyunlara bir düzenleme getirildi. Onların da Türkiye'de belirli bir frekans ötesine geçtikleri zaman temsilcilik getirme ve çeşitli müeyyidelere razı olma gibi bazı çalışmalar getirildi. En önemlisi de birazdan konuşuruz, 15 yaş sınırlaması. Dünyada elbette böyle kurallar var. Bu arada dijital mecralar Amerika ve Avrupa'da kurallara uyarken Türkiye'de ne yazık ki çok kurallara uymuyorlardı. Ben geçen yıllarda da dijital mecralar komisyonunda bunu gözlemledim. Yani üstenci kibirli bakışlarını gördük. Ama unutmayalım, Türkiye Cumhuriyeti bir muz cumhuriyeti değil, hukuk devletidir. Ve buradaki hukuk kurallarına uyacaksınız.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyicilere bir ilginç nokta ifade etmek isterim. Vergi ödemiyorlar, düşünebiliyor musunuz? Ve dijital pazarlamada Türkiye çok önde. Ya bizden kazandıklarının vergisini bize vermiyor. İrlanda'dan bunu yapıyorlar ve bütün kurallarımıza uymuyorlar. Bu üstenci bakış son iki yıldır kayboldu. Temsilciliklerin açılması önemli ama gerçekçi olarak yanmış gibi değil, denetlenmesi gerekiyor. Burada da kimin denetleyeceği, hangi kurumların yetkili olduğuna dair de bir yetki dağınıklığı var. Avrupa'da mesela işte Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasası, dijital pazarlar yasası gibi yasalar var. Özellikle Almanya bu konuda çok sert yasaları olan bir devlet. Bu yüzden böylesi regülasyonların olması, daha da olacak olması. Sayın Aksu, yapay zeka var karşımızda. Onlarla ilgili mesela şu anda herhangi bir yasal boşluk yok. İnsanlar deepfake yoluyla birçok itibar saldırısı da yapmaktalar. Dijital dünya büyüdükçe dijital yasalarında gereklilik karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Hocam, ilk kez ülkemizde sizin gündeme getirdiğiniz bir dijital rüşt kavramı var. Bunu biraz açalım mı? Sadece yaşla mı ifade etmek yeterli olur bu kavramı, yoksa daha farklı etkenleri de göz önünde bulundurmak gerekir mi?
1: Evet. İşte dilde kullanıyoruz biraz rüştünü ispat etmek. Bizde de sosyal medyada 15 yaş aslında tesadüfi seçilmiş bir yaş değil. Yani erinlik yaşıdır. Çocukluktan ergenliğe geçteki ara bölge. Buradaki temel amaç çocukların dijital dünyada bilinçli olabilme ve ona dönük olarak da karar alma yeti ve becerileri. Bu yüzden 15 yaşı ortaya koyduk. Bakın 10 yaşında, 9 yaşında çocukların sosyal medyada hesap açtıkları, anne ve babaların bu hesaplar üzerinden para kazandıklarını görüyoruz. Benim oğlum da ısrarla, baba ben de açayım, 12 yaşındaki Yakup Eren. Ama niye istiyorsun dediğinde bütün arkadaşların var demesi de bir ilginçlik değil. Çocukların ve yaş almış bireylerin dijital dünyada çok mağdur edildiği gerçeğini ortaya koyarsak elbette dijital rüşt kavramı önemli. Tabii burada sadece bir yaş sınırı değil, dijital okuryazarlık düzeyi, etik değerler, otokontrol mekanizması da bu rüştün bileşenleri. Yani klavye üzerinde artık biliyorsunuz refüşa edemiyoruz. Z kuşağı yaşlandı Sayın Aksu. 24-25 yaşına geldi. Alfa kuşağı, işte bu yeni çocuklar. Bunların da dijital dünyada çok hemdem olduklarında göz önüne aldığımız zaman elbette gerçekle kurgu arasındaki sınırı da ifade edecek olan bu rüştür.

0: Evet, hocam yine bu hafta önemli bir gelişme oldu. Siber Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı ve bazı yeni uygulamalar karara bağlandı. Siber güvenlik kavramından başlayalım. Nedir siber güvenlik?
1: Siber güvenlik dediğimiz en ufak çocuktan en büyük devlet kurumuna kadar herkesin çok bilinçli bir şekilde dijital dünyada korunaklı alanları bilmesi, saldırıların farkında olması ve buna dayalı olarak da kendisini koruyabilme becerisidir. Yani sadece bilgisayarları korumak değil, dijital varlığımızı ve veriye dayalı yaşam biçimimizi her türlü yetkisiz müdahaleden koruma becerisi. Ve o kadar önemli ki bakın savaşlar artık sadece toplar, tüfekler ve füzelerle yapılmıyor. Siber saldırılarla işte Rusya, Ukrayna, Amerika, İsrail, İran çatışmasında bunu çok net görüyoruz. Bir gün bankaların çalışmadığı, barajların çalışmadığı, hava ulaşımının durduğu ve internetin yok olduğunu görebilirsiniz. İşte bu yüzden siber güvenlik oldukça değerli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok önem verdiği siber vatan adı verilen bir yapı karşısındayız. Bakın artık konvansiyonel savaş konsepti de değişti. Yani tanklar, tüfekler kadar neredeyse artık klavye başındaki o dijital savaşçı adı verdiğimiz kişiler de önem arz ediyor.
0: Evet.
1: Ve bunların yoğun bir şekilde etkin olması, dünyadaki bütün denge altını çizecek derecede kuvvetli olması da siber güvenliği önemli kılıyor.
0: Evet hocam, siber güvenlik kavramını bireysel, kurumsal ve de ülke güvenliği olarak sınıflandırmak da mümkün. Şu anda bize kulak veren dinleyicilerimiz çoğunlukla bireysel kullanıcılar. Bu anlamda siber güvenlik konusunda uyarılarınız olur mu?
1: Elbette, bakın mutlaka dijital ayak izlerine dikkat etmeleri önemli. Üç altın kuraldır bu. Yani silinmeyen veri gerçeğiyle hareket ederek ya bugün paylaşılan bir fotoğraf 10 yıl sonra da karşımda bir engel olarak çıkabilir. Mutlaka şifre güvenliği. Biz her yerde eğitimler veriyoruz Sodimer olarak. Bu arada tabii Hatay Valimiz Mustafa Masat öncülüğünde Güvenli Okul, Güvenli Gelecek adlı projede de bu dijital güvenliği çok önemseyerek anlatıyoruz ki Maraş ve Urfa'daki olaylardaki o çocukların bu dijital

0: raporlama dediğimiz mobil onaylar, biyometrik onaylamaları mutlaka kullanın ve sosyal mühendisliğin farkındalığı dediğimiz insanların bilgilerini onlardan alma yoluna dikkat etmesi ve kendilerine gelen e-mail, mesaj ya da herhangi bir linki güvenli görmedikleri zaman tıklamamaları öneriyoruz. Buna da biz phishing diyoruz. Ama en önemlisi 7/24 telefonla beraberiz. Telefonlarımızın da fiziki güvenliğe dikkat etmemiz çok çok değerli. Bunların tamamına çok çok dikkat etmemiz lazım ki kriminal dünya bir Ar-Ge'ye sahip Sayın Asu. Aklımıza gelen gelmeyen çok yeni dolandırıcılık yöntemlerini uyguluyorlar. Burada da bizlerin çok çok dikkatli olması gerekiyor.
1: Evet hocam, peki sıradan bir kullanıcının alabileceği en basit ama en etkili önlemler neler olur?
0: Bir kere anonim halka açık yerlerde internete bağlanmayın. Bankacılık işlemlerinizi oralarda yapmayın. Şifrelerinizi 3 ayda bir değiştirin. Her platforma ayrı şifre kurgulayın ve mutlaka süreç içerisinde telefonlarınıza gelen mesajlara dikkat edin. Bunları yapmamız çok kıymetli. Aksi takdirde kendi evimiz gibi artık bizim bilgisayarlarımız, e-devletten tutun bütün bankacılık sistemlerimiz bunun içerisinde bir anda bütün varlığımızı kaybedip olunmaz yaralara zark olabiliriz.
1: Evet hocam, dijital dünyada bizi neler tehdit ediyor ve bu tehditleri etkisiz kılmak adına neler yapmak gerekiyor?
0: Evet, son dönemde en büyük tehdit siber zorbalık, dijital bağımlılık, veri sömürüsü ve yankı odaları. Yankı odası dediğimiz sosyal medyada yapılan konuşmaların, bilgilerin tek kaynaklı olması, sürekli aynı şeylerin söylenmesi. Bu yüzden de çözüm yasaları da değil öncelikle. Anne ve babaların dijital ebeveynlik eğitimlerini alması. Buradan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na seslenelim. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı. Mutlaka bu dijital eğitimleri mış gibi değil, ciddi, nitelikli. Bizler gibi 10 yıllardır bu süreçlerde çalışan uzmanlardan destek alarak tabana yaymaları oldukça önemli. Burada en önemlisi belki de artık bizlerin dijital vatandaşlık kavramına ve bununla ilgili yeterliliklere sahip olmamız. Elimizde telefonlar var, 5G hızıyla bağlanıyoruz ama en çok dolandırıcılık ve dünyada siber güvenlikte en zayıf ikinci ülkede Türkiye'deyiz. Birincisi Makedonya, ikincisi Türkiye. Bunun sebepleri de elbette var. Buna dönük en etkili kalkan bizim çok ciddi bir şekilde bilinçlenmemiz ve buna dönük korunaklar geliştirmek.
1: Evet hocam, son olarak yapay zeka uygulamaları da hızla yayılıyor. Bu konuştuklarımızı yapay zeka teknolojileri açısından nasıl yorumlarsınız? Yapay zeka uygulamaları insanlığın geleceğine ilişkin hangi mesajları veriyor son olarak?
0: Evet, geçen hafta Batman'da anlattım. Yapay zeka sosyolojisi adlı bir kavram çalışıyoruz. Yani orada artık algoritmaların bizi nasıl şekillendirdiğini, yani akşam kaçta uyuyacağımıza, tutun da kaç adım atacağımıza ya da işte hangi müzikleri dinleyeceğimize kadar her şeyi dikkat edersek yapay zeka yoluyla, hatta aldığımız alışverişe kadar. Ben dün bir tencere aldım eşimden habersiz ama onun yanında bir tane de başka bir şey almıştım.
1: Evet.
0: Yani farkında değilim. Çünkü dijital algoritma beni ona yönlendiriyor. Şuraya varmak istiyoruz. Artık yapay zeka uygulamaları artık yaşamımızın her anında bir algoritmik karar verici durumunda. Biz yapay zekayı çok net olarak düzenleyici, ufak tefek işleri yapıcı kullanarak kendimiz etik ve değerler sisteminde kendimizi göstermemiz lazım. Aslında yapay zeka şunu söylüyor: rutin işleri bana bırakın ama etik, empati ve yaratıcılığı, insani değerleri siz yüceltin. Bu yüzden yapay zekadan korkmayacağız. Yapay zekayı mutlaka yerinde etkili kullanacağız. Çünkü muazzam bir kolaylık.
1: Evet.
0: Korku üretmek teknolojiden kaçmayı bize gösteriyor. Bu yüzden de okullarımıza, üniversitelerimize yoğun bir şekilde bunları etik sınırlarda kullanmamız gerekiyor.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için hocam. İyi akşamlar, kolaylıklar diliyoruz sizlere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, internet ve sosyal medya platformlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler içeren yasa değişikliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla gelen yenilikler, kısıtlamalar neler oldu? Tüm

0: Bunları Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan'la konuştuk.
1: Reklamlar.
2: AgeSA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binaenaleyh Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Ticari araçla takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Reklamlar.
10: Bağımlılık.
9: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
10: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
9: Unutma, bağımlılık kader değildir.
10: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
9: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
10: Bir adım at, hayatını geri kazan.
11: Gün ötesi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.45'i gösteriyor. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Gazeteci Salim Salimoğlu telefon attığımızda. Salim Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Mahpe Eker Aksu, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Biz teşekkür ediyoruz Salim Bey. Bölgemizdeki savaş bitiyor mu diye beklerken, dün akşam saatlerinde gelen saldırı ve çatışma haberleri tüm dünyayı tekrar tedirgin etmeye yetti. Bölgede neler olup bittiğini ve başkentte gelişmeleri nasıl takip edildiğini merak ediyoruz. Öte yandan bu hafta siyasetin gündemi de oldukça sıcaktı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı açıklamalar ve dile getirdiği

0: barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulabilir önerisi önümüzdeki dönemin önemli gündem maddelerinden biri olmaya aday gibi görünüyor. Bunun yanında Adalet Bakanı Akın Gürley'in dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda önümüzdeki dönemin bir hayli hareketli geçeceğinin işareti gibiydi. Şimdi biz sözümüzü aralayalım ve gelişmelere ilişkin başkent kulisinin nabzını tutmak adına sözü size bırakalım.
1: O zaman ben de hemen hızlıca savaş gündemiyle başlayayım. Ya aslında burada Donald Trump'ın kişiliğine bakacak olursak, hatırlayacak olursak, bundan önce yaptığı açıklamaları, işte bir gün bir açıklama yapıp aynı günün akşamında bambaşka bir açıklama yapmasına ya da işte bugün vuracağız, cehenneme döndüreceğiz, taş devrine çevireceğiz deyip ertesi gün süresiz bir şekilde ateşkesi uzatmasına, bütün bu yaptıklarına bakacak olursak ABD Başkanı Donald Trump'ın, aslında şu an içinde bulunduğumuz durumunda pek anormal olmadığını herhalde hepimiz hemfikir oluruz diye düşünüyorum. Yani evet, acaba barış mı geliyor diye bekliyorduk. Nihayet bitiyor mu diye bekliyorduk. Hürmüz krizi sona erecek. Çünkü yani bizi doğrudan ilgilendiren asıl şey aslında şu an itibariyle Hürmüz'deki sıkıntı nedeniyle enerji fiyatlarında global olarak, yani bütün dünyadaki enerji fiyatlarına artışına paralel olarak bunun bize de yansıyor olması. Ha, çok şükür ki hani bunu daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Diğer ülkelere bakacak olursak onların yanında Türkiye, yani hani bir rakam vermek şu an tabii ki çok doğru olmaz ama dinleyicilerimize daha rahat anlatabilmek adına en azından şöyle bir oranlama yapayım. Hani Avrupa ya da işte uzak doğudaki ülkeler 5 zarar görüyorsa Türkiye 2 zarar görüyor gibi düşünebileceğimiz bir durumdayız aslında, ama o 2 bile olsa canımızı yakıyor. Sonuç itibariyle yani sadece mazot, benzin fiyatları artıyor ya da işte elektrik fiyatlarında olası artış ihtimali, doğalgaz fiyatları artar mı gibi sadece bu düşünce değil. Bunun haricinde bir taraftan da marketlere yansıyan, cebimize doğrudan yansıyan artışlar oluyor ve daha da olma ihtimali var. Bu nedenle yani işte Hürmüz krizi çözülecek, ateşkes olacak, Hürmüz krizi çözülecek ki bizler de derin bir nefes alalım bütün dünyada olduğu gibi. Ha, işin tabii ki insani boyutu apayrı bir tartışma konusu. Yani yeniden savaş çıkacak olursa, yeniden bombalar havada uçacak olursa yine yani yüzlerle binlerle ifade edilen can kayıplarını düşünmek, tabii ki bu da insani boyutu işin. Ama geldiğimiz noktada yani tekrar iş ilk günlerde olduğu gibi ağır bir savaşa evrilir mi? Açıkçası çok düşünmüyorum. Ha, olma ihtimali var mı? Tabii ki var. Yine bakarsanız Donald Trump tehdit etmeye başladı. İşte dediğiniz gibi füze saldırıları, işte İran'ın da tam tersine yine Hürmüz'de bazı tankerlere el koyma girişimleri, İran tarafından yapılan açıklamalar daha keza öyle, yine yine bombaların havada uçuşabileceği, yine savaşın kaldığı yerden devam edebileceği, yani bunu İran'ın en azından göze alabileceğini ilettiği açıklamalar. Bunlara baktığımız zaman da korkuyoruz tabii ki savaşın devam etme ihtimali nedeniyle. Ama ben şahsen en azından yani tekrar o ilk günlerdeki olduğu gibi hararetli bir savaşa tekrar dönüleceğini çok açıkçası düşünmüyorum ya da düşünmek istemiyorum diyelim. Niye? Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatlarında ciddi oran bir azalma olduğunu biliyoruz. Yani bu hem Amerikan tarafından yapılan açıklamalarda hem Amerikalı uzmanların yapmış olduğu değerlendirmelerde ortada ki yani milyar dolarlarla konuşulan, milyar dolarların ifade edildiği bir maliyeti de oldu bu savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne. Kaldı ki başta İsrail'in söylediği gibi ya da Netanyahu'nun Trump'ı ikna ettiği gibi diyelim bir durumun olmadığını Trump geç de olsa anlamış oldu. Yani öyle İran'ı bugünden yarına hemen ele geçireceğiz ya da işte devrim muhafızlarını yok edeceğiz ya da rejimi değiştireceğiz gibi bir hava olmamasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin akan milyarlarca doları var, boşa giden diyelim. Öbür tarafta işte mühimmat stokunun azalması bu Amerika'nın geleceğine dair de önemli. Yani önümüzdeki 4-5 sene içinde ancak o mühimmat yerine konulabileceğini söylüyor Amerikalı uzmanlar. İşte diğer tarafta benzer bir şey İran için de geçerli. Yani İran'ın füze stokunu hiçbir zaman net bir şekilde dünya bilemedi. Yani kimse bilmiyordu. Bundan sonrasında yetecek kadar füze stoğu ellerinde var mı? Ya da işte dronları daha ne kadar gidebilir? Ya da bu ateşkes için ara verilen süre içerisinde her iki tarafta stoklarını ne kadar yenileyebildi? Ne kadar füze imal edebildi? Ya da ne kadar drone imal edebildi? Bunları bilmiyoruz. Ama bir gerçek var ki savaşın o ilk hararetli döneminde özellikle İsrail'in o demir kubbesini aşmaya çalışan İran füzeleri, yani atılan işte 10 füzeden birisi ya isabet ediyordu ya etmiyordu. Son

0: Onlara doğru artık yavaş yavaş İran'ın füzeleri isabet etmeye başlamıştı İran'a, İsrail'e. Dolayısıyla bakıldığımız zaman İran'ın da ciddi füze stoğunu kaybettiğini öngörmek gerekir. Bu nedenle yani her iki tarafında İran'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında birazcık dili yandı diye düşünebilecek olursak bugünden yarına tekrar ilk günlere dönülecek bir savaşın olma ihtimalini düşük görüyorum. Ha, olmaz demiyorum ama düşük görüyorum. Bu gerginlik bu şekilde bir süre daha devam eder. Belki bir hafta 10 gün daha. Hani belki bir 15 gün diyebiliriz ama eninde sonunda ateşkesin artık bir barışa evrilmesi gerekiyor. Yani işte İran'ın farklı talepleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı talepleri var. İki tarafta taleplerini %100 emin olarak %100 bir şekilde evet ben buradan kazandım diyebilecek noktaya tabii ki gelmeyecektir. Ama iki tarafta %50'lerde anlaşacak olsa, asgari müşterekte birleşse dolayısıyla bu Hürmüz krizi de çözülecek ve dünya diken üstünde olmayı bir kenara bırakmış olacak diyeyim. Hemen vaktimin daraldığının farkındayım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları önemliydi. Bir iki cümlede ondan edeyim, o konuyla ilgili edeyim. Koordinatörlük kurulması, barış koordinatörlüğü kurulması, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması ki o koordinatörlüğün başına da İmralı'da bulunan işte terörist başı Abdullah Öcalan'ın gerekirse getirmesi, bununla ilgili bir statü çalışması olursa da bu statünün de yerine getirilmesi için MHP'nin her türlü düzenlemeye katkı sağlayacağını, katkı sunacağını söylediği açıklaması. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli zaten süreci başlatan onun açıklamaları olmuştu, hatırlanacaktır. İlk işte İmralı ile görüşmeler Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında başlamıştı. Sonrasında devlet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu sahiplendikten sonra, süreci sahiplendikten sonra da bugün geldiğimiz nokta itibariyle. Yani bir sanki savaşı bahane ediyor, teröristler savaşı bahane ediyor ve biraz daha ipe un seriyor gibi bir görüntü oluşuyor. İşte MHP lideri Devlet Bahçeli bu görüntünün ortadan kalkması için yani bu saatten sonra artık terörsüz Türkiye sürecine tamamen erişilebilmesi için, silahların tamamen bırakılması için atılması gereken adımlar neyse bunların atılması gerektiğini söylüyor. Önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağımız için vaktimde doğrusunun
1: farkındayım. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Önümüzdeki süreçte devam ederiz dilerseniz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar Salim Bey. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazar günü malum anneler günü. Yüreğinde anne şefkati taşıyan, evlatlarını doğrulukla ve sevgiyle yetiştiren tüm kadınlarımızın da anneler gününü tebrik ediyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü Bunu Biliyor Muydunuz köşemizde dünyadaki en büyük dil ailelerinden birinden söz edeceğiz. Hint-Avrupa dilleri. Peki Hint-Avrupa dil ailesi nedir? Dil bilimciler dünya dillerini benzer kökenlerine göre gruplandırır. İşte Hint-Avrupa dil ailesi de bu gruplardan biridir ve dünyada en çok konuşulan dil ailesi olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusunun yaklaşık %46'sı bu dil ailesine ait dil

0: dillerden en az birini konuşuyor. Bu aileye hangi diller giriyor diye merak edebilirsiniz. Aslında günlük hayatta sıkça duyduğumuz pek çok dil bu aileye aittir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça gibi Avrupa dillerinin çoğu Hint-Avrupa dil ailesinin bir parçasıdır. Sadece Avrupa'da değil, Asya'da konuşulan Hintçe ve Farsça da yine bu dil ailesine aittir. Peki bu dillerin ortak yönü nedir? Dil bilimciler bu diller arasında kelime kökleri ve gramer yapılarında benzerlik bulmuştur. Örneğin anne anlamına gelen bazı kelimelere baktığımızda İngilizce'de mother, Almanca'da mutter, Farsça'da mader gibi benzer sesler olduğunu görebiliriz. Bu benzerlikler bu dillerin çok eski zamanlarda ortak bir kökten geldiğini düşündürmektedir. Bilim insanlarına göre bu ortak kök dil yaklaşık 5-6 bin yıl önce konuşuluyordu. Daha sonra göçler ve kültürel değişimler sayesinde bu dil farklı bölgelere yayıldı ve zaman içinde birçok farklı dile dönüştü. Kısacası bugün farklı ülkelerde konuşulan birçok dil aslında binlerce yıl önce aynı kökten doğmuş olabilir. Dil bilim sayesinde bu bağlantıları keşfetmek mümkün oluyor. Evet sevgili dinleyiciler, bugün sizlere Hint-Avrupa dil ailesi hakkında kısa ama ilginç bilgiler aktardık. Belki de konuştuğunuz bir kelimenin kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyordur. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz köşesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saha 2026'da konuştu. Terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Savunma, havacılık ve uzay sektörüne destekler arttırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır bu alandaki tedarikçi KOBİ'lerin kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracaklarını belirtti. Ticaret Bakanı Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerji arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirtti. Sürecin fikri ve siyasi müşterek karargahının Cumhur İttifakı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha 2026'da konuştu.
2: Burada şunu büyük bir kararlılıkla ifade etmek durumundayım. Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, inşallah hedefimize ulaşacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Süreci mevzi olarak tanımladı, karargahı Cumhur İttifakı'dır, dedi.
2: Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır. Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hak ettiği hedeflerdir.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye yapacağı katkıya da vurgu yaptı.
2: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri İç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye Saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 üzerinden konuştu.
2: İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'da konuştu.
2: İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda

0: baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz 10 yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma, uzay ve havacılık alanında tedarikçileri geliştirmeye yönelik işbirliği imza töreninde konuştu.
2: Bu programda kapasite geliştirme hedefli projeler yürüten KOBİ'lerimize 20 milyon liraya kadar 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli 20 puan finansman desteği veriyoruz kullandıkları kredilerde. Şimdi bu programı savunma, havacılık ve uzay odağında bir özel pencereyle güçlendirmiş olacağız. Özellikle bu ana müesseselerin projelerini yürüten veya tedarikçisi olan KOBİ'lere öncelik vereceğiz. Ve buradan da ilk kez müjdesini vermiş olayım. Bu KOBİ'lerimiz için, bu program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için de destek tutarını 20 milyon liradan kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracağız inşallah. Umuyorum ki bu ekosistemin güçlenmesine katkı sunacak.
1: Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında başta insansız kara araçlar olmak üzere çok sayıda faaliyette işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasındaki işbirliği alanlarının arttırılacağını söyledi.
3: Bundan 2 yıl önce Umman Sultanımız Türkiye ziyaretleri sırasında Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve özellikle de OYAK'la işbirliğini geliştirmek istediklerini kendileri belirtmişlerdi. Geçen yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın Umman'a yaptığı gezide bu konular tekrar bir daha görüşüldü ve artık çok ciddi anlaşmaların ve çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıktı. Biz de şimdi burada Ummanlı kardeşlerimizle hem Sayın Sultan'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu işbirliğini resmi olarak başlatmış oluyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz biz OYAK olarak. İnşallah Ummanlı kardeşlerimizle çok daha büyük, daha ciddi faaliyetleri birlikte yürüteceğiz ve karşılıklı olarak her iki ülkede bundan yararlanmış olacak.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bola, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birçok ülkenin enerji arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Bolat, İstanbul'da Türkiye Yüzyılı İhracat Zirvesi'nde konuştu.
4: Savaşın başlamasıyla beraber birçok ülkede benzin kuyrukları, mazot kuyrukları, elektrik kesintileri, gübre arz paniği yaşandı. Biz gübre ihracatını durdurduk hemen bu savaş başlar başlamaz. Gübre ithalatında gümrük vergisini sıfırladık. Antrepolarda 350 bin ton gübre vardı. Bunların da yurt dışına çıkışını yasakladık. Bu tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde, akaryakıtta, uçak benzinde hiçbir sıkıntı olmadı. Proje

0: aşamasında olan kalkınma yolu projesi var. 1200 kilometrelik karayolu ve demiryolu güzergahından oluşan bir rota. Muhtemelen bu hızlanacaktır bu proje bu son gelişmelerden sonra.
1: Vakıfbank 1,5 milyar avro tutarında finansman sağladı. Kaynak, Türk bankacılık sektöründe kalkınma finansmanı alanında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlemlerden biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dev finansmanın istihdam ve üretimi desteklemek için kullanılacağını söyledi. Uyguladığımız ekonomi programına duyulan güven, uluslararası kalkınma bankalarıyla ilişkilerimize doğrudan yansıyor, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, iş güvenliğinin yıldızları ödül töreninde konuştu.
2: 23 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Hayata geçirilen önemli düzenlemelerden biri de doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması olmuştur. Kanuni düzenleme tamamlandı. Bizler de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış bulunuyoruz. En kısa sürede yayınlayacağımız genelge ile birlikte uygulama sürecini de açıklayacağız. Bizler çalışan annelerimizin yanında olmaya, hayatlarını kolaylaştıracak sosyal güvenlik politikalarını güçlendirmeye devam edeceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir Hikmet Avcı Anaokulu açılış töreninde konuştu. Bakan Tekin, 2002 yılında 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalarla eğitimde kalma yaşının arttığına dikkat çeken Bakan Tekin, okul öncesi kademelerde okullaşma oranının %94'e yakın olduğunu söyledi. İzmir Fen Lisesi'nde düzenlenen Fen Bahçeleri, Türkiye'nin Bilim Projesi programına da katılan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeli vurgusu yaptığı yeni müfredatın hedeflerini ve getirilerini anlattı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında ilk ziyaretini bitirdi.

0: Bitlis sağlıkla ilgili 365 yatağı varken bugün 1065 yatağıyla 20 senede sağlıkla dönüşümde sağlık yatırımlarının önemli yerlerine bir tanesi olmuş. Güroymak ve Hizan'da hastanelerimizi planladık ve en kısa zamanda da inşaatlarına başlayacağız. Bu hastanelerimiz fiziki olarak gerçekten çok iyi hastanelerimiz olacaklar. Bizler de Bitlis'te ve Tatvan'da, Güloymak'ta, Hizan'da, bütün ilçelerimizde daha iyi sağlık hizmeti vermek için de bugün çalışacağız. Bitlis'ten başka ile hasta gitmesini engelleyecek şekilde bütün planlamalarımızı yapacağız.
1: Sağlık Bakanlığı Türkiye'de hantavirüs vakası olmadığını açıkladı. Vatandaşlar kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı uyarıldı. Yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğine dikkat çekildi. Ankara Keçiören'deki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada sona yaklaşıldı. Savcılık Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etme ve eziyet etme suçlarından 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme bir sonraki celse sanığın duruşma salonunda hazır edilmesine karar verdi. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Orta Doğu'da gerilim yine tırmandı. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı. Tahran yönetimi ABD'nin İran tankerlerine yönelik hamlesini ateşkes ihlali olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomatik bir çözüm masada olduğu zaman ABD pervasız bir askeri maceraya girişiyor dedi. Arakçi, İran'ın füze kapasitesine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Füze envanterimiz ve fırlatma kapasitemiz 28 Şubat'a kıyasla %75 seviyesinde değil, doğru rakam %120 ifadesini kullandı. Sahadaki gerilime rağmen Washington yönetimi ateşkes sürüyor açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da müzakerelere ilişkin son durumu paylaştı. Bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz dedi. Tahran yönetimi de Taslim Haber Ajansı'na müzakerelere ilişkin ABD'nin yanıtını değerlendiriyoruz açıklamasını yaptı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları bölgede de tansiyonu yükseltiyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracıyla ülkesini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4'ü hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'e ait bir İHA ülkenin güneydoğusunda seyir halindeki aracı hedef aldı. Saldırıda bir sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun müzakereler sürecinin ateşkese bağlı olduğunu hatırlattı. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve sivil savunma ekiplerinin İsrail tarafından hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. İşgalci İsrail askerleri ayrıca Lübnan'da işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 beldede halkı saldırıya tehdidiyle göçe zorlamaya çalışıyor. İngiltere'de yerel seçimin ilk sonuçları ülkedeki siyasi dengelerde değişikliğe işaret ediyor. Aşırı sağcı Reform UK Partisi şimdiye kadar 352 belediye meclis sandalyesi kazandı. İktidardaki İşçi Partisi 245 sandalyede kaldı. Filistin yanlısı adaylar 208 belediye meclis üyeliği elde etti. Aşırı sağcı Reform UK Nigel Farage sonuçların İngiliz tarihinde bir değişim anlamına geldiğini savundu. Başbakan Starmer ise ilk sonuçlar üzerine çekilip ülkeyi kaosa sürüklemeyeceğim ifadesini kullandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saha 2026'da konuştu. Terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Savunma, havacılık ve uzay sektörüne destekler arttırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu alandaki tedarikçi KOBİ'lerin kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracaklarını belirtti. Ticaret Bakanı Bolat, Hürmüz Boğazı'nın

0: kapanmasıyla birçok ülkenin enerji arz sıkıntısı yaşayacağına dikkat çekti. ABD ile İran arasında ateşkese rağmen yine sıcak çatışma yaşandı. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Oğuzhan Çakır, Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçında Çağdaş Altay, Tümos-Ankonyaspor-Fenerbahçe maçında ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Süper Lig'e yükselme heyecanı sürüyor. Playoff ilk turunda rakiplerini geçen Sipey Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü iki ayaklı randevuda kozlarını paylaşacak. Bodrum'daki ilk mücadele pazartesi, Çorum'daki rövanş ise cuma günü oynanacak. Finale adını yazdıran ekip ligi 3. bitiren Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü finale kalmak için bugün parkeye çıkıyor. Temsilcimiz 2-1 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığına bakıyoruz. Ankara, Bolu ve Afyonkarahisar 10, İstanbul ve İzmir 16, Adana 14, Antalya 17, Samsun ve Gaziantep 12, Trabzon 11, Kahramanmaraş 13, Malatya 8, Erzurum 0, Van 4 ve Diyarbakır 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87 ile 88. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay, as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini 1. grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2. ve 3. grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele kılçık hocam. Albayrak
6: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi
7: gelecek. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Denizde rip akıntısına yakalanırsak ne yapmalıyız? Giresun Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın'a sorduk.
1: Ruhsatlı plaj işleten, can kurtarma ve ilk yardım dahil her türlü güvenlik önlemini almış tesisleri tercih edin. Yüzme bilseniz dahi tehlikenin yüksek olduğu dalgalı ve rüzgarlı havalarda kesinlikle suya girmeyin. Çeken akıllı tehlikesinin olduğu günlerde yapılan resmi duyuruları ve tesislerin genel uyarılarını önemseyin, dikkate alın. Tüm uyarılara rağmen çeken akıntı veya dalgaya kapılırsanız, sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın. Akıntının sizi sürüklemesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru paralel bir şekilde sağa veya sola yüzerek akıntıdan kurtulmaya çalışın. Akıntısız rotaya ulaştığınızda kısa molalarla nefes alarak sahile doğru yüzmeye çalışın. Sahile yüzemeyecek durumdaysanız su üzerinde sabit kalmaya çabalayın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin. Bu sırada sakin olmalısınız. Enerjinizi verimli kullanıp sakin kalmak ve panik içerisine girmemek hayatınızı kurtaracaktır. Çeken akıntı veya dalgaya kapılan kişinin yapacağı en yanlış hareket akıntıya ters yönde, akıntı kanalı içerisinde sahile doğru yüzmeye çalışmaktır. Bu şekilde kişi güçlü akıntının etkisiyle hem çok zorlanacak hem de kurtulamadığı için panik yapacaktır. Doğru davranış, kendinizi bir süre akıntıya bırakıp akıntının zayıfladığı yerde sağa veya sola yüzerek akıntılı bölgeden uzaklaşmaktır. Çeken akıntıya kapılan veya suda boğulan kişiyi bilinçsizce kurtarmaya çalışmak oldukça tehlikelidir. Bu anlarda çevreden yardım isteyin. Can kurtaran çağırın. Can kurtaran yoksa can simidi, can yeleği, kurtarma ipi gibi deniz malzemeleriyle yardım edin. Bu sırada öncelikle kendi güvenliğinizi sağlayın. Sakin, bilgili ve kendinize güveniniz varsa yardım edin. Telaşlı ve heyecanlıysanız tehlikeye atılmayın. Çevreden yardım isteyin. Suda boğulmalarda ilk yardım oldukça önemlidir. İlk yardım yapabilmek için de ilk yardım eğitimi almalısınız.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Spor Servisinden herkese iyi akşamlar efendim. Yine dop dolu gündemle, dop dolu gündeme dair maddelerle yine karşınızdayız. Çok değerli bir konuğum var. Uzun süredir de kendisini stüdyomuzda ağırlayamamıştık. Sevgili Aksal Yavuz şu an stüdyomuzda. Aksal abim hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: İyisin abi inşallah.
2: Vallahi seni görünce daha iyi oldum.
1: Eyvallah abi. Trabzon'dan ayağının tozuyla geldi Aksal abimiz. Trabzon zaten onun aynı zamanda yurdu. Trabzon'daki izlenimlerini az sonra alacağım. Tabii ki Trabzonspor'u konuşacağız. Ali Yıldırım programı hazırladım. Sevgili güzel insan Hüsnü Aslan bizlerle beraber sesimizi sizlere iletecek. Teknik masada mikrofonda ben Tolga Avcı. Spor'un servisi, spor servisi başlıyor. Efendim sporun servisi, spor servisinde bu akşam son iki haftaya giren Süper Lig'deki maçları konuşacağız. Aksal abiyi bulmuşken sadece gündemle sınırlı kalmayacağım. Önümüzdeki yılın yapılanmalarını konuşacağız Aksal abiyle başta Trabzonspor olmak üzere. Ve bir alt lig olan TFF Trendyol 1. Lig'de iki takımı da tebrik ediyoruz. Hem Erzurumspor'u hem Ahmetspor'u Süper Lig'e çıktılar. 3. takımı bekliyoruz. 3. takım da Esenler Erokspor'la karşılaşacak. Çıkacak olan final maçında ya Bodrumspor Çorumspor maçının galibi Esenler Erokspor'la karşılaşacak ve o maçın galibi de

0: Üçüncü olarak Süper Lig'e gelecek. Hoş gelecek inşallah. Birbirinden güzel karşılaşmalar izleyeceğiz. Her sene olduğu gibi. Özellikle son dönemlerde de Aksal abi. Alt ligin hem alt liglerde hem de düşme potasında olan takımların çok iyi oynadığını, orta sıralarda olan bazı takımların başta Konyaspor olmak üzere inanılmaz oynadığını, inanılmaz top oynadıklarını, yani bunları, bu performansları niye birinci haftadan itibaren yapıp da seyir zevkini arttırmayız abi biz? Böyle başlayayım istersen.
1: Ortadaki takımlar biraz rahatlıyorlar. Rahatlıktan evet. Sonra oyuncuların üzerinde biriken o stres, baskıyı haliyle doğal olarak atmış oluyorlar.
0: Evet, evet.
1: Tabii senin yaklaşımın da çok kıymetli. Şöyle de yorumlayabiliriz. Ligin son haftasında evet gösterdikleri performansı ligin başında göstermiş olsalardı böyle olur muydu? Yine öyle olurdu.
0: Olur muydu diyorsun?
1: Olurdu, evet. Değişmezdi.
0: Ha, düşmemek için, ligde kalmak için oynamaz galiba.
1: Şöyle değişmezdim. Bir futbolcunun bir sezonda oynayacağı karşılaşma sayısı 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Hı hı. Onun üzerine çıktığı zaman performans anlamında dalgalanmalar yaşarlar.
0: Evet.
1: Mesela hatırlarsın, Inter Toto Kupası maçları vardı. Sezonu açan, erken açan takımlar lig başladığında hazır olmayan takımlara karşı çok daha iyi, evet, lige giriş yaparlardı.
0: Evet, evet.
1: İlerleyen haftalarda bilhassa ligin son dönemecine girildiği zaman herkes şunu söylüyordu. Ya bu takım ligde kalır mı, düşer mi?
0: Düşer mi? Evet.
1: Demem odur ki bu ayarlamayı iyi yapmak lazım. Onun için takımlar kadrolarını geniş tutarlar. Onun için derler ki yedek kulübesi iyi olan takım şampiyon olur. Yani.
0: Evet. Evet. Ki son yıllarda Galatasaray şampiyon olmasına rağmen üst üste, rağmeni şunun için kullandım. Kelimenin içerisinde, cümlenin içerisindeki rağmen kelimesini, yedek kulübesinden belki de en az yararlanan takımların da başında geliyor. Çünkü yedek kulübesi belki bu sene biraz daha iyi ama geçmiş senelerde yedekten girdiğin, soktuğun oyuncular neredeyse hiçbiri maçın kaderine
1: etkilemiyor. Bunu Galatasaray için söyledin değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii, bunu Galatasaray için söyledim.
1: Buraya abi Fenerbahçe'yi de ilave edelim.
0: Evet. Fenerbahçe'nin yine fena değildir abi.
1: Yok. Sana göre öyledir ama, evet, Galatasaray daha iyi. Hani
0: mesela Fred'i tutabiliyor mesela abi. Şeyde, evet. Gidip, bizde bir Fred mesela veya Galatasaray'da bir Fred yok mesela.
1: İsimlerden çok daha önemli. Evet. Oyuncunun sahada vereceği
0: performans.
1: Evet. Mesela Galatasaray'la Fenerbahçe ligin üzerinde bir takım kurdular.
0: Evet.
1: Peki ligin üzerinde kurdukları o takımlar puan tablosuna bunu yansıtabildi mi? Yansıtamadı. O yüzden Trabzonspor onların hemen arkasında 3. sırada,
0: evet,
1: birçok Trabzonsporlu şunu söyler. Der ki ya biz bu sene şampiyon olabiliriz diye. Aslında bu bir yanılgıdır. Hı hı.
0: Ama hani son iki maçı galip gelseydi mesela Trabzon. Hep tabii onlar amcam halam olsaydı muhabbeti değil de bu.
1: Yok. Evet. Ben başka bir hediye diyeyim. Evet. Ondan sonra senin konuya geleyim. Ha. Fenerbahçe ile Galatasaray yanlış işleri yaptıkları için 3. olan takıma puan farkı atamadılar.
0: Tamam abi, bak bu bakış açısı önemli.
1: Dolayısıyla
0: yani onu, yanlış işler yapmasaydı Trabzon'la aradaki makas çok daha fazla olurdu diyorsun.
1: Tabii ki, yani iki takımdan bunu sezon başında çok anlattım ben. Tekrara düşünce bazı dinleyiciler ve bazı takipçilerim bana kızıyor. Diyorlar ki ya Aksal Bey sürekli bundan bahsetme, yani sana yakışmıyor gibilerinden. Ki haklı şey. Aslında onlara da hak veriyorum. Hı-hı. Fakat şöyle olması gerekir aslında. Hem televizyonlarda hem radyolarda anlatmış olduğunuz bu konuları aslında kanal yönetimi veya program yapan yönetmenler hatırlatmış olsa daha değerli olur.
0: Evet.
1: Ama o zaman ne oluyor? Biz kendi kendimize, evet, bu hatırlatmayı, evet, yaparak, evet, ilk kez dinleyenlere önümüzdeki yılların da plan ve programını anlattığımız, hmm, zaman biraz daha şey olur, inandırıcı olur veya bu bir işaret fişeği olur. Evet. Bir önceki yıldan alacağınız verilerle birlikte. Evet. Sizin dediğinizden yola çıkarsak, evet, Trabzonspor diyelim son 4-5 haftayı galibiyetle kapamış olsaydı ama peki Fenerbahçe'nin

0: Çaykur Rizespor puan kaybı, hı-hı, Kasımpaşa'da son dakikada yenilen golle kaybedilen 2 puan, onun haricinde Fatih Karagümrük karşılaşmaları
1: mağlubiyet,
0: benzer skorları o da alıyor. Doğru. Veya Galatasaray mağlup olduğu takımlarla bir maç daha yapmış olsa, veyahut Okan Hoca rotasyon yapmamış olsaydı, bu rotasyon yapıldığı anları da şöyle değerlendirebiliriz. Futbolda kadroların oyun ezberinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. O yüzden sıkça verdiğimiz bir örnektir. Futbol evrensel bir oyundur. Evrensel oyun olmasına rağmen taş ya da taşlardan bir tanesinin yeri ile oynama olduğu zaman domino taşı gibi diğerlerine diğerlerine katkı yapıyor. Evet. Yine Trabzonspor'la bir örnek vereyim ben size. Trabzonspor'da 2-3 tane direkt skora katkı yapan oyuncusunun olmadığı haftalarda ne kadar zorlandığını
1: çok zorlandı abi. Onaçu başta olmak zorunda değil mi abi?
0: Evet, böyle bir giriş yapalım.
1: Evet, evet. Özellikle dominant futbolcular, takımı önde tutan futbolcular olmadığında, Fenerbahçe'nin mesela bir Şikrinyar'ı olmadığında puanlarını kaybetti. Hani Fenerbahçe'nin sonuçta dominant futbolcularından bir tanesi.
0: Fenerbahçe'nin en büyük sorunu iyi bir santrforun olmayışıydı.
1: Evet.
0: Evet. Mesela devre arasında defalarca söyledik.
1: Evet. Abi ben orada çok biraz itirazım var, biliyor musun Aksan abi?
0: Bana mı?
1: Şöyle genel söyleme. Şöyle bir itirazım var. Santrforsuz da Fenerbahçe Kerem'den, Talişka'dan, Asensio'dan, yani senin orta sahanda gol atma ve de kanatlarında gol atma yeteneğine sahip olan adamlar olduğu sürece, hı hı, forvetsiz oynayıp da şampiyon olabilirsin, biliyor musun abi? Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük problemi zaten, bana sorarsan tabii, defansif kurgusunda kaynaklanan problemlerden dolayı problem yaşadı. Ama Fenerbahçe'de az önce dediğim gibi Kerem gol atar, Talişka gol atar, Asensio gol atar. Sağ tarafta hatta Nene gol atar.
0: Peki Fenerbahçe oyunu nerede oynuyor abi? Üçüncü bölgede.
1: Üçüncü bölgede oynuyor.
0: Sen tahminim odur ki milli takımı göz önünde bulundurarak
1: Doğru. Hatta Real Madrid'de bir ara bunu deniyordu abi. Evet.
0: Şimdi oradaki Real Madrid'in oyun düzeniyle Fenerbahçe'nin oyun düzeni, hı-hı, aynı değil. Milli takımın oynadığı rakiplerle Fenerbahçe'nin oynadığı rakipler aynı değil.
1: Değil, doğru. Doğru.
0: Dikkat et bak, milli takımın santrforu olmadığı için oyunu kendi sahasında kabul edip,
1: evet,
0: orta sahaya kalabalık tutarak, üçüncü, hı-hı, bölgeye,
1: evet,
0: oyunu orada, evet, kurguluyor. Ama doğru. Fenerbahçe'nin öyle değil. Fenerbahçe oyunu kendi sahasında kabul etmiyor.
1: Etmiyor, bunu doğru.
0: Tribünler de kabul etmez. Evet. Neyse, evet, tabii, evet, senin bakış açınla, evet, benim bakış, evet, açım farklı olduğu, evet, için.
1: Evet. Yani ben hani çok forvetimiz yok diye böyle oldu. Yani Fenerbahçe'ye pozisyon mu gelmedi? Geldi. Sen penaltıyı atamadın.
0: Penaltı şeyi.
1: Mesela
0: pozisyon,
1: yani.
0: O pozisyonlara değerlendirecek oyuncusu yok. Mesela Kerem bir golcü değildir.
1: Doğru, ama gol atar.
0: Ya gol atar.
1: Atar.
0: Orada Fenerbahçe gibi.
1: Doğru, golcü değil. Doğru söylüyorsun ama Benfica'da kaç tane gol attı? Galatasaray'da kaç tane gol attı?
0: Oyun düzeni farklı.
1: Doğru, ama Galatasaray'da da attı abi bu adam.
0: Bak, Galatasaray'da gol attı şöyle.
1: Milli takımda attı.
0: Milli takımda atıyor ama dediğim gibi az önce. Milli takım cümbür cemaat defans yapıyor. Cümbür cemaat hücum oynuyor.
1: Evet.
0: 4-6-0'ı, evet, oynayarak bu, evet, başarıyı elde etti. Bir de oyuncu kadrosu daha farklı. Hı-hı. Ben şimdi sana şunu söyledim. Dedim ki santrforu yok dedim. Sen hemen araya, hı-hı, daldın. Aslında, hı-hı, devamını getirecektim.
1: Estağfurullah, devam.
0: Yani o eksikler oldu mu? Az önce, hı-hı, verdiğim domino örneği burada geçerliliğini koruyor.
1: Evet.
0: Bir de stoperiniz yok.
1: Doğru.
0: Ayrıca kaleciniz de yok.
1: Hı-hı. Ederson be abi.
0: Her ilaç her bünyede aynı etkiyi yapmaz.
1: Evet.
0: Brezilya'da oynayabilir veya başka bir yerde,
1: evet,
0: oynayabilir.
1: Bu sene de oynayacak herhalde Brezilya'nın milli takımının yenek baş kalitesi değil mi abi?
0: Olabilir. Onunla bir, aha, şey diyemeyeceğim. Devre arasında, daha doğrusu transfer döneminde tüm spor kamuoyu, tüm işi bilen insanlar şunu söyledi. Bir santrfor alacaksın ama sen ne yaptın? İşte o Fenerbahçe'nin futbol aklı sınıfta kaldı.
1: Evet.
0: Sen

0: orta sahaya iki tane üst düzey oyuncu alacağına bir tane santrafor olacaktın. İş çok daha farklıydı ve gidebilirdi. Futbol hatırladı.
1: Gitti ne yaptı? Kante'yi aldı.
0: Yani bir de şunu nasıl hesaplayamadılar ben hala bunu anlayabilmiş değilim. Kante'nin gelmiş olduğu ligle Türkiye'de oynanan lig fizik kondisyon anlamında arada gece ile gündüz kadar fark var.
1: Buna buradaki Fenerbahçe yorumcuları çağırdığımız Fenerbahçe yorumcuları itiraz ettiler. Ben bir de şunu söyledim. İsmail Yüksek varken bu performansta oynuyorken İsmail Yüksek'i kesecek olan bir adama gönlünüz, vicdanınız kabul ediyor mu dedim ben. Kante bu dedi bana. Ne dersin abi? Ha ben bunu dedim diye söylemiyorum. Genel bir izlenim olarak söylüyorum sana.
0: Ya bunu söylemek gayet doğal. Kante Galatasaray'da oynar.
1: Oynar.
0: Fenerbahçe oynar. Her takımda oynar.
1: Oynar.
0: Ama Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bir oyuncu muydu değer arasında?
1: Bir de İsmail Yüksek gibi bir adam kesmeye değer miydi?
0: İsmail hayır. Ben teknik adam olsam her takımı alırım İsmail'i.
1: Evet abi.
0: Başka bir mevkide sorun olmaz. Orada bir sıkıntı olmaz. Böyle bir oyuncuyu burada değerlendirebilirsin. Ama senin orta sahan çok lüks.
1: Evet.
0: Forvetin yok. Defansın arızalı. Böyle de olunca şampiyon olamıyorsun işte.
1: Doğru. Doğru. Bir de çok hızlı bir şekilde düşüşler yaşanıyor. Mesela Galatasaray maçının ilk 10 dakikasını 15 dakikası özellikle penaltıya kadar çok doğru bir kurguyla başladın. Galatasaray'ı oynatmamak üzerine bir kurguyla başladın ki Galatasaray'ı 2-0 yendiğin Ziraat Kupası final maçında da Türkiye Kupası final maçında da Galatasaray'ı oynatmamak üzerine başladığın her kurgu neredeyse bu sene hangi takım uygularsa uygulasın ki Samsun bu şekilde 4-1 yaptı. Hatta 5 olur 6 olurdu Galatasaray maçında. Sen de çok iyi biliyorsun abi. O şekilde başladın. Bir penaltı atamadın diye bu kadar psikolojik olarak çökmek profesyonelliğe de biraz aykırıymış gibi geldi bana abi.
0: Evet. İşin aslı şudur.
1: Hı-hı.
0: Sevgili Tolga. Galatasaray son 3 yılın şampiyonu değil mi?
1: Doğru.
0: Oturmuş bir kadrosu var.
1: Var.
0: Oluşmuş bir oyun hafızası var.
1: Doğru. Doğru.
0: Bu büyük bir avantaj.
1: Ama tüm futbolcuları da düşüştü abi. Onu da bir kenara yaz istersen.
0: Bu
1: performans
0: gayet,
1: olarak.
0: Hayır diyorum. Bu gayet doğaldır. Hı-hı. Az öncesine dedim. Hı-hı. Dedim ki bir oyuncunun bir yılda oynayacağı maç sayısı bellidir.
1: Evet.
0: Hem fiziksel yorgunluklar başlar. Ligin sonu yaklaştıkça mental yorgunluklar da artar.
1: Evet.
0: Bu gayet doğal. Bir de tekrar ediyorum, altını çizerek söylüyorum. Bazı mevkilerde problem oldu mu? Hani bir söz vardır. Yükü ağır olan hamal başkasının yükünü taşır.
1: Doğru.
0: O mevkilerdeki eksikliği bazı oyuncular gidermeye çalışır.
1: Evet, evet.
0: Bunu tribünden izleyen futbol sever pek anlayamaz. Teknik adamlar gibi veya bu işi bilen yorumcular gibi. Aramızdaki fark odur.
1: Doğru.
0: Diyelim ki onlar çıplak gözle bakarlar ama biz üç boyutlu bakarız.
1: Hı hı hı.
0: Onu biz görürüz. Şimdi Fenerbahçe'deki problem şu. Herkes Sayın Ali Koç'u eleştirmişti değil
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru abi.
0: Eğer bu iş bu kadar basit olmuş olsaydı.
1: Buyurun yapın.
0: Ülkenin en zengin iş adamlarından bir tanesi Sayın Koç'tu.
1: Doğru.
0: Ama futbol aklında arıza varsa başkanlara da hata yaptırırlar.
1: Doğru.
0: Ve işin gerçeği şu. Tekrar söylüyorum. Değişik ülkelerden, farklı gelenekleri ve görenekleri olan ülkelerden transfer ettiğimiz oyuncuların bir takım içerisinde birlikte hareket etmelerini sağlamak büyük bir evet, çaba ister.
1: Doğru. Belki Okan Buruk'un da en başarılı olduğu şey odur değil mi abi?
0: Ama Okan Hoca bak dikkat et.
1: Hı hı.
0: İlk geldiği yılda bunu nasıl sağladı?
1: Sağladı.
0: Diğer takımların durumları neydi?
1: Evet.
0: Bu örneği şu yüzden verdim. Bu özel bir çabadır. Sadece teknik adamın üstesinden geleceği bir problem değildir bu. Başkanlar, camialar. Ancak Türkiye'de futbol kültürü, daha doğrusu spor kültürü çok farklı olduğu için ve yazarlar da bu işi yeterince bilmedikleri için camialarını aydınlatamıyor belki.
1: Abi skor yazıyor biliyorsun, spor yazmıyor. Yani mesela, yorumcu dediğimiz insan, evet, seni tenzih ederim. Senin gibi bence bir elin parmaklarını fazla geçmeyecek spor yazarları, skor yazarı. Yani bana maçı anlatıyor. Ben maçı seyrettim zaten ya. Bana evet, maçı anlatma.
0: Aslında maç yazarken de
1: bana maçı anlatma
0: evet,
1: yani.
0: Bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Ancak şöyle de bir durum var. Biz televizyonlara da biliyorsun gidiyoruz. Orada da anlatıyoruz. Hele sezon başı, sezon başları katılmış olduğumuz televizyon programlarında insanların duymak istediğini söylerseniz bu size reyting yaptırıyor, prim
1: tabii,
0: yaptırıyor.
1: Tabii.
0: Duygularınızı okşuyor. Bu doğru, çok hoşunuza
1: doğru,
0: gidiyor.
1: Doğru.
0: Ancak insanlara bakarak böyle arkadaşlar bu böyle olur, karşılaşacağınız tablo budur dediğinizde belki bazıları dudak bükebilir veya sizi eleştirebilir ama asıl söylenmesi gereken durum bu.
1: Doğru.
0: O yüzden zaman zaman diyorum ki bunları söylemiştik diye.
1: Doğru, doğru, doğru abi, doğru.
0: Tabii bunların devamında bir de o anlattıkları takımların veyahut taraftarı oldukları takımların formalarını giyip yorum yapanlar var.
1: Doğru.
0: Devam edeyim. Bir de işte televizyonların veya radyoların genel yayın yönetmenleriyle veya patronlarıyla aranız iyiyse, kulüp başkanlarıyla aranız iyiyse size rahat da iş bulabiliyorlar.
1: Doğru.
0: Böyle bir ortamda bu tip yorumların yapıldığı bir ülkede futbolda ne kadar başarılı olabilirsiniz?
1: Doğru.
0: İşte olamadığımız için Dünya Kupası'na bir tane hakem gönderemedik.
1: Gönderemedik maalesef.
0: Bu yüzden kafayı yoramadık.
1: Ha, diğer taraftan baktığımız zaman da milli takımımız orada.
0: Ya senin milli takımın orada niye orada biliyor musun? Reklam mı var?
1: Şimdi o zaman bir reklam arası verelim.
0: Verin oradan.
1: Verelim abi ondan sonra hemen, çünkü mevzu derin. Mevzu derin çünkü Aksal abi her zaman olduğu gibi benden daha iyi tanıyorsunuz Aksal abiyi. Bir konuyu detaylandırmadan bırakmaz. Çünkü orada çünkü derinleşmek gerekiyor. Hani genel geçer laflara çok sığınan bir, çok değil hiç sığınan bir spor yazarı olmadığını siz zaten yakından tanıyorsunuz. Virgül attık. Bir reklam arası daha sonra buradayız.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
8: Spor dünyasının efsaneleri, kırılan rekorlar, tarihe geçen anlar ve hafızalara kazınmış başarılar. Geçmişten bugüne uzanan spor dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Kimi zaman bir olimpiyat rekoruna, kimi zaman bir futbol efsanesinin hikayesine tanıklık edecek. Azmin, inancın ve tutkunun sınırlarını zorlayan sporcuların nefes kesen hikayelerini dinleyeceksiniz. Spor tarihinden dikkat çeken bilgiler ve ilginç olaylarla dolu sporun unutulmayanları hafta içi her gün 9.37'de TRT Radyo 1'de.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Spor servisi devam ediyor efendim. Önemli bir haftaya girdik. Son iki haftada çok göz dolduran önemli maçlar var. Hem düşme hattı belki uzun süredir kimin düşeceği %100 garanti değil. Yani belki son 3-5 sezondur böyle bir durum söz konusu değildi. Son haftalara girdiğimizde artık şunlar kesin düşer diyebiliyorduk ama bu sezon öyle olmadı. Son iki haftadaki maçların skorları efendim düşeni belli edecek. Hatta matematiksel olarak şampiyonu da belli edecek. Özellikle bu hafta yani yarın ve pazar günü oynanacak karşılaşmalar. Bu arada milli takımla ilgili, milli takımın Dünya Kupası ile ilgili bir yerde kaldık. Hemen Aksal abiye dönüyorum. Aramıza yeni katılanlar vardır. Spor yorumcusu Aksal Yavuz bizlerle beraber. Aksal abi söz sende.
0: Siz milli takım dediniz, Dünya Kupası'nda hakemlerimiz yok. Evet.
1: Evet.
0: Aslında milli takımın şöyle 3-5 sene öncesine git, tabiri caizse Bal Ligi'ne düşmüştük.
1: Evet, evet, evet, evet. C grubunda mıydık, öyle bir şeydik değil mi abi?
0: Evet, evet. Yani şey, C bilet tarıklı oynuyorduk.
1: Uluslar Ligi mi? Uluslar Ligi. Uluslar Ligi, evet. C ondan
0: ya ben ona Bal Ligi diyorum ya, tabii, işte. Değil mi, yani değil mi abi? Milletin anlayacağı dil diye konuşalım. Doğru.
1: Futbol severlerin anlayacağı dil biraz daha abi. Evet. Evet.
0: Bal Ligi'ne düştük. Bal Ligi'ne düşmemiz aslında tesadüf değildi. Oyuncuların daha önceki yılları hatırlayın, prim kavgaları yapılıyordu, otellerde kavgalar yapılıyordu, teknik adamların taraflı tercihleri inanılmaz.
1: Doğru.
0: Peki 80 milyonluk ülkede biz oyuncu niye yetiştiremiyoruz? Bunun yanı sıra niye Avrupa'dan Türk oyuncular alıyoruz, milli takıma monte ettik değil mi?
1: Doğru, ettik.
0: Aslında bizim teknik adamlarımız, Türk olan teknik adamlar şunu düşünmesi lazımdı. Ya biz niye burada iş bulamıyoruz?
1: Abi. Sonra Montella geldi.
0: Toprağı bol olsun. Lişesko attı bu temeli.
1: Doğru.
0: Devamını getirdiler. Sonra Montella geldi. İşte o Montella geldiği zaman bizim teknik adamlar şapkalarını önünde koyup düşünmeleri lazımdı. Ben Edespor'da anlattım. Bizim kuralların çekildiği zaman çocuklar sordu bana. Abi kim çıkar? Romanya çıkar. Niye dediler bana? Dedim ki futbolun dili var. Burayı iyi okumak, iyi anlamak lazım. Futbolun acımasız bir spor olduğunu bugün bir kez daha göreceksiniz.
1: Evet.
0: Romanya'nın teknik adamı Lucescu. Bu milli takımın temellerini atan Lucescu. Milli takım burada Romanya'yı eler. Lucescu da bırakır, veda eder. Bunlar anlatmamdaki sebep şu. Bu dili iyi okumak lazım. Doğru. Yanlışlıkları yapmayacaksınız. Milli takım buralara geldi.
1: Geldi.
0: Peki çok 80 şükür. Milyonluk ülkede hakem yetiştiremiyoruz. Niye yetiştiremiyoruz? Sebebi de şu. Hı hı. Sadece oyuncu tercihlerinde ahbap çavuş ilişkileri olmuyor. Hakemlik sektöründe de babadan oğula giden padişahlık sisteminde olduğu gibi bir düzen var.
1: Aslında abi şöyle virgül atayım. Çok katılıyorum sana ama şuraya bir şey söyle, ilave etmek istiyorum. O dediğini, yani babadan oğula geçmeyi yıkmak için aslında Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkanı bir hamle yaptı. Yani gençleştirme, yeni isimler üzerinden bir hamle yapıldı. Yani Hacı Osmanoğlu, Osmanoğlu. Yapılmadı çok. Desek şimdi haklarını yemiş oluruz insanların.
0: Çok kısa zamanda bu olmaz.
1: Evet, buna itirazını kabul ediyorum abi. Çok haklısın.
0: Buna bir süre tanımak lazımdı. Evet, vesaire evet. Oldu.
1: Doğru. Hani onların yetişmesi için iyi bir ortam lazımdı. Evet.
0: Niye? Mesela futbolun altyapılarındaki eğitimde nasıl ki çocuklara önce insan olmayı öğretmek için çabalıyorsa,
1: evet,
0: hakemlerde de benzer işlerin yapılması gerekir.
1: Evet, evet.
0: Altyapılarda ahba çavuş ilişkileri var. Onun çocuğu, bunun çocuğu, doğru, şunun adamı, bunun adamı seçmelerde inanılmaz şeyler oluyor. Evet, ki evet. Ben buna çok kafa yormaya çalışıyorum. Benim de başıma geldi. Çok insanların başına geldiği için veliler, babalar benimle bunu çok anlatırlar. Tabii mevzu Trabzonspor oldu. Buna daha fazla eğilirim.
1: Evet.
0: Hakemliğe yeni başlayan insanlar için de durum farklı değildir.
1: Doğru.
0: Toparlarsak, hı hı, Türkiye'de inanılmaz statlar yapıldı. Bak inanılmaz. Allah, harika, devlet babadan razı olsun. Doğru. Her yere şahane statları yaptılar. Zeminler arada bir bozuk olsa da, hı hı, bu kadar.
1: Abi onda takımlar bakmıyor.
0: Ya işte bakacaklar.
1: Ben sana iyi zemin bıraktım. Sen zemini ne hale getirdin?
0: Evet, hep devletten bekliyoruz.
1: Evet, evet.
0: İnanılmaz statlarımız var. Kapalı spor salonları vesaire, hakemimiz yok.
1: Doğru.
0: Dünyanın adını duymadığımız yerlerden hakimler. Ben MHK'nin yerinde de olsam, ülke futbolunu yönetenlerin yerinde de olsam, az önce nasıl ki dedim ki bu insanlar şapkalarını önüne koyup düşünmeleri, doğru, lazım. Onların da düşünmeleri lazım.
1: Lazım.
0: Şimdi, doğru, oradan buralara geldik. Hı-hı. Hakemimiz yok. Konuyu, doğru, nereden açmıştık abim?
1: Konuyu abi özellikle işte başarısızlık. Şimdi biz bu sene ligdeki başarısızlıkların, hakemler bunun bir tarafı, federasyon bir tarafı, Yöneticiler bir tarafı. Kimse kendine abi ben beyazım diyemez. Öyle değil mi?
0: Konuyu şuradan açtık. Evet. İnsanların duymak istediğini değil. İnsanların...
1: Doğru.

0: bilmek istediği gerçekleri bunlarla paylaşacaksın. Doğru. Türkiye'de futbol kültürü, futbol iklimi şöyle. Futbolu bırakın, şu anda bakın YouTube başta olmak üzere, sosyal medyada. Hep şunlar dinleniyor. Eski futbolcular gülerek anılarını anlatıyor. Hikayeler anlatıyor, masal anlatıyor, dinleyenler kıkır kıkır gülüyor. Aslında ağlanacak halimize gülüyor.
1: Doğru, doğru.
0: Ve
1: Nisan Mayıs'ta bir tane takımın olmuyor Avrupa'da.
0: Evet,
1: maalesef,
0: evet.
1: Maalesef.
0: Ondan sonra aktif hakemlik yaptığı dönemlerde milletin canını yakan, insanları geceleri uykusuz bırakan bay hakemler, ben onlara yandan çarklılar diyorum, at gözlüklerinin markalarını merak ettiğim insanlar diyorum. Geliyorlar ekranlarda, senin benim önüme geçiyorlar, sözüm onlara, adalet dağıtmaya kalkıyorlar.
1: Doğru, maalesef.
0: Böyle bir futbol ikliminin olduğu yerde futbolda başarı bekleyebilir doğru, misiniz? Doğru.
1: Tam tersi de geçen yapılan bir araştırma abi, basına da yansıdı. Halkı futbolu en seven ülkelerin dünyada başında geliyoruz abi. Halkı futbolu seven ülkelerin başında evet. geliyoruz yapılan araştırmaya göre. Yani bu kadar bir sevgiden aldığımız verim çok az.
0: Evet.
1: Aksal abi de bunun sebepleri üzerine az önce sen de söyledin. Zaman zaman insanlar beni eleştiriyor, aynı şeyleri söylüyorsun diye, ama aynı şeyler düzelmediği sürece benim bildiğim Aksal abi aynı şeyleri söylemeye devam edecek.
0: Ya ben söylerim. Evet. Yani ben kargadan başka kuş, evet. Ziganadan başka yokuş tanımı.
1: Doğru.
0: Bunu söylerim, sağ olsun. Evet. Futbol severler, dinleyenler o anlamda destek verirler bana.
1: Mesela bizim Hayri abi gibi sürekli teknik adam değiştiriyorsunuz. O da ona çok takındı mesela. Özellikle TFF 1. Lig'de. Yani mesela Ahmetspor'u neredeyse bir üst lige taşıyacak konuma geliyor. Bir maçta berabere kaldı diye 90+6'da 7'de gol yedi diye teknik adamını cezalandırıyor. Mesela diyorum, sadece örnek olsun diye söylüyorum. Ama oraya kadar gelmenin en büyük şeyi, sebebi o değil midir zaten? Faktörü o değil midir zaten? Faktörlerinden biri. O değil miydi? Faktörlerden biridir. Hani bir maç üzerinden bak, muhakkak başka şeyler dönmüş olabilir. Biz, sadece Ahmetspor için söylemiyorum.
0: Biz
1: diğerleri için, hepsi için söylüyorum abi.
0: Biz çocukken gördüğümüz şeyleri veya aslında ülke olarak bunu çok istiyoruz. Bir şeyin bir gecede değişmesi.
1: Evet, evet.
0: Tıpkı bir cismi bir boya küpünün içerisinde batırdığınızda renk değişimi gibi bir anda istiyoruz. Aslında böyle bir dünya yok. Yani futbolda o süreci yaşamanız gerekir. Bu kısa sürede bu işler olmuyor. İşte doğru, Sayın doğru. Ali Koç örneğini o yüzden verdim.
1: Hiç ne kadar futbolun dışında hayır, da öyle değil mi abi?
0: Türkiye'de da. Her yerde böyledir ama mevzu futbol olduğu için bu örneği.
1: Sporun her branşında böyle.
0: Türkiye'de hemen hiçbir kulüp birkaç yılın planlamasını yapmaz.
1: Doğru.
0: Niye? Ya şimdi isim vermeden konuşacağım. Belki kıybet olacak ama ya öyle spor adamlarını dinliyorum. Genelde televizyon izlemem ama arada bir zaplarken düşüyor önümüzde veya sosyal medyada bakıyorum. Hatta ben bir tanesini bir gün aradım. Yorumuna tepki göstermek için dedim ki Sami de tanıdım. Ya bu yorumun dedim futbolda karşılığı yok. Niye abi dedi. Dedim ikinci vitesle giderken arabayı geri vitesine atmaya benzer bu iş. Ya Aksal abi dedi boşver, millet anlamıyor ya. Niye? Branşı farklı işler olan kişilerin futbolda yorum yapması çok iyidir.
1: Evet.
0: Yani oraya yorum yapabilirsin. Hani bir söz vardır. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan
1: doğru,
0: eder diye.
1: Doğru.
0: Fakat futbolda ne kadar olumsuz yorum yaparsan yap, bunun karşılığında bir zarar görmüyorsun. İnsanlar da kısa sürede o söylediğini unuttuğu için hesabını da sana kimse sormuyor.
1: Sormuyor.
0: Ben mesela radyo programları hariç hemen her televizyon programı kayıt altına alırım. Şu tarihte şunları demiştim, bu tarihte bunları demiştim.
1: Çünkü yanılabilir insan abi.
0: Yanılabilirsin ama ben orada yanılma payıma bakıyorum. Yani yanılma payım dediğim, acaba nerede hata yaptım, nereye söyledim diye. Hatırlarsan futbolda transfere pek girmem.
1: Doğru.
0: Niye? Menajerlerin ekmeğine yağ sürmem. Hı hı. O kazanacak, ben sıkıntı çekeceğim veya tutmuş olduğum takımı zarara uğratacağım diye. Hı hı. Fakat sektör öyle bir hale gelmiş ki menajerlerle bazı gazeteciler ortak çalışıyor. Sosyal medya fonemenleri. Dinleyenler için bir kez daha anlatayım. seninle paylaştığımı evet. zannediyorum. Evet, X'te yani Twitter'da delikanlının biri tanıyorum da inanılmaz şeyler yapıyor. Ya hocayı evet, eleştiriyor, evet. teknik adamı eleştiriyor. Ya dayanamadım, darlandım artık. Bir gün ya telefonunu istedim ya aradım. Telefonu var mıydı tam bilmiyorum. Dedim evladım sen hiç futbol oynadın mı dedim. Dedi ki abi ben futbolcuyum öyle mi hangi takımda? Dedi şu takımda. Dedim beni bir maçına çağır gelip seni seyredeceğim. Tolga gittim izledim. Aha. Dakika 60-70 çıktım sahadan akşam aradı beni. Aksal abi ne diyorsun dedim evladım ya futbolu bırak ya sosyal medyaya kapat.
1: Doğru.
0: Bu iş bu kadar basit değil.
1: Değil doğru abi. Çok haklısın.
0: Çok neyse haklısın çok abi. Uzatmayayım. Bu anlattığım konular başlık halinde altlarını çok dakikalarca konuşmam
1: gerekiyor. Zaten
0: gerekir.
1: Kişilerle özellikle kişilerle bizim Aksal abiyle yaptığımız programda kişiler değil. Önemli olan yapılanma. Önemli olan kurum. Yani kurumun yaptığı doğrular yönetimsel olarak yaptığı doğrular. Yönetimsel olarak yapılan yanlışlar. Bunu masaya yatırıyoruz. Çünkü artık yavaş yavaş liglerin sonu da geldi. Artık bundan sonra bunu konuşmamız gerekiyor. Türk futbolu neleri doğru yaptı? Kulüpler neleri doğru yaptı? Futbolcular neleri doğru yaptılar? Kişiler üzerinden, kişilikler üzerinden değil, yapı üzerinden. Yani özellikle futbol yapısı, futbol anlayışı üzerinden bunu daha çok konuşuyoruz. Şimdi tabii Aksal abi bulmuşken Trabzon'u çok başlıklarınız var Trabzon'la ilgili. Benim sorularım şu şekilde olacak Trabzon'la ilgili. Şimdi Trabzon'la ilgili tabii Aksal abi çok daha farklı şeyler söyleyeceğine inanıyorum. Anlayış şu. Bunun çoğuna da katılıyorum. Tabii ufak itirazlarım olacak Aksal abiye de soracağım. Trabzonspor konuşulmaya başlandığında Aksal abi Trabzonspor'u konuşanların ya da fikir beyan edenleri ilk cümlesi şu. Hangi kanal olursa olsun, hangi spor programı olursa olsun bu bütçeyle çok başarılı. Başarılı. Şimdi Aksal abiye soracağım. Bu bütçeyle çok başarılı. Seneye bir yapılanma oluyor. Seneyenin takımı şimdiden oluşturuluyor.
0: Oraya yapılanma demiyorum. Yapılanmanın abi? Devamı.
1: Devamı, evet. Yapılanmanın devamı sonunda seneye şampiyonluk potasının içerisindeki adaylardan bir tanesi de Trabzonspor olacak. Ne dersin abi? Yani düşük bütçe, büyük başarı, akabinde yapılanmanın devamı olarak seneye Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon müthiş bir şampiyonluk yarışına girecekler. Ben de şunu soruyorum. Seneye de yapılanmanın devamının devamı diye bir cümle duyar mıyım? Ondan sonraki sene için.
0: Bu senin yorumun mu?
1: Benim
0: daha önce anlattıklarımın
1: hepsi sorusu. Var abi. Genel olarak.
0: Şöyle başlayayım. Yine tekrar olmuş olacak ama.
1: Estağfurullah abi.
0: Geçen yıl Trabzonspor finansal lig diyelim buna. Ekonomi evet. lig adını verdik. Burada müthiş bir başarı yakaladım.
1: Harika. Ve bunu da sen söyledin zaten evet.
0: Daha önce anlattık.
1: Anlattın. Evet.
0: Anlattığımızı hatırlatarak devam edelim. Finansal ligde yani ekonomi ligde borcu sürdürebilir hale getirdim. Şimdi böyle anlatınca bazıları diyor ki Sayın Ertuğrul Doğan'ı övüyorsun diyor. Kardeşim.
1: Şu ana kadar olanı, isim de geçmedi bizde abi.
0: Ben hayır olanı söylüyorum.
1: Tabii.
0: Olanı yani. Söylüyorum ben.
1: Bu matematik buradaki, yani bu matematik. Evet. Matematiği söylüyorsun.
0: Ben bir yerde bundan birkaç yıl önce bir toplantıdayım. Matematik deyince aklıma geldi. Anlatıyorum. Bir tane delikanlı sürekli itiraz ediyor. Neyse dedim ki arkadaş futbolda 2 çarpı 2 eşittir 4 etmez ama anlattıklarımda yanılma payı 0. Planço okuyorsunuz. Plançoyu yanlış okuyabilir misiniz? Orada
1: yorum yok.
0: Ona yorum olmaz. Matematiğe yorum yapamazsın.
1: Yapamazsın.
0: Neyse biraz kızdım bağırdım ona. Tesadüf tanıdığımın çocuğu çıktı.
1: Abi seni tanımayan da yok da zaten o ayrı.
0: Eyvallah. Sonra toplantı bitti. Dedim ki Aksal abi 30-40 kişi varsın. Şu Boğaz Köprüsü'nü arkamızı alarak bir poz verelim. Bu arada delikanlı yanıma geldi. Dedi ki abi bu ana kadar çok Trabzonsporlu gazeteciyle konuştum. Hiç kimse senin gibi beni ikna edemedi dedim. Ve ben de ona şöyle bir fıkra anlattım. Sarhoşun biri gece tren istasyonuna gidiyor.
1: Evet.
0: Elinde bir jeton. Turnike'den girecek. Orada görevli diyor ki bu saatte tren yok. Olmaz diyor, ben buradan geçeceğim diyor. Gariban memur aldı, amirine getirdi onu. Ama biraz itiraz, inatlaşma sesleri yükseldi. Hı hı. Memur başa çıkamadı.
1: Evet.
0: En son getirdi amirine. Amiri baktı ki karşımda bir sarhoş. Laf dinlemiyor.
1: Evet.
0: Sağdan soldan iki tane şamar attı. Sarhoş demiyor. Diyor memura ki sen bana böyle anlatmadın ki.
1: Değil mi? Demek ki bu şekilde anlatman gerekiyordu.
0: Evet. Şimdi bu ekonomi liginde Trabzonspor borcu sürdürebilir hale getirdiği için bu başarı bir iki şampiyonluk kadar kıymetlidir.
1: Evet.
0: Çünkü Türkiye'de göreceksiniz ilerleyen yıllarda bizim büyük kulüplerimiz inanılmaz sıkıntı yaşayacak. Kaldı ki şu anda Trabzonspor'un 5 milyar borcu var. 5 milyar borcu var. Bu 5 milyar borcun 3 milyarı vergi borcu. 25-30 yıldır biriken vergi borçları bunlar. Doğru. Bunun bir kısmını ödediler. Hı hı. Bu da şu demektir. Daha önce hani ertelenmiş sorunlar, çözümlenmemiş sorunlardır deriz ya. O borçlar birike buraya geldi. Sadece vergi borcundan şey yapıyorum.
1: Bahsediniz.
0: Ama mevcut yönetim hepsi benim arkadaşım. Daha önceki yöneticiler de arkadaşım. Başkan da arkadaşım. Öncekiler de arkadaşımdı. Ben 40 yıldır bu kulübün içerisindeyim. Dolayısıyla bu borçlar buraya birike geldiği için Sayın Ertuğrul Doğan'a nasip oldu bunu ödemek. Eğer bu borçlara müdahale edilmemiş olsaydı Trabzonspor'un borcu bugün 30 milyarın üzerinde olacaktı.
1: Kapat kulübü git abi.
0: Trabzon'un yarısını satsanız bu parayı ödeyemezsiniz.
1: Ödeyemezsin abi.
0: Böyle anlattığın zaman millete oyuncak geliyor bu iş.
1: Doğru.
0: Ayrıca gelinen noktada oyuncular ve personel maaşı zamanında alıyor. İsim vermeden söyleyeyim ben size. Ben şu an büyük kulüplerin bir tanesinin 7 aydır oyunculara maaş vermediğini biliyorum.
1: Evet.
0: Ve Trabzonspor'da birkaç yöneticinin eline bakıyor.
1: Bu iş.
0: Tabii. Hı hı hı. İstanbul kulüpleri öyle değil ki. Dolayısıyla bu yıl futbolda yapılanmanın birinci yılıydı. Hı hı. Aksi halde borçlanan futbolcu alabilirsin. Ama o parayı kim ödeyecek? Veya bundan sonra projeler üretmek zorundasın. Çünkü Trabzonspor'un her yıl 40-50 milyon euro gideri var.
1: Doğru.
0: Bu paraların karşılanması lazım. Ve dolayısıyla yapmış olduğunuz bu kadro, burada bizim futbol gözüyle baktığımız zaman önemli olan yaş ortalamasıdır. Yaş ortalaması da 22-23 bandında. Bir iki tane oyuncuyu çıkartmış olduğunuz zaman bu daha da aşağı düşer.
1: Yani genç bir kadro. Çok genç.
0: Genç bir kadro. Eksikleri var mı? Var. Peki para verip bunları alabilir miydiniz? Alırdınız ama ödemeler nasıl yapılacak? Ayrıca sezon başında hep şunu söyledik. Herkes, sadece ben değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Türkiye standartlarının üstüne bir ekip oluşturdular.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un bunlarla ekonomik olarak baş etme şansı sıfır. O zaman ne olursa uzun soluklu bir yapılanma, bir ekol oluşturmak için hamleleri yapmanız gerekir.
1: Doğru.
0: Trabzonspor bunun birinci yılını bitirdi.
1: Doğru.
0: Yayının başında da söyledim. Neden puan farkı açılmadı? Uzun bir konudur. Evet. Bunu şimdi anlatmaya kalkarsa bitiremeyiz. Evet.
1: En başat özelliği ikisinin çok hata yapmasın.
0: Evet. Başlıca özelliği
1: evet.
0: O. Trabzonspor'da 4 tane 5 tane oyuncu var. Bunlar skora direkt katkı yaptılar ama velakin bizim baktığımız nokta şurası. Oyun hafızası oluşturabiliyor musun?
1: Hı hı.
0: Bana de ki şimdi Aksel abi 10 üzerinden kaç verirsin evet. Trabzonspor'un oyun hafızasına?
1: Evet. Ekonomiye 10'da 10 verdim.
0: Kesinlikle yıldızda 10 verdim.
1: Tamam, yıldızda 10 verdim.
0: Yıldızda 10 veriyorum.
1: Tamam.
0: Çünkü bunu...
1: Trabzon ekonomisine, Trabzonspor ekonomisine.
0: Evet, evet. Yıldızda 10 veriyorum.
1: Tamam.
0: Gelelim diğer tarafa. 10 üzerinden kaç verirsin oyun hafızasına? 4.5'tan 5.
1: Hı hı.
0: Niye? Bir yılda bunu başarman mümkün değil. Bunu başaramazsınız.
1: 10 üzerinden 5 verdin abi.
0: 10 üzerinden 5 veriyorum.
1: Evet.
0: Bunu başaramazsınız. Niye başaramazsınız? Ne kadar paranız olursa olsun yapmış olduğunuz transferler ve sistem buna müsaade etmez. Hangi sistem? Oyun sistemi. Hı hı. Hafızayı oluşturmanız gerekir. Geldi buralara. Fatih Hoca'ya bakıyorsun. Bunu da söylemiştim. Ligi en iyi bitireceği yer üçüncüydü.

0: Hemen bir şeyde bulunayım sana. Bu benim kendi yorumum. Trabzonspor ligi ikinci bitirse bak zararı olurdu. Belki...
1: Trabzon ikinci bitirse zararı olurdu.
0: Tabii ki.
1: Aha.
0: Hem futbol anlamında. Belki ilk defa duyuyorsun bunu, değil
1: mi? Evet, ilk defa duyuyorum.
0: Niye? Şampiyonlar Ligi diyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için en az iki tane ön eleme karşılaşması oynayacaksın.
1: Doğru.
0: Sen deve dişi gibi takımlarla oynayacaksın. Hem sezonu erken atacaksın, hem de transfer politikasını biraz daha yukarıya çekmen gerekecek. Ya oraya kalırsam gibilerine veya tur atlamak için. Diğer taraftan kupayı alman bence çok daha kıymetli, çok daha önemli.
1: Türkiye Kupası'nı alacaksın.
0: Türkiye Kupası'nı alacaksın. Hem Şampiyonlar Ligi'ne ön hazırlık maçlarını oynar gibi erken açmayacaksın, daha sonra açacaksın.
1: Evet.
0: Ve 5 not verdik mi? 7'ye 7.5'a çıkman lazım. Ligi 3. bitirdin değil mi? Bu 3. bitirmen bize bir röntgen sunuyor, MR sunuyor. Orada bir tedavi, teşhis tespiti koyduk.
1: Tamam.
0: Teşhis ve tedaviye gireceksiniz. Ve diyorsunuz ki ben bu yıl 3. bitirdim. Belki bir oyuncu satabilirim. Yıl üreterek yarışman gerekiyor. Ha satmadın, en az 3-5 arası oyuncu almanız gerekir. Gençleri de bu işi harmanlayarak ve o zaman önümüzdeki 7'ye 8'e çıktığın zaman,
1: evet,
0: ben size söyleyeyim.
1: Bir sadece başlık olsun diye söylüyorum. Açtım parantez. Türkiye'nin en iyi scout ekibi şu an Trabzon'da. Bana göre. Kapattım parantez.
0: İyiler.
1: Çok iyiler. Bence şöyle, çok iyiler. Şöyle hani iyiler. Rakiplerine göre çok iyiler abi.
0: Şöyle.
1: Çünkü 3'ü alıp oluyor şu an 30, 40, 50 neyse. Oluyor ama.
0: İyiler. Hepsi arkadaşım. Zaman zaman i̇yiler onlarla abi görüşüyorum. Bazen benden laf çıkmayacağını bildikleri için. Çok özel.
1: Ama en iyi scout'u Trabzon'da olduğunu kabul ediyor musun abi?
0: Tabii canım.
1: Tabii en iyi scout Trabzon'da şu an.
0: Yalnız şöyle bir şey var. Bu scout'larla diyelim Avrupa'da bu başarıyı yakaladın, Türkiye'de de bunu yakalaman gerekir.
1: Evet.
0: Niye yakalaman gerekir? 19'un geçen sene şampiyon kadrosu vardı. Avrupa ikincisi olan kadro vardı. Şu anda oradaki gençleri görmemiz lazım bir iki sene sonra. Belki şu an bizi dinleyen futbol severler şöyle düşünebilir. Ya Trabzonspor'da göremedik diye, ama alt liglerde oynuyorlar. Fatih Hoca'ya eleştireceğim tek konu gençlere şans vermemesidir.
1: Verdiğim maçlarda da beni zor durumda bıraktılar dedi. Dedi derken öyle göründü.
0: Ya o hocanın düşüncesi, ben ona
1: katılmıyorum. Hoca mesela... böyle bir demeci yok hocanın. Hocanın için ben
0: anladım.
1: Hani verdi ama istediğini alamadı. Yani çok kısa, fazla vermedi ama. O kesin. Şimdi belki çok ısrar etmesi gerekiyordu.
0: O dediği oyuncular
1: riske değil, girmek istemedi
0: mesela,
1: o haftalarda.
0: Mesela stoper Arda var. Ben onu alırım. Diyarbakırlıdır. Fatih Hoca ile onun yıldızlarına pek barışmadım. Çok farklı şeyler araştırdım, geldi kulağıma.
1: Yapıyor mu abi? Hani ego üzerinden bir şey mi söylüyorsun? Yani hani benim egom senin çatışması. Çünkü
0: yok, oyuncuyla değil. Aileleri burada işi çok karıştırıyor.
1: Ha, anladım.
0: Çok tamam, girmeyeyim o detayları. Tamam. Araştırdım yani bu niye oynamıyor gibilerinden. Ha. Çok yetenekli bir çocuk. Mesela
1: yani scoutların dışarıdan buldukları çok fazla eder yaptılar. Ama Trabzon'un kendi yetiştirdikleri çok fazla değer olmadı.
0: Biraz öyle, evet, evet. Biraz değil, öyle.
1: Öyle.
0: Mesela ben bu hafta Beşiktaş maçına veya ondan sonraki veya geçen hafta ben o genç kalecileri oynatırım. Genç kalecilere şans veririm. Onun da biraz eksiklik yapılıyor ama hocaya da tabii çok fazla yüklenmemek lazım. İşin özeti şu, Trabzonspor bu minvalde şey yapacak. Ben Sayın Ertuğrul Doğan'ı HT Spor'a çağırmıştı bir akşam. Orada da sordum. Planlamadan milim sapmayacağız dedi. Bu çok önemli. Sosyal medyada eleştiriler olur, camialarda eleştiriler olur. Ancak bu eleştirilere kulak tıkayacaksınız. Futbol aklınızın size sunduğu plan ve programla birlikte ilerleyeceksiniz. Başka bir şansın yok.
1: Sonuç olarak bu sene o yorumlara katılıyorsun. Yani Trabzonspor en iyi üçüncü olurdu, en iyisini yaptı. Yapabilmesi gereken, gitmesi gereken en iyi şeyi yaptı.
0: Tekrara giriyorum. Zaten sezon başı dedik bu olur diye. O yorumlar geçen sene ben Ekotürk'te söylemiştim. Trabzonspor'un 3 yıl içerisinde bir şampiyonluğu var diye.
1: Önümüzdeki 3 yıl içerisinde.
0: Tabii.
1: Bu bir yılı gitti şimdi.
0: Bu bir yıl gitti.
1: Tamam, kaldı önümüzde 2 yıl.

0: Fakat çok büyük hata yapmayacaksınız.
1: Çok büyük hatadan kastın abi.
0: Ya mesela birinci iş şu. Şirket kadroyu oluşturan oyuncuları yollamayacaksınız. Hı hı. Orayı bozmayacaksınız. Bu orijinal yapı gibi düşün. Hı hı hı
1: hı. Yani kalen, orta sahan ve defans anlayışında orada bir iskelet var.
0: O tabii iskelet o iskelet.

0: İskelet, o iskeletten belki bir oyuncu verebilirsin ama öyle bir hamleleri yapman gerekir ki. Ha, bu sene gidecek 2-3 tane oyuncu var. Mesela Zubov gitmek istiyor. Evet. Büyük ölçüde gidecek. Onanayla anlaşamazlar diye, anlaşılmaz diye tahmin ediyorum.
1: Ki yani
0: çünkü
1: çok işler yaptı abi.
0: Çünkü ya bence yaptı. Sadece Samspor maçında büyük işler yaptı.
1: Evet, ama
0: Fenerbahçe maçında
1: başlangıcı da iyiydi abi.
0: Başlangıcı iyiydi. Sonra başlangıcı biraz
1: iyiydi. Ama takım da düştü biraz abi.
0: Fenerbahçe maçında 3 top geldi. 3'ünü de gol dedi. Hatta yani. O haftaki maç yazımında dedim ki kale boş olsaydı sonuç değişmeyecekti diye.
1: Doğru.
0: Sadece idmanlarda genç oyunculara katkı sağlaması önemli. Muçi ile alakalı
1: Beşiktaş'ın futbolcusu sonuçta.
0: Rakamı çok düşük tutacaklar. Şöyle 8-8.5 bandında galiba o 5 vermeyi planladı bizimkiler. Bir de
1: kullanacak mı opsiyonu, satın alma opsiyonu?
0: Ben tahmin etmiyorum.
1: Kullanmayacak.
0: Ben tahmin etmiyorum.
1: Çünkü ama bu senenin özellikle kilit oyuncularının başında da Muçi geliyor, öyle değil mi abi?
0: Öyle ama bonservisi çok para.
1: Çok para.
0: Çok para.
1: Evet, evet. O zaman yapacağın senin söylemene göre 2 sene kaldı önümüzde. Bu şampiyonluk potası içerisinde kıran kırana vereceği mücadeleyi hangi şey üzerine, direkler üzerine kuracaksın o zaman? Hani Muçi'ye hayır dedin, Onana'ya hayır dedin diyelim. Hı-hı. Hani Trabzonspor yönetimi olarak söylüyorum. Bunlar şimdi hani eğri oturalım, doğru konuşalım. Tamam, Uğurcan gibi bir kalecim vardı. Eyvallah, çok büyük bir kaleciydi. Ama Onana bir Ederson çıkmadı. Onana Ederson'un çok üstünde iyi bir performans gösterdi.
0: Uğurcan Fenerbahçe'de olsaydı Fenerbahçe şampiyon oldu.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ne dedi yayının başında? Santfor'u. Evet. Olsa yine evet. Olurdu.
1: Evet. Ben
0: ama
1: de öyle düşünüyorum abi.
0: Santrafor'unuz olduğu zaman yerinizden daha fazla atmış olurdunuz.
1: Doğru. Ben de öyle düşünüyorum abi.
0: Çünkü Galatasaray'da çok büyük dalgalanmalar yaşadı. Hı-hı. Şimdi tekrar Trabzonspor'a dönersek size oyun hafızasından bahsettim.
1: Şampiyonluğa nasıl gideceğiz abi?
0: Şimdi o büyük takımların içerisinde borç sıkıntısı yaşayan bazı kulüpler var. Şimdi onları burada söylemeyeyim. Hı-hı. Onların ilerleyen dönemlerde oluşturacağı sıkıntıları böyle 3 aşağı 5 yukarı tahmin edemiyorum. Ediyorum. Fenerbahçe'de bir kongre süreci var. Duyumlarıma göre Sayın Aziz Yıldırım orada başkan seçilir de.
1: Evet.
0: Onlar nasıl bir planlama yapacaklar? Yani bu süreç çok önemli. Yine burada Trabzonspor'un rakiplerine bakmadan yapacağı hamleler çok önemli. Dedim ya size, plan dahiline çıkmayacaksınız. Futbolun, evet. Futbolun bilimlerinden uzaklaşmayacaksınız. Ha.
1: Yani bunu elindeki az işle veya elindeki az malzemeyle çok iş yapmayı ben şu ana kadar en fazla net olarak Lucescu'da görmüştüm. Sence elindeki az malzemeyle çok iş yapacak bir şampiyonluk yarışında ben de varım diyecek bir Fatih Tekke?
0: Bir kere Fatih'in en büyük şansı oyuncu grubuyla arasının çok iyi olması.
1: Evet.
0: Oynatmak istediği oyun felsefesini çoğu oyuncu, yani kalacak olan oyuncuların çoğu biliyor. Takımda müthiş bir kolej havası var.
1: Var, doğru.
0: Bunu birçok kulüpte bulamazsınız. Diğer rakipleri baktığınız zaman Fenerbahçe'de hoca kim olacak? Mevcut bir oyuncu grubu var.
1: Beşiktaş'ın bence derin problemleri var abi.
0: Çok yani problemleri var.
1: Problemler da yani.
0: Galatasaray.
1: Evet. Galatasaray çok yeni bir yapılanmaya gidecek.
0: Şimdi Galatasaray'ın yaş ortalaması biraz daha yukarı.
1: Yukarıda işte onu engellemeye çalışacaklar.
0: Yapacaklar.
1: Evet.
0: Yani önümüzdeki yıl ben kendi açımdan söylüyorum, keyifli bir lig olacak.
1: Keyifli bir lig olacak çünkü. Evet. Çok fazla değişeni olan bir lig olacak. Düşme potası hakkında neler söylersin abi? Düşme potasında ilginç maçlar var.
0: Ya orada şunu söyleyeyim ben size bir kez daha, bunu HT Spor'da da söyledim. Hatta 2-3 kere söyledim. Eyüp Spor'un Atilla Hoca çok kıymetli, çok değerli bir futbol adamı. Bak hiç tanışmıyoruz. Maç sonrası yapmış olduğu basın toplantıları da vermiş olduğu mesajlar çok güzeldi. Hatta bir arkadaşımla beraber dedim hocaya söyle, Sağ olsun hocam, da teşekkür etti bizden.
1: Yani futbol adamını

0: toplantısından anlar mısın abi? Anlarsın.
1: Tabii tabii.
0: Değil mi? Futbol adamı toplantısından anlaşılır.
1: Ve ondan sonra mercek altına aldım. Herkes Eyüpspor küme düştü diye düşünmüştü. Ve o oyuncu grubuyla hakikaten güzel işler yapmaya başladı.
0: Doğru. Hatta Karagümrük de.
1: Benim şu anda şaşırdığım, tabii Fatih Karagümrük de iyi oynuyor ama dedik ya işte baştan işler yolunda gitmeyince.
0: Maalesef.
1: Futbolda galibiyetlerle mağlubiyet akrabadır.
0: Doğru.
1: İkisinden birisini yakalarsanız böyle kolunuza girer, bir müddet bırakmaz sizi.
0: Doğru.
1: Gençler Birliği beni çok şaşırttı. Şaşırttım. Şöyle şaşırttım. Metin Diyadin'le iyi bir hava yakalamışlardı. Gidiyorlardı. İşte Metin Hoca içeri girmiş. Düzeltiyorum. Gençler Birliği Başkanı içeri girmiş. Metin Hoca ayağa kalkmamış. Gibi birkaç cümleler geldi kulağımızda. Metin Diyadin'i yolladılar. Volkan Hoca'yı getirdiler.
0: O da ayağa kalktı.
1: O da ayağa kalktı, ne oldu? ama takım düşüyor. Takım düşüyor.
2: Ya abi ya,
1: aslında anlatmaya yani çalıştığım şey
0: evet.
1: Şu. Ben Metin Diyadin'in yerinde olsam bu görevi kabul etmezdim.
0: Tekrar geldi çünkü, değil mi?
1: Tekrar geldim. Kaldı iki hafta. Abi, futbolun bak.
0: Gönül borcu abi.
1: Gönül borcu mu diyorsun?
0: Gönül borcu. Evet. Hüsnü diyor ki gönül borcu diyor.
1: Ya gönül borcu anladım da kardeşim. Bir laf vardır, gönül ne kahve işte, öyle bir şey de var, doğru, gelmiyor doğru, aklıma doğru, da. Doğru. Hangi gönül borcu, sen adamı itibarsızlaştırarak yolladın. Neyse.
2: Ama abi oluyor be.
1: Bak
2: İsmail
1: abi,
2: Kartal Fenerbahçe
1: size,
2: tekrar gelmez.
1: Size abi, kaderim belli senin. He. Bak sana futbolun dilinden bahsettim değil mi?
0: Doğru.
1: Sevgili Tolga.
0: Abi yani Allah korusun, Fatih Tekke bir şekilde, kötü bir şekilde Trabzon'dan gitse, 10 sene sonra Trabzonspor Fatih Tekke gel dese, gelecekti abi.
1: Son 2 hafta Trabzon kaldı. 2 hafta. MR'ın çekilmiş.
0: Tamam,
1: doktor
0: doğru.
1: Diyor bir sana, tütün içme.
0: Doğru.
1: Şu evet. Yağlı yeme. Evet. Gösteriyor sana.
0: Evet.
1: Tablo gözüküyor.
0: Doğru.
1: Sana ne dedim az önce? Futbolun dili var dedim, değil
0: doğru,
1: mi?
0: Doğru.
1: Futbolun dili ne diyor burada biliyor musun? Metin Diyadin, bak Metin'le de tanışırım ha. Abisi de sahne arkadaşımdır. Yani biliyorum. Gazetecidir. Aynı gazetede yıllarca yazı yazdık.
0: Hı hı.
1: Metin Gençler Birliği'ni aldığı ilk hafta Trabzonspor'la oynadı. Ve Trabzonspor'u 4-3'tü galiba. Yendiler.
0: Hı hı.
1: Soyunma odasında attıkları bir şey, tweet veya Instagram'da bir mesaj. Trabzonsporlular bunu bir kenara not aldı.
0: Hı hı.
1: Milyonlarca Trabzonsporlunun içerisinde belki bir kişi, belki iki kişinin duası kabul oldu biliyor musun?
0: Ya.
1: Dedi ki sizinle son hafta görüşeceğiz. Burayı anladın mı?
0: Doğru anladım abi.
1: İki. Trabzonspor Ankara Gücü oynuyor.
0: Hı hı. Son 4 dakikamız abi.
1: İyi.
0: Hı hı.
1: Trabzonspor Ankara Gücü oynuyor.
0: Hı hı.
1: Trabzonspor Ankara Gücü'nü yendi. Konya ligde kaldı.
0: Kaldım.
1: Konya sporlu meslektaşlarımın paylaşımlarına baktım. Hepsi yüngül yüngül ağladı. Teşekkürler Trabzonspor. Trabzonspor 2 hafta önce Konya'daydı. O da tribünde atılan sloganları paylaşmıyorum burada. Vefa dedin ya, gönül dedin ya.
0: Doğru.
1: Anladın mı?
0: Tabii. Doğru.
1: Herhalde burada verdiğim mesajda.
0: Doğru, anlaşılıyor abi. Gerekli yere gerekli mesajlar.
1: Futbolun dili var.
0: Doğru.
1: Ama kuş dili, ama İngilizce, doğru. Ama Türkçe, ama Farsça.
0: Doğru.
1: Ama Mors alfabesi.
0: Doğru.
1: Onu okumayı bileceksin.
0: Hı-hı. Doğru.
1: Beşiktaş Sergin Hoca ile ekranlarda Sergin Hoca anlatıyor. Ne oldu abi? Hı?
0: Doğru.
1: Beşiktaş'ın şimdi da... ben uçakla gidiyorum, dedim ki arkadaşıma, geçsene şu şeye, kokpite. Kullan bakalım ucu hadi.

0: program başından beri anlatıyorsun abi. Bir yapılanma, bir süreç. O süreci niye göremiyorsun ya da göremiyorsun? Hani tamam, göremeyip de dışarıdan çok büyük yorumlar yaptığın zaman ve o süreçle uyuşmadığında çok büyük, sen kendi yorumunda da çok büyük sıkıntı çekiyorsun doğal olarak. Süreçler var. Ekonomik süreci anlattın. Ekonomik süreçte 10 üzerinden Trabzonspor yönetimine 10 verdim. Çünkü nereden nereye getirdiğini, borcun nereden nereye getirdiğini, bu matematik. Hani bunun yorumu olmayacağını da çok güzel söyledin abi.
1: Hiçbir Trabzonsporlu kendi borcunu düşünmez. Ama Trabzonspor'un borcunu kendine dert edinir.
0: Doğru.
1: Kulübe ne hacizler gitmişti bir haciz memurları. Şimdi
0: doğru.
1: Personel maaşını zamanında alıyor. Hı-hı. Futbolcular maaşı zamanında alıyor. Böyle de anlatınca yazıyor bana adam. Aksal Bey.
0: Niye bu kadar
1: yönetimi niye öveysin? Lan başka bir şey söylesem Allah çarpar bizi ya.
0: Olanı söylüyorsun.
1: Ben mangal partilerinde, mangal partisi dediğim köfte çızmız yapılıyor, kulübe para toplandığını biliyorum.
0: Ya.
1: Rahmetli Özkan Sümer döneminde.
0: Ekonomik olarak o kadar darboğazdaydı.
1: Çok darboğazdaydı. Sayın Ahmet Ağoğlu'nun Google'a yazın bakın, su alacak paramız yok diyor.
0: Evet.
1: Niye? Trabzonsporlu iş adamları, Trabzonsporlu iş adamları birbirinin açığını kollar. Bu kadar net söylüyorum. Git Trabzon'a, geçen bir kanalda da anlattım.
0: Evet.
1: Bir kanalda da anlattım.
0: Son cümleni alacağım abi.
1: Son cümle. Hı hı. Hadi son cümlemiz şöyle olsun. Şehir o takımın kıymetini bilmiyor. Adam diyor ki kulübetten gelenlere, ya bu takım başarısız. Başarısız olduğu dönemlerden bahsediyorum. Bu takım beşine gidilir mi? Halbuki bilmiyor ki. Sen orada Trabzonspor olmasın, sinek avlarsın.
0: Doğru.
1: Bu takıma ağzına destek olmak lazım.
0: Ağzına sağlık Aksal abi. Geldik sona efendim. Biz haftayı tamamladık. Pazartesi günü yine burada olacağız. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor servisi.

sonsuza dek susturayım. Yalan gibi kolay anlat, yarım gibi eksik olma. Düşünmeme fırsat verme, hemen inanayım.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalışanlar gelip fuarımızı ziyaret etti, dedi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle mağlul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırdı, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Allah'ın izniyle başaracağız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'da konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saha 2026'nın ilk 3 gününde 180'den fazla imza töreni düzenlendiğini söyledi. Atılan imzaların toplam büyüklüğü 26 milyar doları aştı, dedi. Bakan Kacır, savunma, havacılık ve uzay sektörüne desteklerin arttırılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saha 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Türk savunma sanayi benim için rol model, dedi. Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik gücüne vurgu yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Savaşı'nın Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kalkınma yolunu bugün bitirmiş olsaydı Kürmüz Boğazı'nın etkisi biraz daha az olurdu, dedi. Çiftçilere destek ödemeleri devam ediyor. 5,5 milyar liralık tutar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Gaziantep Emniyeti'nin yaptığı operasyonla 293 milyon liralık uyuşturucu bağlantılı kara para aklama ağı çökertildi. MASAK raporlarıyla desteklenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda lüks araçla daireler ve düğün salonunun yer aldığı mal varlığına el konuldu. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD'dense bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyon, Karahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi, Van'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar, diğer yerler az bulutlu. Hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Malatya 9, İstanbul ve İzmir 15, Afyonkarahisar 10, Antalya 17, Adana 14, Kahramanmaraş 13, Samsun ve Gaziantep 12, Trabzon 11, Erzurum 1, Van 5, Diyarbakır 8 derece. Haberleri dinlediniz.

Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Fatma Meral Halifeoğlu ve yüksek mimar Didem Şahin, Diyarbakırlılar için önemli bir hafıza mekanı olan Dilan Sineması ile ilgili bir yazı kaleme almış. Mimarlık Dergisi'nin 2021 Ocak-Şubat sayısında yayımlanan yazı, kentin bir zamanlar en önemli buluşma ve etkinlik alanı olan sinemasının mimari ve toplumsal önemine

değiniyor. Günümüzde faal olmayan fakat kent belleğinin önemli bir parçası olan Dilan Sineması, Diyarbakır'da 1950'li yıllarda hizmete girmişti. Aslında şehir sinema ile daha önceki yıllarda 1920'lerde tanıştı. İlk olarak Deva Hamamı karşısındaki Rum Kilisesi'nde sessiz filmlerle başlayan sinema gösterimleri Cumhuriyet'in ilanından sonra Halk Evi'nde devam etti. Türk sinemasındaki yükselişin bir yansıması olarak Diyarbakır'da da çok sayıda sinema salonu açılmaya başladı. 1950-1970 yılları arasında 21 salonda film gösterimi yapılıyordu. Esin, Sümer, Emek, Atlas, Nilgün, Yıldız sinemaları bunlardan bazılarıydı. Televizyon kültürünün yayılmasıyla 1980'lerden sonra çoğu çay bahçesine, düğün salonuna ya da otoparka dönüştürüldü. Bir zamanlar şehrin en büyüğü ve dikkat çekeniydi Dilan Sineması. Sur dışındaki ilk yerleşim yeri olan Yenişehir'de Ordu Evi'nin yanında Emirgen Parkı'nın karşısında inşa edilmişti. 20 yıl boyunca Yenişehir Sineması'nı işleten Dilan kardeşlerin kendi adlarıyla kurduğu bu sinema artık şehrin de yeni simgelerinden biri olacaktı. Mimar Harutyan Sarafyan tarafından tasarlanan yapı, 2300 metrekare inşaat alanı ve 1500 kişilik oturma kapasitesiyle Orta Doğu ve Balkanların en büyük sineması olarak tanıtılıyordu. 3 katlı yapının bodrum katı otopark olarak düşünülmüş, yazlık ve kışlık bölümleri ayrı ayrı planlanmıştı. Sonraki yıllarda yazlık bölüm iptal edilerek bu bölüme bir salon daha açıldı. Kavisli dış cephesi, alt salonun hemen karşısındaki dev sahnesi ve özel localarıyla 18 metre genişliğindeki perdesiyle Dilan'ın diğer salonlardan farklılığı hemen göze çarpıyordu. Binanın içinde dükkanlar, küçük restoranlar ve bir de otel vardı. Herkes en şık giysileriyle sinemaya geliyor, film tanıtımları kentin her yerine asılan afişlerle ve faytonlarla cadde sokak gezilerek yapılıyordu. Özellikle yeni filmlerin afişleri faytonlarla sokak sokak gezdiriliyor, ayrıca megafonla da tanıtılıyordu. Dilan Sineması, Cumhuriyet dönemi sinema mimarisinin ilk örneklerinden biri ve özgün mimari niteliklere sahip olması sebebiyle korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendi. Yazlık sinemalar döneminin gözde mekanlarından biri olan sinema, Diyarbakır'ın toplumsal hayatına önemli katkılar sağladı. Ailelerin, gençlerin bir araya geldiği, kadınlara özel film günlerinin düzenlendiği nezih bir mekandı burası. Didem Şahin ve Fatma Meral Halifeoğlu, söz konusu yazıda sinemanın ilk açıldığı yıllarda satışa çıkarılan 1300 kombine biletin kısa süre içinde tükendiğini, Dilan Sineması'nın kentteki eğlence ve sosyalleşme anlayışını önemli ölçüde değiştirdiğini belirtiyorlar. 2010 yılından itibaren sinema gösterimi yapılmayan yapı, bir dönem farklı ticari faaliyetlere ev sahipliği yaptıysa da günümüzde korunması gereken bir kültür varlığı olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Şahin ve Halifeoğlu, Cumhuriyet dönemi modern mimarlık mirasının önemli bir ögesi olan bu yapının sinema işlevinin yanı sıra müze ve sergilerle yeni bir kültür merkezine dönüştürülmesini öneriyorlar. Dilan Sineması'nda dostlarıyla buluşmuş, film izlemiş pek çok kişi arasında bu satırları yazan yapımcımızın 1960'larda Diyarbakır İlköğretmen Okulu'nda yatılı olarak okuyan babası da bulunuyordu. Tarihi yapılar özgün işlevleriyle eski günlerdeki canlılığını yakalayamasa da pek çok kişinin hayatına dokunan, eski hatıraları canlandıran yerler olarak kalbimizdeki yerini koruyor. Bu akşam Yeşilçam sinemasının en parlak dönemlerinden bir şarkıyla Belkıs Özener'in seslendirdiği bir film müziğiyle veda ediyoruz sizlere. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan, yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Bugün önemli bir konumuz var. Hans Georg Gadamer'in hakikat ve yöntem anlayışını anlamaya çalışacağız. Bilimsel yöntemin hakikati karşılamada nerede, nasıl yetersiz kaldığını, bize çağrışımda olumsuz gibi gelen ön yargıların anlamada ne işe yaradığını, ufukların kaynaşması meselesini, geleneğin ıslahı meselesini, geleneğin rehabilitasyonu meselesini ve dil hakkındaki düşüncelerini anlamaya çalışacağız. Bunu kimle anlamaya çalışacağız? Stüdyomuzu teşrif eden çok kıymetli hocamızla, Almanya Tübingen Üniversitesi hocalarımızdan Doktor İsmail Yavuzcan hocamız bugün bizimle birlikte. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Nasılsınız?
1: Şeref duydum. İyiyim, çok şükür. Heyecanlıyım. Eyvallah. Ama iyiyim.
0: Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, Almanya'dan tekrar Türkiye'ye, Türkiye'den eyvallah programımıza. Dilerseniz kıymetli hocam şuradan başlayalım. Yani Hans Georg Gadamer bizim okuyucularımız için çok yabancı bir isim değil. Felsefe dünyası için aşina olduğumuz bir isim. Heidegger'den ötürü de bilinir ama kendisinin sizin de tercüme ettiğiniz Hakikat ve Yöntem adlı o önemli eseriyle de bilinir. Biraz bize Hans Georg Gadamer'i tanıtabilirseniz, bugün onu anlamanın bizim için ne manaya geldiğinden biraz bahsederseniz memnun oluruz.
1: Önce biyografik bilgiler verelim. Hans Georg Gadamer 1900 yılında doğdu Marburg'da. Vefatı 2002 yılı Heidelberg, yani 102 yaşında vefat etti. Yani geçmiş 20. yüzyıla başından sonuna kadar tanıklık eden bir isim. Birinci Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın, iki Almanya'nın parçalanması, daha sonra birleşmesine, Avrupa Birliği'nin oluşumu gibi önemli siyasi etkinlikleri müşahede etmiş bir insan. Ama aynı zamanda felsefe dünyasında çok ayrıcıydı ve çok önemli bir yere haiz olan düşünür. Bir taraftan şu anlamda çok önemli. Kendisi o zaman size bahsettiğiniz belli başlı hocalardan, Edmund Husserl ve Heidegger'den ders almış birisi. Daha sonra rehabilitasyonu zaten Heidegger'de yazıyor ve dünyası tabiri caizse değişiyor. Ve tabiri caizse Platon alternatif bir şeye giriyor, bir yola giriyor. En önemli, belki kitabında isminden de anlaşılacağı gibi, hermeneutik felsefe. Yani hermeneutik felsefe ile birlikte şöyle bir tezi ön sürüyor Gadamer ve onun için de bence bizim için çok önemli. Şunu söylüyor kısacası: biz dünyayı her zaman yorumlayarak anlarız ve dil üzerinden anlarız diye. Ve anlamamız sürekli bir yargı, ön yargı, sirküler şekilde devam ettiğini söyler. Ve daha sonra da açacağımız muhtemelen Horizonten Verschmelzung dediği, yani ufuktan kaynaşması konusuna varır düşünceleri. Gadamer bizim için ve özellikle Türk toplumu için niye önemli derseniz, bir genel anlam, bütün dünya bir dijitalleşmeden geçiyor. Dijitalleşmeyle birlikte çok yoğun bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğiyle birlikte bir, tabiri caizse ince ifade edip post-trust, yani hakikatin son dönemde yaşıyoruz gibi bir algı var. Yani insanın zihninin parçalandığı ama aynı zamanda da yoğun bir şekilde bir kutuplaşmanın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ve insanın kendi dünyalarında, kendi küçük dünyalarında dönüp dolaştıkları, diğerleriyle iletişime çok az geçtiği veya belli kalıplar üzerinde iletişime geçtiği bir zaman dilimde yaşıyoruz. Bu açıdan Gadamer bence ufuk açabilir bize.
0: Yani hocam, o zaman şunu da belki ifade lerinizden çıkarmak mümkün. Dünyada bazı krizler var. Mesela yaşadığımız dönemde hakikatin yitime maruz bırakılması gibi bir kriz var. Biraz önce ifade ettiğiniz post-truth çağı, hakikat evet, sonrası. İkincisi, bundan önce de modern bilgi anlayışına da şüpheyle yaklaşıyor. Ona da ilişkin mutlak bir yöntem, bilimsel bir mutlak yöntem anlayışı var. Buna da eleştirel yaklaşıyor. Bir de çağımızın iletişim krizi var. Yani çok ses var ama anlaşma dediğimiz, anlama dediğimiz meselede bir azalma var. Burada da ifade ettiğiniz hermeneutiği bir zemin olarak koyma, haklı olabileceğine ilişkin o samimi çabayı, samimi muhataplığı gösterebilmek var. Bunların her birisini programımızda açacağız. Şuraya geçmek isterim izninizle. Şimdi Gadamer hakikat meselesi, yönteme dair meselesi, anlayışı daha doğrusu, çok bize bazı şeyleri fark ettirmeye dönük. Hakikate ulaşabilmenin tek bir yolunun olduğunu, bunun da bilimsel yöntemlerle sınırlı olduğunu yaklaşıma eleştirel bir mesafesi var. Sanatın, dilin, gündelik hayatın, geleneğin içerisinde konuşmanın da hakikatle temas edebilme tarafları olduğu için, insan bilimleri olsun, pozitif bilimler olsun, hakikate yöntemi dikte etmenin hatalı olduğunu söylüyor. Mutlak yöntemden hakikate varmaktansa hakikate ilişkin yöntemler çokluğu belki ön plana çıkıyor. Şöyle bir soru yöneltmek isterim kıymetli hocam. Hakikate ulaşabilmenin yolunun sadece bilimsel yöntemlerle sınırlı olmaması gerektiği düşüncesini nasıl ifade ediyor Gadamer?
1: Yani müsaade ederseniz benim de tercüme ettiğim kitabın giriş kısmında kitabın çıkış noktasıyla ilgili bir takım temel sorulara değiniyor. Orada bizim pozitif bilimler dediğim işte kimya, fizik vesaire gibi bilimlerin kendine has bir mantığı var. Kendine has bir çıkış noktası var. Yani en basit ifadeyle sebep sonuç ilişkisi üzerinden yürüyen, kauzalitet üzerinden yürüyen bir bakış açıları var. Gadamer'ın tezi şu, bu tarz bir yaklaşım Geisteswissenschaft dediğimiz, yani sizin Türkçe'de bazen tin bilimleri, zihniyet bilimleri, insan bilimleri diye tercüme ettiğimiz şeye yeterli olmadığını söylüyor. Çünkü oradaki asıl olan nedir? Bizim hayatı veya örneğin bir metni, sanat eserini vesaire yöntem üzerine anlayamayacağımızı vurgu yapar. Geist kelimesine çok değinir girişte. Der ki,

0: İşte bu Almanca'da tam tercüme edilememenin temel sıkıntısı, çağrışım dünyası çok geniş. Yani tabiri caizse madde üstü bir çağrışım var. Bundan dolayı da yani Gassenschaft'ın kendine has bir duruşun olması gerektiğini söyler. Ve bizi yöntemin aslında hayatı anlamada, anlamı hakikati anlamada aslında yöntemin yanlış olduğu ve eksik olduğunu vurgular. Kitabın ismi Hakikat ve Yöntem ama biraz da benim okumalarımla anladığım kadarıyla yayıncı tarafına öneriliyor. Çünkü alt başlığı Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Bu biraz okuyucuya şeye gelebilir, ileti durabilir diye böyle bir basitleştirici başlık seçilmiş. Fakat kendisi şunu vurgular. Yani kendi duruşu bir yöntem duruşu değil. Hatta yöntemin bir alternatif duruş. Yani yöntem ne yapar? Siz bir metni, sanat eserini incelemek istediğiniz zaman yöntem size neyi tavsiye eder? Bilimselliği, analitik olmayı, incelemeyi, parçalara bölmeyi, dışarıdan bakmayı. Bu ise hayatı doğru anlamak için bir doğru yöntem olmadığını söyler Gadamer. Hakikate ulaşmanın tarzı bu değil. Yani tarz nedir o? Bunu müsaade ederseniz söylemiş olayım. Buyur. Eser bize bir şey söylemesi gerekiyor. Eseri biz bir şey söylettirmeyeceğiz. Eser bize bir şey söylemesine müsaade edeceğiz. Yani onun bir Wirkungsgeschichte'si var. Onun emal olabilmek için imkan ve şanslanacağız. Bu da ancak o eserle diyalog geçerek, o insanla diyalog geçerek, onu dinleyerek mümkün olduğunu vurgular.
1: Bu bahis hakikaten önemli. Bunu biraz daha açmak gerekecek. Demek ki Gadamer sınanabilir, ölçülebilir zeminde tek bir hakikati görmüyor. Hakikati aslında çoğullaştırıyor ama keyfileştirmiyor. Relativizme sokmuyor. Bunun da hakikaten altını çizmek lazım. Hakikat anlamsızdır da demiyor. Hakikat vardır ama hakikate bakan herhalde pencereler çoktur. Mesela sanat sadece bir beğeni alanı olmanın ötesinde dünyaya farklı açılardan bakabilme imkanıdır. Dolayısıyla bilim kadar hakikatle temas edebileceğimiz, tecrübe edebileceğimiz bir zemini bize hatırlatıyor. Bir de şu tespit hakikaten çok kıymetli geliyor kıymetli hocam. Ölçebildiğimiz şeyler kadar, sınayabildiğimiz şeyler kadar bizi dönüştüren şeyler de hakikat tecrübesini bize sunuyor. Bunu da nasıl ele alacağız? Eser orada sabit, statik bir yerde durmuyor. Eserin bizi dönüştürebilme imkanını görmek gerekiyor. Bu da eserle diyalog kurmayı gerektiriyor. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi tam soruyu buraya sakladım. O zaman hakikati yöntemle güvence altına alma önerisine mesafeyle yaklaşma, hakikatle canlı diyalojik ilişki kurma bizi nasıl bir pozisyona dahil eder kıymetli hocam?
0: Yani dediğimiz gibi yöntem aslında nesneleştirir. Yani nesne hale getirir bizim objemizi. Bu ise bize hakikati anlamada bir engeldir. Ne yapılması gerekiyor? Şu anlaşılması, yani Gadamer bir anti bilimci bir insan değil veya bilim karşıtı bir insan değil. O bizim varoluş şeklimizin hayatı yorumlayarak anlayabileceğimiz üzerinden giden bir tarz. Onun için şeyin yöntemi sorduğu dar bir çerçeve, daraltmanın veya bilgi kesiminin olabileceğini söylemesine karşın o anlamanın bir biçimlendirmeye, bir varoluş tarzı olduğunu ifade eder. Hatta siz mesela demin eserden bahsettiniz. Yani bir şiir olabilir, bir kitap olabilir, bir sanat eseri olabilir. Şu varsayımdan hareket eder Gadamer. Biz bununla bir şeyden geliyoruz. Biz tarihi süreç içerisine geliyoruz. Ve biz, ben ve o aynı şey içerisinde dahiliz. Yani benim dışımda değil, o da ben de onun dışında değil, o da benim dışımda bir şey değil. Yani o tarihsel serüven içerisinden hareketle biz bir diyalog kuruyoruz.
1: O zaman hocam itirazı sanki yönteme değil, yöntemin putlaştırılmasına, hakikat karşısında yöntemin putlaştırılmasına. Yine bilime ilişkin eleştirel söylemlerine bakacak olursak eleştirisi bilimden daha ziyade modern bilimin idolleştirilmesine karşı. Bu da bize aslında günümüzde çok önemli fırsatlar sunuyor, şeyler hatırlatıyor. Bilgiye hakim olmak, haklı çıkmaktan daha ziyade hakikate muhatap olabilmek zemini. Bu da bizi ufukların kaynaşması bahsine götürüyor. Ufukların kaynaşmasıyla neyi anlatmak ister Gadamer? Bir de şunun da sormak isterim. Şimdi hakikate ilişkin hakikatin çoğullaştırılması, farklı cephelerin açılması, hakikatle farklı yerlerde, zeminlerde tecrübe olanağının sağlanması veya hatırlatılması, nesnel hakikat dediğimiz zemini nasıl etkiler hocam? Öncelikle ufukların kaynaşmasından neyi kastediyor? Evet. Bu bizi nesnel hakikatten uzaklaştırabilir mi? Nesnel hakikat dediğimiz şey varsa.
0: Evet. Şimdi Horizont Verschmelzung, yani Almancasıyla veya ufukların kaynaşması meselesi şöyle bir varsayım üzerine dayanır. Biz hayatı, bir metni, bir sanat eserini yargılarımızla yargılarız. Yani hiçbir zaman bir nötr yaklaşım tarzımız yoktur. Bir, yani insanlar ön yargılarıyla hareket ederler. Yani benim olaya karşı, bir metne karşı, bir sanat eserine karşı zaten baştan bir şeyim vardır, bir düşüncem vardır. Onun için ön tire yargı. Vorurteil, yani vor bir çizgi orta. Yani her bir yargının önünde bir başka yargı var. Kendi yargımız vardır. Bu da adamına göre doğru bir şeydir. Bu yanlış bir şey değil ve insanların ürkmesi gereken bir şey değildir. Şimdi ben bu ön yargımla örneğin bir metne yaklaştığım takdirde

0: noktada ne olur? O metin de bana bir şeyler söylemeye başladığı zaman ben kendi düşüncelerimin farkına varırım. Yani refleksiyona başlarım. Ya acaba ben ne kadar doğruyum? Veya benim düşüncelerim ne kadar tutarlı? Yorumum ne kadar tutarlı? Metin acaba bana neyi söylüyor? Bu söyledikçe, yani metin, sanat eserleri bana bir şeyler söyledikçe benim ufkum ne olur? Değişmeye başlar. Yani o benim muhatap olduğum, kendimi muhatap edindiğim eserin ufkuyla benim ufkum birleşmeye başlar ve kaynaşır. Yani bir simbiyozu içerisine girmeye başlar. Ve gitgide ben de bununla birlikte değişirim, dönüşürüm. Ve dönüşmeme de müsaade ederim ki o metin, o eser bir şey söyleyebilsin bana. Ve bunun üzerine yeni bir hakikat oluşur. Yeni bir temel oluşur. Ve bu temel de bir önce bir varsayımdır. İleride bu da değişebilir. Yeni okumalarımla, yeni gözlemlerimle, yeni tecrübelerimle. Ve nesnellik, onun kastettiği nesnellik bir şeyi anlamlı bir nesnellik değildi. Pozitivist akımın bize söylediği veya dayattığı anlamda bir şey değildir, nesnelik değildir. Yani obje değildir. Hakikat, yorum, dünyaya bakış açısı zaten kendi başına bir izafi bir şeydir. Relatiftir ve zamana yayılır. Ve sürekli de değişmeye mahkumdur zaten. Onu statik bir yerde durduramazsınız. Mümkün değildir. Hayat çünkü zaten akıyordur. Ve bizim o hayat içerisinden hayatı yorumlamamız, metni yorumlamamız, insanları anlamamız sürecin sürekli devam eden bir süreçtir.
1: Hocam bunlar hakikaten çok büyük meseleler, önemli meseleler. Her bir tespit ve yargı da bambaşka yargılara imkan sağlayan bir zeminin de habercisi gibi görünüyor. Ufuktan herhalde Gadamer'in anladığı insanın dünyayı görmesini, dünyaya açılmasını sağlayan tarih, dil, kültür, gelenek bağlamı. Ve bunlar insanı da bir meseleyi anlamak için nihayetinde ön tire yargıları, ön görüleri oluşturuyor. Ve herkesin bir meseleye bakarken bu ön yargılara sahip olduğunun bilincinde olmasını çok önemsiyor. İnsanlar bu ön yargıların bilincinde olduğunu peşinen anlamaya bunlarla başladığını ama bunların değişime ve dönüşüme açık olduğunu kabullenerek anlama sürecine girdiklerinde birbirlerini dönüştürme, birbirlerine hitap edebilme, birbirlerini anlayabilme imkanının da oluşturduğunun altını çiziyor. Sanki Gadamer'in düşüncesinde öznel ve nesnel, dediğiniz gibi hocam, pozitif bilimlerin anladığı gibi değil, farklı bağlamlardan anlıyor. Yani kendi zihnimdeki metne dayatmamı da olumsuzluyor. Metni tüm tarihlerden, geleneklerden, bağlamlardan bağımsız bir şekilde anlayabilme imkanını da olumsuzluyor. Demek ki ikisi arasında bir diyalog var. İkisi birbirini dönüştürüyor ve burada anlamanın ufuklarının kaynaşması ve anlamanın kişiyi, anlamayı dönüştürmesi, genişletmesi imkanını oluşturuyor. Bir diğer sorumuz ön yargı. Ön yargı deyince, gerçi biraz önce bahsettik ama biraz daha açmak istiyorum. Çağrışım genellikle olumsuz. Yani ön yargılardan bu işi kurtar. Ön yargılarını paranteze al. Ön yargısız bir şekilde yaklaş. Ama anlamak için bunun mümkün olmadığını söylüyor Gadamer. Ön yargı deyince ön yargının anlamanın vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade ediyor. Bunu biraz açmak istiyorum kıymetli hocam. Ne dersiniz?
0: Hem demin dediklerinize hem şimdi söyleyeceğinize paralel katkı sağlasını pratikten bir örnek vermek istiyorum. Yani ben Almanya'da yaşıyorum ve düzenli olarak sürekli diyelim zaman zaman Alman ve gayrimüslim insanlarla münasebetlerimiz var. Zaman zaman şuna tanıklık ediyorum veya ifade ediliyor bize diyalog toplantılarında karşı taraftan ve bizim insanımızdan. Şunu diyorlar, diyaloğa girmekle birlikte ben aslında kendi inancımı daha iyi kavramış oldum. Yani orada diyaloğa giren insan belli bir ön yargıdan, ön bakışıyla bizimle diyaloğu görüyor. Yani bir varsayımları var, düşünceleri var, itikatları var, yaklaşımları var. Örneğin Müslümanlarla ilgili muhtemelen medyadan, oradan buradan edindikleri bilgilerle diyaloğa katılıyor. Ama bizimle iletişime geçtikten sonra kendisinin nasıl dönüştüğünü ve kendisinin kendi dinine ilgili varsayımlarının, ön kabullerinin nasıl değiştiğini farkına varıyor. Ve bunun da bir zenginleştirme olduğunu, kendisini zenginleştirdiğini defalarca ifade ettiklerine ben kendim şahit oldum. Yani bize bu ön yargılar ne sağlıyor? Dünyaya bir bakış, bir pencere, bir ufuk kazandırıyor bize. Yani şeye girdiğimiz, diyaloğa girdiğimiz insanlarla veya bir sanat eserine baktığımızda veya bir şiir, edebi eseri okuduğumuzda bizim zaten doğuştan bir yere, eğitim kanalıyla, bulunduğumuz dil havzası itibariyle metinleri, olayları anlamak için bir süzgeçten geçmişiz. Bu süzgeçler kötü bir şey değil veya yadırganacak bir şey değil. Önemli olan burada bir, buna takılıp kalmamak gerekiyor. İki, refleksif olmak gerekiyor. Yani acaba bunlar ne kadar makul, ne kadar yeterli ve ben nerede duruyorum? Bu soruyu kendine insanın sorması gerekiyor. Bunu yapabilen insan işte bu ön yargıların farkında olan insan, demin bahsettiğimiz o horizontal feşmesi, yani ufukların kaynaşması, birleşmesine zemin hazırlamış oluyor.
1: O zaman ön yargılar, tüm ön yargılar kötü değildir. Aynen, kere kötü bunu değil, tespit kesin, etmemiz aynen lazım. Hatta şunu da tespit etmemiz lazım diğer taraftan. Ön yargısızlık iddianın kendisi de bir ön yargıdır.
0: Tabii, ön yargı, aynen.
1: Yani insanlar ön yargılardan muaf olamıyor. Birbirini ön yargılardan mahrum bırakamıyor. Aslında. Ve aynen, bu hakikaten

0: yöntem, özellikle doğa bilimleri, pozitif bilimler, ki bu sosyal bilimlere de yansıtıldı bir dönem ve ciddi anlamda tahrip oldu sosyal bilimler. Ama anlamaya dönük, anlayıcı yaklaşımlar bunu biraz tamir etti. Anlamak için tarafsızlık deyince Gadamer tarafsızlığı mümkün olmadığını söylüyor. Bunu biraz açmak isterim.
1: Yani sizin de bahsettiğiniz gibi yani tarafsız gerekmiyor zaten. Taraflı olmak gerekiyor anlamak için. Ve bu olumlu, pozitif bir şey. Yani bu varsayımlardan aslında kurtulmak gerekiyor. Yani ben insanlara karşı, olaylara karşı, duyduklarıma karşı, okuduklarıma karşı ön yargısız olmam gerekiyor. Hayır, değil işte. Eğer ön yargısız olursam nasıl bir yargıya varacağım? Elinde hiçbir cetvel yok, hiçbir kısas yok demektir, hiçbir ölçüm yok demektir. Yargıların bana neyi sağlıyor? Bir yön veriyor, bir gideceğim yolları, adımları atmama zemin hazırlıyor. Ve bunun üzerinden ben diğer okumalarımı, diğer gözlemlerimi, diğer diyaloglarımı geliştirmiş oluyorum. Ve bu şekilde zaman zaman kendi yargılarım da ne yapmaya başlıyor? Değişmeye başlıyor, yeniden şekillenmeye başlıyor, yeniden kuruluyor vesaire. Ve bu şekilde de gittikçe, diyaloğa devam ettiğim müddetçe benim ne kadar bu yargılarım ve ön yargılarım sayesinde ne kadar zenginleştiğimi ama da aynı zamanda ne kadar dönüştüğümü de farkına varıyorum. Ve orada en temel belki varsayım veya ön kabul diyelim olması gereken nedir? Değişmeye ve dönüşme açık olmak. Statik olmamak.
0: Asıl mesele o. Yani o dönüşüme açık olmak. Tabii şunu da belki daha iyi anlamak için taraftar olmak derken kör taraftarlığı kastetmiyor tabii burada. Yani futbol taraftarlığı gibi bir taraftarlık değil. Bir anlama ufkundan hareketle konuşuyorum ve bu anlama ufkumu genişletmeye hazırım zemininden konuşuyor. Yani bir bağlama sahibim, bir tarih içerisinde, bir dil içerisinde, bir gelenek, bir kültür içerisindeyim. Ama bununla beraber farklı geleneklerin, farklı kültürlerin, farklı dillerin olduğunu bilincindeyim. Herkes bulunduğu yerde bir anlama ufkuna sahip ve bu anlama ufukları birbirlerine sirayet ettikçe birbirlerini genişletme imkanına sahip. Şu da çok belki önemli, bir yerden duydum, nereden duyduğumu hatırlamıyorum ama hakikati olan, meselelere olan yaklaşımımız bir avukatlık, bir hakimlik, bir savcılık değil, bir şahitlik makamında olmalı. Dolayısıyla biz şahit olduğumuz zaman olması gerekeni, olduğu gibi olanı yerinde ve zemininde anlayabiliyoruz gibi geliyor bana. Bir iki sorum daha kaldı. Geleneğin rehabilitasyonu meselesi. Geleneğe bakış tabii modern dünyada biraz tahrip edildi. Ama Gadamer için son derece önemli. Gelenek bahsi son derece önemli ve geleneğin rehabilitasyonu zemini de var. Kavramsallaştırması da var. Modern dünyada geleneğe neden kıymet verilmeli ve Gadamer geleneğin rehabilitasyonu derken neleri kastetmiş olabilir?
1: Çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Demin de kısmen bahsettiğimiz gibi bir kontekste bulunuyorum. Bir tekst var ve benim bu teksti bir bağlam içerisinde. Yani ben de insan olarak, düşünce olarak bir kontekste yani bir bağlama sahibim. Bu bağlamı da ben nereden getiriyorum? Tabii ki tarihten getiriyorum, geçmişten getiriyorum. Benim durduğum yer, benim kültürüm, inancım, bulunduğum toplum vesaire ile şekillenmiş bir meseledir. Ve bundan dolayı bunu da tamamen dışlayarak bir yere varmak mümkün değil. Eskiden siz de biliyorsunuz evrimsel bir düşünce vardı. Yani eski kötü ileride olacak iyidir. Ancak şeyle birlikte bütün yaşayan, geçmiş yüzyılda yaşadığım bütün facialarla birlikte anladık ki böyle bir evrimsel döngü yok. Yani insanlık tabiri caizse iyiye doğru gitmiyor. Hep sürekli bir şeyleri yaşıyoruz. Ve bu şeyler sizin ifade ettiğiniz o şahitlikle birlikte nasıl anlıyoruz? Yorumlayarak anlıyoruz. Ve bunun için hangi aracı kullanıyoruz? Belki onu son olarak konuşma şansımız dil üzerinden anlıyoruz. Dil zaten bizim edindiğimiz, bize tevarüz edilen bir şey. Yani bir çocuk konuşmaya başladığı zaman tabula rasa şeklinde başlamıyor. Anneden, babadan, onların da anne babalarına edindikleri bir dil hazinesi içerisinde, bir bakış açısı içerisinde, değer yargıları açısından dili kullanmaya başlıyor. Ve bundan dolayı da yani geleneği şey yapmanın bir anlamı yok. Ne diyelim, dışlamanın bir anlamı yok. Ancak şeyi de istemiyor, bu yanlış anlaşılmasın. Gadamer körü körüne geleneğe bağlı
0: demiyor. Ben de tam onu soracaktım hocam.
1: Demiyor işte. O bir şeyi söylüyor. Ahmet ifade ettim galiba, Wirkungsgeschichte. Ben bir şey içerisinde bulunuyorum. Bir etki dünyası içerisinde bulunuyorum ve bununla birlikte hareket ediyorum. Yargılarım, düşüncelerim, fikirlerim, olaylara bakışım bunun üzerinden şekilleniyor. Bunun farkına varmak gerekiyor. Yani bunun yatsımadan, bunu yüceltmeden veya bunu tahkir etmeden bir tavır izlenmesi gerekiyor. Salt, bunun bir parçası olduğumun hakkını teslim etmem gerekiyor ben.
0: Şimdi aydınlanma geleneğine baktığımızda, yani aydınlanma geleneğine baktığımızda geleneğin hor görüldüğünü, statik, sabit görüldüğünü ve ileri olanın daha iyi, geçmişte kalanı biraz önce ifade ettiğiniz kötüyü temsil ettiğini, geçmişten kurtulmanın ileriye atılım olduğunu, bu sabit, statik ön kabullerin akla düşman olduğuna ilişkin kabullerin olduğunu görüyoruz. Aydınlanma geleneği içerisinde, tırnak içerisinde ifade

0: etmek gerekiyor. Tabii Gadamer buna daha gerçekçi bir zeminle yaklaşmayı herhalde teklif ediyor. Biraz önce ifade ettiniz siz de hocam. Tarihi bir ortama doğuyoruz. Aslında şunu şöyle benzetiyorum değerli hocam. İnsanı rahimler arası yolculuk yapan bir canlı. Ana rahmine düştükten sonra ana rahminden toplum rahmine geliyor. Bu rahim gelenek olarak görülüyor, tarih olarak görülüyor, dil olarak görülüyor. Ve bu rahimden çıkamıyoruz biz. Ve bu rahimden dünyayı, manzarayı görebilme imkanına sahibiz. Ve bu da bize dünyayı gösteren en önemli zemin gelenek. Geleneğe körü körüne bağlamayı da kastetmiyor. Bir geleneğe teslim olmayı da kastetmiyor. Geçmişle bağı koparmamayı da kastediyor. Yani geçmişle bağlantıyı koparma.
1: Kesinlikle.
0: Geçmişi kör bir taklit zemini olarak değil, geçmişle hesaplaşabilir bir muhataplık düzlemine sahip o. Ve gelenek içerisinden güncellenebilir. Yani geleneğe kör bağlanmak değil de geleneğin içerisinde olduğumu fark ediyorum. Ama geleneğin içerisinde bazı durumların eleştirel olabileceğini de fark ediyorum. Ve bunu geleneğin içerisinde, geleneğin diliyle dönüştürmeye çalışıyorum. Zaten yaşayan gelenekler de bu gelenekler oluyor. Bu bahis hakikaten önemli. Bir şey diyecekseniz buyurun.
1: İşte tam dil kelimesinden bahsettiniz. Ona değinecektim ben de. Malumunuz şeyi çok temel veya çok ne diyelim hani ufuk açıcı bir cümlesi var şeyde. Gadamer'in hakikati ve yöntemde, vaaz metodu'da. Şöyle diyor Almancasını. Sein, das verstanden kann, Sprache. Anlamdırılabilen şey nedir? O da dildir diyor. Yani biz dil üzerinden yorumluyoruz, anlıyoruz. Dil üzerinden bizim şeyimiz şekilleniyor. Tabiri caizse dünyamız şekilleniyor. Yani varlığın, Heidegger'in de buna benzer bir lafı var biliyorsunuz. Varlık ve dille ilgili. Yani merkezi nokta dil. Dil üzerinden iletişime geçerek, dil üzerinden biz varlığımıza ilişkin duygularımızı, düşüncelerimizi, yorumlarımızı hakikati onun üzerinden kavruyoruz. Bunu anlamak gerekiyor. Yani dil şeyden ibaret değil. Gramerden ibaret değil. Cümle yapılarından, kelime haznesinden, işte sözlüklerden vesaire değil. Dil kendi has bir ontolojik varlık.
0: Şimdi dil bahsini biraz daha açacağız hocam. Gelenek bahsini de, yani şu da önemli. Gelenekten kopmuş olmayı biraz önce aydınlanma zemininde, tabii tırnak içerisinde aydınlanmada farklı fraksiyonlara, farklı perspektiflere sahip tek bir bakış açısını temsil etmiyor kuşkusuz. Gelenekten kopmak aslında insanı özgürleştirmiyor hocam sanki. Köksüzleştiriyor.
1: Köksüzleştiriyor aynı.
0: Bir de geçmişsiz geleceğin fakirleştiğini, yoksullaştığını fark etmek lazım. Dolayısıyla geçmişle diyalog kurmak Gadamer'in ifadesiyle hakikaten önemli. Tabii tüm bunları insan dil içerisinde, dilsellik içerisinde yapıyor ki hocalarından bahsettiniz. Hocalarından bir tanesi de Heidegger. Dil varlığın evidir diyor. Ve hakikaten dil bahsini bizim çok çok önemsememiz gerekiyor. Hem kelime satında hem kavram satında. Biraz bu dil bahsine geçelim. Son sorumuz bu olsun. Gadamer dile nasıl bakıyor? Dilin önemini nasıl ifade ediyor?
1: Aslında başa da dönmüş olacağız bu şekilde. Yaşadığımız dünyada dilin fakirleştiğini görüyoruz. İnsanın dili çok böyle ketumlaştırdıkları, çok az kelime haznesinin çok daraldığını, kendileri ifade ederken insanların örneğin bir takım sosyal medya kanalları vesaire bunun ne kadar insanı sınırladığını farkındayız. İşte burada bence Gadamer devreye giriyor. Yani dili çok böyle hoyratça kullanılabilecek, araçsallaştırılacak veya metotlaştırılacak bir şey değil. Tamamen var olmanın biçimi. Ben dil ile var oluyorum. Bunun farkına varmak gerekiyor bence. Ve dil üzerinde benim dünyam şekilleniyor, anlam dünyam şekilleniyor vesaire. Ve bunun ne kadar dile özen gösterirse veya dilin incelikleri ne kadar kavranırsa, dil üzerinden ne kadar bir şeyler ifade etmeye çalışırsa o kadar da varlık ifade edilmiş oluyor. Yani dil üzerinden hakikat kendisini tecelli ediyor. Ve diyalogla tecelli ediyor zaten. Ben sizinle konuşarak, anlaşarak, diyalog kurarak, antitez ile birlikte hakikat kendisini tecelli ediyor, ifşa ediyor. Ve bunun aracı nedir? Dildir. Bizim insanı insan yapan en önemli, hani biliyorsunuz bir aklı şey düşünen bir varlıktır insan ama aynı zamanda bir konuşan varlıktır. Bunun değerini, kıymetini tekrar tekrar şey yapmak gerekiyor bence, hatırlatmak gerekiyor. Yani biz eğer anlaşacaksak, beraber anlaşacaksak, beraber bir dünya inşa edeceksek bunu ne üzerine yapacağız? Dil üzerinden yapacağız. Ve dilin kıymetinin, değerinin, varoluşsal bir değerinin de farkına varacağız.
0: Bahsettiğiniz hakikatin tecelli imkanı dille izhar oluyor. Pasif bir taşıyıcı değil dil, bir kurucu zemin. Ve günümüz hakikaten dil felsefesi de yeni kaynaklar, yeni zeminlerde kazanıyor. Dil varlığın evidir ama bir taraftan bakıldığında dil düşüncenin de evidir. Düşünce ve varlık dille kendisini çünkü ortaya koyuyor. Güzel bir söz var hocam. Bu anonimleşmiş aslında. Birileri bunu Mevlana'ya atfederler. Birileri Mahatma Gandhi'ye, birileri Ralph Waldo'ya atfederler. Ancak hiçbirisine ait değildir. Her birisinden izler taşır ve anonimleştiği için tüm medeniyetlere de aslında hitap eder. Şöyle bir sözdü

0: yanlış hatırlamıyorsam, söylediklerine, diline dikkat et. Bu söylediklerin duygularına dönüşür. Duygularına dikkat et, düşüncelerine dönüşür. Düşüncelerine dikkat et, davranışlarına dönüşür. Davranışlarına dikkat et, değerlerine dönüşür. Değerlerine dikkat et, alışkanlıklarına dönüşür ve alışkanlıkların ise karakterine dönüşür. Karakterin ise senin kaderin olur. Kaderle dil arasında hakikaten bir bağ var. Şimdi bu dili anlarken, dili konuşurken bunun bir yerde bazı izler bıraktığını da anlamak lazım. Dolayısıyla dili biraz önce sizden de hareketle hoyratça kullanmamak lazım. Hakikatle temas alanlarından birisi olduğunun bilinciyle kullanmak lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz hocam?
1: Benim varlığım ve varlık kendisinin daha doğrusu tecelli ettiği ortam dil olduğunu düşündüğümüz takdirde dilin birden ne oluyor? Benim anlam dünyanın merkezine yerine oturmuş oluyor. Ve bunun illa da bir akılcı yöntemle kavranabileceği de doğru değil. Yani tabiri caizse benim o dilin içerisinde, onun dilinin havzası içerisinde diğerini anlamak için bir imkan sağlamış oluyorum. Yani dil benim ne olduğumu, nerede olduğumu, nasıl durduğumu, neyi anladığımı, neyi anlamadığımı bana büyük bir imkan sağlıyor. Ve bu var olmanın benim için ufkumu genişletme anlamda, diyalog girme anlamda asli bir işlevi var. Ama bu işlevsellik bir metotsal bir işlevsellik değil. Beni insan eden, bizi biz eden, bizi diğer varlıklardan ayıştıran bir ortam aslında. Bu anlamda görmek gerekiyor bence dini.
0: Hocam vakit nasıl geçti biz anlamadık. Çok hızlı geçti, çok bereketli, verimli, faydalı geçti. Umarım dinleyiciler için de öyledir. Son sözlerinizi alabiliriz. Sonra programı kapatalım.
1: Yine programın başına dönün. Bence Gadam'ı tekrar tekrar ele almak, Gadam üzerine tekrar tekrar düşünmek bence çok elzem. Hele Türkiye gibi veya Almanya gibi farklı şey yapmıyor, fark etmiyor. Toplumların, kutuplaşan toplumların, birbirine sağırlaşan toplumların çok fazlasıyla kendi çekmecelerinde, kendi dünyalarında hapsolmuş insanlar için olmazsa olmaz bir tarz, bir varoluş tarzı olarak yorumluyorum ben
0: farklı
1: şeyi.
0: varoluş dünyalarını, imkanlarını bize hatırlatıyor.
1: Aynen.
0: Kıymetli hocam tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız davetiniz için.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün bir programın sonuna geldik. Hans-Georg Gadamer'i bugün Doktor İsmail Yavuzcan hocamla ele almaya çalıştık. Onun ön yargıya bakışını, hakikate, yönteme, anlama ufuklarının kaynaşmasına, geleneğin rehabilitasyonuna, dil bahislerine vaktimiz el verdiğince temas etmeye gayret ettik. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarına, zihinlerine misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle hayat.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Onun en sevdiği şey fincana kaynar kaynar birkaç damla aktılan ve arka arkaya birkaç fincan içilen Yemen kahvesiydi. Yemek merakına rağmen bütün o pişirdiği ve bize ikram ettiği yemekler arasında en muvaffak olanı da sözlerinin bize sunduğu bu manevi Arabistan kahvesi değil miydi? Madem ki duyduğum bu sözleri yediğim o yemeklerden fazla hatırlıyorum, şimdi iyice anladığım bu şeyi o zaman belki ancak gizlice duyuyordum. Eniştemizin asıl vazifesi bazılarında memur olarak yaşadığı şehirleri ve bazılarından memuriyetlerine gitmek için geçtiği yolları ile içinde senelerce dolaştığı Arabistan'ın hatıralarını oradan getirmiş olduğu bir nevi Yemen kahvesi gibi kavurup kaynatıp bize sözlerinin geniş fincanlarıyla sıcak sıcak ve bol bol sunmaktı. Öyle ki biz de bu içkinin tiryakileri olmuştuk. Gerçi şehvetli ve müteassıp eniştemiz bu sözleriyle bilhassa kendisine göre yani çok kere sevdalı ve dindar bir Arabistan hikaye ederdi. Fakat zamanında ve sırasına göre daima yeni bir sırrını daha açan bu menevişli ve yanar döner Arabistan'ın daha nice yüzleri ve iç yüzleri de vardı. Eniştemiz bize itirafları ve ifşaları ile içinde ihtirasla yaşamış olduğu ömrü, memuriyeti ve kadınlar gibi sevdiği daha nice Arabistanlardan dem vururdu. Bahsettiği bazen rakısları, çalgıları, şarkıları, mevalleri, yalelileri, bağları, bahçeleri, serapları, tutuşmuş günleri ve berrak geceleriyle içli halavetli, hülyalı, yanık akışlı, yanık duygulu, coşkun hisli bir Arabistan olurdu. Bazen hep azamet ve ebediyetten bahseden, eski medeniyetleri sayıklayan haliyle, üstünden dağılan Kur'an ve ezan sesleriyle, İslamiyet'in vecdiyle gaşlı olmuş bir Arabistan olurdu. Bazen de merhametsiz güneşi altında pırıl pırıl yanan uzun mesafeleri, develer gibi mahzun yüzlü, mahzun gözlü tabiatı, müthiş bir yeis içinde yüzü gülmek bilmeyen çölleri, çölün nefeslerine benzeyen kızgın rüzgarları, güneşin yerlere üst üste altınlar gibi yığdığı küçük parıltılarla tutuşan, tüten bir yangın gibi tekmil buhurdanlarından günlük öd ağacı, sandal kokuları dağılan, güneşi yeryüzüne akmış gibi sıcağına elle dokunulamayan ve bir yangın harareti içinde yaşanılan bir Arabistan. Bu diyar içinde gece göklere yakın yıldızları ile gökyüzünde açılan bir gönül bahçesi gibi pırıldardı. Eniştemiz derdi ki Hazreti Peygamber'den evvel Kabe'deki muallakatın 7 şairiyle birlikte putperest oldukları kadar şiirperest olan Arapların halis kanlıları konuşmaya başladılar mı, şehirlilerin bozulmuş dilleri değil, fasih Arapçanın asıl şivesi duyulur. Sen halis Arapların konuştuklarını duysan Kur'an okuyorlar sanırsın. Arap halaveti seslerden ruhlara siner. Herkes sürüler içinde gibi birbirine sürünerek, laubali, camiden çıkarak, kirli çarşıya girerek, yüksek sesle konuşarak, gürültüsünü çoğalttığı bir hayuhu içinde yaşarken, Arapların tevekkülü kadar derbederliği ve entarilerinin de kirliliği göze çarpar. Burada gözler yanık ve sıcak, sesler coşkun ve sıcak, insanlar da hislerine mağluptur. Yollarda Arap kadınlarına rastlanır ki, güzel gözlü, çıplak yavrularını bazıları arkalarına bir kambur gibi bağlarlar, bazıları da ayaklarını başlarının yanlarından sarkıtarak enselerinin üstünde taşırlar. Zürafa, deve ve boyu uzun Arap sanki hep yüksek daldaki hurmaya doğru uzamışlar gibidir. Deve tüyü renkli kumları bazen bir hayvanın derisi gibi titreyerek ileri geri gidip gelen ve vücudu bir deveninki kadar olsun canlı duyulan çöl üstünde develer sanki kumların dalgaları gibi sallanırlar. Sanki gölgeden yapılmış gemiler gibi sallana sallana sessizce geçerler. Eniştemizin o sakin günler ve gecelerde ninniler gibi böyle sözleri yavaş yavaş geçtiği bu yollardan koparmış ve azar azar konduğu bu şehirlerden toplamış olduğu hatıralar içinde güya bizim paylarımızı çıngıraklarının daha üst sulasını yayarak gelen deve kervanlarıyla bize taşıyor, içimize aktarıyor, hafızamıza yığıyor gibiydi. Birçok suallerime ayrı ayrı verdiği cevaplardan, renk renk çizdiği manzaralardan, söylediği Arapça darb-ı mesellerle vecizelerden, zikrettiği coğrafya ve tarih isimlerinden, gözlerimden uykular akarken bile ısrarlı dinlediğim hikayelerden, denk denk açıp bana parça parça söylediği şeylerden, içimde büyük bir toplantı hasıl oluyor ve
içinden çıkıp geldiği Arabistan'ı o bana böylece nefes nefes getirmiş,

yahut içimde onun bir yuva gibi dal dal inşasına yardım etmiş oluyordu. Filhakika bütün o diyar onun sözlerinin süzgecinden geçerek hayal meyal sanki benim oluyor, bütün Arabistan'ın güneşi, havası, toprağı, onun masalları ve hikayeleriyle yavaş yavaş bana süzülüyor, içimde damla damla toplanarak ve durularak bana durgun sularıyla bütün bir gök aksettiren bir göl oluyordu. Nihayet tekmil bu tasvirler, hikayeler, duygular hafızamda yan yana geldi ve bu parçalarla hayalimin ufuklarında beliren bir serap gibi içimde bütün bir varlık canlandı. Böylece deli eniştemiz bana bütün bir kıtayı vermiş ve çöllerinde yandığım, sıcak denizlerinde yüzdüğüm, bağlı bahçeli çalgılı sevdalı şehirlerinde gezindiğim, hurma ağaçlarının gölgesinde dinlendiğim, masal hayatını tattığım, tekmil sesleri, nefesleri, parıltıları, renkleri ve hummalarıyla yaşadığım bütün bir Arabistan'ı gönlüme ve hayatıma ilhak etmiş oldu. O bana bu iklimi, bu kıtayı kaç gün, gece, hafta, ay ve senede, kaç fıkra, hikaye, nükte, kaç hatırlayış, sayıklayış ve düzeltişle nakletmişti. Bütün bu Arabistan manzaraları ve duyguları ne kadar zamanda birer birer canlanmış, kımıldamış, boy atmış, el ele tutunmuş, birbirlerine girmiş, eklenmiş, seraplar gibi süslenmiş, gecelerin şebnemleriyle nemlenmiş, yakılan tütsüler gibi tütmüş, o zamanlarda Bahri Ahmer denilen Şap denizindeki madenileşen nebatlar gibi mercanlaşmıştı. Bunların hesabını bilemiyorum. Fakat onun yavaş yavaş hafızama dolan sözleriyle bir gün geldi ki artık bütün hudutları iç içe geçen, karaları sahraların kumları gibi savuran, kumları denizler gibi dalgalanan, her yeri sahranın vücudu gibi ürperen ve güneşin zerreleri gibi yakan, her şehri bir serap halinde parlayan ve her yanı şarkılarla, mevallelerle, yalellilerle havalanan bütün bir Arabistan artık içimde hazırlanmış ve benim olmuştu. Ben o sözleri dinleye dinleye uyuklamaya başladığım zaman, uykuya dalmak için her zamanki adetim gibi hülyalarımın içine yerleşirken, altında daha çok ısınmak için güya sahrayı üstüme çeker, rahat etmek için güya başımı Arafat Dağı'na yerleştirir ve emniyette olduğumu duymak için güya Akka Kalesi'ne çekilirdim. Uykuma dalarken duyduğum ve tattığım bu Arabistan'dan rüyamın içine bir avuç tohum götürmüş olurdum. Bunlardan, çimlenen tohumlardan olduğu gibi rüyamın içinde bana bir diyar açılırdı. Eski ninnilerimi duyar gibi bunları yalelilerle karıştırır ve Arabistan içine girdiğimi sanırdım. Ağırbaşlı gecelerimde usul usul musul yanıma gelirdi. Hülyalarımın neşelendiği akşam beni serin sularının sesleriyle davet eden serin bir nevi cennet duyardım. Şam. Bazen başıboş ve yalnızca çıngıraklarının hüznünü dolaştırmak için geçen kervanların çanları, uzaklarda ve yakınlarda uzun uzun çınlar, ağlar, uğuldardı. Yavaş yavaş bildiğim Arabistan'ın tabiatı, hali ve manzaraları da rüyalarımda yerlerinden kayarak geçmeye, uçmaya koyulurlardı. Bağdaş kurmuş bir dağ yerinden kımıldar, gölgeden vücudu gevşeyerek, çözülerek bir döşeye uzanır gibi Arabistan'ın içine yatardı. Bütün bu diyara vaktiyle dinlediğim masalların havası dolardı. Zira deli eniştemiz bana süt ninelerin ve bacıların masallarında yalandan bir alem olduğunu bildiğim ellerin, dünyanın sıcak bir köşesinde hakikat olduklarını duyurmuyor muydu? Aşağı yukarı kitapta yeri var diyen bir zihniyetle her kitaba hürmet duyan o yarı ümmi devirde binbir gece masallarına verilen değeri görürken efsanelerini ciddiye almayabilir miydim? Bu masallardan birine benzeyen bu şifahi seyahatname hakikatin masalla, masalın da hakikatle ayrı ayrı yerlerden gelen nehirler gibi sularını birleştirdikleri bir kavşak değil miydi? Böylece eniştemizin bahsettiği hakiki Arabistan, rüyamda bacımın anlattığı o eski masalların tılsımlı alemine kavuşmuş oluyordu. Ve yavaş yavaş o, evvel zaman içinde bir padişahın üç kızı, üç oğlu varmış diyen peri masallarındaki bütün o harikulade vakaların geçtiği büyülü diyarlar, rüyamda hep Arabistan çöllerine ve denizlerine, şehirlerine ve nehirlerine doğru hicret eden bir cemaat gibi yürür, kayar, akar,

Dağlarda sanki yanık Arabistan'ın bağrından birer alev gibi çıkan nefes alışları duyulur. Arabistan çöllerinin kumları uçar ve rüzgarları savrulurdu. Ufuklar birer serap gibi parıldar ve denizler yavaşça bütün sularını aktararak bu diyarların yanık bağırlarını, kuru vücutlarını sular, kucağına alır, göğsüne basardı. O zaman kayalar nöbetçiler gibi ıslık çalmaya, yollar şelaleler gibi uğuldayarak akmaya, gece perdeler ve çadırlar gibi oynamaya, şehirler silkinen şallar ve halılar gibi havalanmaya ve göklerdeki sayısız yıldızlar bir fulya tarlasının rüzgarlarla savrulan çiçekleri gibi kopmaya, uçuşmaya başlardı. Başımda bir uğultu duyarak bütün bu kayan alemle beraber ben de akan sular gibi sürüklenirdim. Artık demin başımın altına yerleştirmiş olduğum Arafat Dağı'nı yerinde bulamaz ve üstüme bir yorgan gibi örttüğüm sahrayı vücudumdan kaymış duyardım. Yorgunluklarımı hep bu yollarda seyahatimden, ateşimi de bu iklimin sıcaklığından hasıl olmuş sanarak ve hep Arabistan hummasıyla terleyerek bunalırdım. Kalın ve acımtırak sular içinde yüzerdim. Binbir gece masallarının sihirli seccadesi üstündeymişim gibi başı dumanlı dağlar üstünden uçar, şehirlerden şehirlere konardım. Sonra bu iklimden çıkardığım hülasa, hasta ve uykusuz gecelerimde kokladığım bir ilaç gibi içime sinerdi. Arabistan, bazen hamamda dökündüğüm sıcak bir su gibi üstüme dökülür, vücudumu kaplardı, bazen de onu tarçınlı bir salep gibi içtiğimi duyardım. Bu Arabistan'ın daima bir günlük halinde tüten, uçan, kaçan, dağılan, benim olmaktan çıkan tarafları olurdu. Bazen Şehirzat söylerken masalına devam etmez ve susardı. Bazen Harun Nürreşit yanında Cafer-ül Bermeki ile tebdil gezerken gayiplere karışırdı. Bütün halavetli Arap sesleri, dualar, ezanlar, şarkılar, yalelliler ve gazeller hep dumanlar gibi savrulur, uzar, karışır, dağılır, duyulmaz olurdu.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerine hedef aldı. İsrail-Lübnan görüşmelerinde 3. tur 14 ve 15 Mayıs'ta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile müzakereleri görüştü. Çiftçilere 5,5 milyar liralık destek ödemesi yapılmaya başlandı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

0: sürdürüyor. Erdoğan temaslar kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirten Erdoğan, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Sürecin fikri ve siyasi müşterek karargahının Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.
1: Burada şunu büyük bir kararlılıkla ifade etmek durumundayım. Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir. İnanıyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, inşallah hedefimize ulaşacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Süreci mevzi olarak tanımladı. Karargahı Cumhur İttifakı'dır, dedi.
1: Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir. Bu mevzinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır. Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hak ettiği hedeflerdir.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye yapacağı katkıya da vurgu yaptı.
1: Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri İç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye saha 2026 üzerinden tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, öğrenilmiş çaresizlikle malul karakterlerin bizi kendi ruhsuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik, dedi.
1: İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün saha 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha Expo'da imzalanan 182 anlaşmayla 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'da konuştu.
1: İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık

0: kısmını doğrudan ihracata dönüt mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir. Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bu başarı tablosunun gerisinde şüphesiz 10 yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak adanmış bir ruhla çalışan 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha iyi yerlerde olacak, daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatlarının küresel ölçekte ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Bakan Şimşek, sanayi üretim endeksinin ilk çeyrekte %0,2 artarken eksik çalışma günlerinin de etkisiyle yıllık %1,3 daraldığını anımsattı. Mevcut küresel konjonktürden en az şekilde etkilenmek ve sanayimizi desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirler alıyoruz ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma, uzay ve havacılık alanında tedarikçileri geliştirmeye yönelik işbirliği imza töreninde konuştu.
2: Bu programda kapasite geliştirme hedefli projeler yürüten KOBİ'lerimize 20 milyon liraya kadar 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli 20 puan finansman desteği veriyoruz kullandıkları kredilerde. Şimdi bu programı savunma, havacılık ve uzay odağında bir özel pencereyle güçlendirmiş olacağız. Özellikle bu ana müesseselerin projelerini yürüten veya tedarikçisi olan KOBİ'lere öncelik vereceğiz. Ve buradan da ilk kez müjdesini vermiş olayım. Bu KOBİ'lerimiz için, bu program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için de destek tutarını 20 milyon liradan kredi tutarını 30 milyon liraya çıkaracağız inşallah. Umuyorum ki bu ekosistemin güçlenmesine katkı sunacak.
1: Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman'la Türkiye arasında işbirliği alanlarının artırılacağını söyledi.
3: Bundan 2 yıl önce Umman Sultanımız Türkiye ziyaretleri sırasında Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve özellikle de OYAK'la işbirliğini geliştirmek istediklerini kendileri belirtmişlerdi. Geçen yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın Umman'a yaptığı gezide bu konular tekrar bir daha görüşüldü ve artık çok ciddi anlaşmaların ve çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıktı. Biz de şimdi burada Ummanlı kardeşlerimizle hem Sayın Sultan'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu işbirliğini resmi olarak başlatmış oluyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz biz OYAK olarak. İnşallah Ummanlı kardeşlerimizle çok daha büyük, daha ciddi faaliyetleri birlikte yürüteceğiz ve karşılıklı olarak her iki ülkede bundan yararlanmış olacak.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saha 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran,

0: Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Saha 2026'nın güçlü bir marka haline geldiğinin altını çizen İletişim Başkanı, savunmada yerli ve milli üretim kapasitesinin önemli bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli üründe fuarda ilk kez sergilendi. Saha 2026'yı vatandaşlar yarın da ziyaret edebilecek. Uydu haberleşmesi alanında çalışan Türk savunma sanayi firması Anka 3'ün kesintisiz haberleşmesi için kritik uydu haberleşme anteni geliştirdi. Sistem uçağın aerodinamik yapısını bozmadan yüksek süratlerde kesintisiz iletişim sağlıyor. Saha 2026'da sergilenen uydu anteninin teknolojisini dünyada çok az sayıda ülke geliştirebiliyor. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Belçikalı bakan, Türk savunma sanayi benim için rol model, savunma alanında, inovasyonda ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturmada gerçekten çok ileri seviyedeler, dedi. Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik gücüne vurgu yapan Belçikalı Savunma Bakanı, Türkiye'nin büyük bir ekonomik güç olduğunu düşünüyorum, aynı zamanda da jeopolitik bir güç, dedi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran bir saat boyunca Hürmüz Boğazı'nda ABD ile çatışma yaşadıklarını açıkladı. ABD ordusu ise Umman Körfezi'nde kuralları ihlal ettiğini öne sürdüğü iki tankeri engellediğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM 70'ten fazla tankerin İran limanlarına giriş çıkışının engellendiğini belirtti. Tahran'da kuralları ihlal eden Ocean Koi tankerine el koydu. Tahran yönetimi mesajını başkentteki dev görselle verdi. Hürmüz Boğazı'nın kalıcı kontrolü sonsuza kadar İran'da, dedi. İran, Washington yönetimini diplomatik sürece sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD'dense, bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki 3. tur görüşmelerin 14 ve 15 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis, Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi. Erhürman, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Rum yönetimiyle katil İsrail'in yaptığı askeri anlaşmaları değerlendirdi. Yapılan anlaşmaların bizler açısından ehemmiyeti olmadığını zaten hep söyledik ama bu anlaşmalar sadece Rumlar için değil, Kıbrıslı Türkler için de sorun yaratıyor, dedi. İran ve ABD arasında bir yandan müzakereler sürerken diğer yandan çatışma sesleri yükseliyor. İran'dan yapılan açıklamada ABD'nin bazı bölge ülkelerinin işbirliğiyle sivil bölgelerde hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. ABD ise Keşim Limanı ve Bender Abbas'a hava saldırıları düzenlendiğini, ancak bunun ateşkesin sona erdiği anlamına gelmediğini savundu. Bölgede bu gelişmeler olurken Türkiye'de barış ve çözüm odaklı diplomasisini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birçok ülkenin enerji arz sıkıntısı yaşadığına dikkat çekti. Bolat, İstanbul'da Türkiye Yüzyılı İhracat Zirvesi'nde konuştu.
1: Savaşın başlamasıyla beraber birçok ülkede benzin kuyrukları, mazot kuyrukları, elektrik kesintileri, gübre arz paniği yaşandı. Biz gübre ihracatını durdurduk hemen bu savaş başlar başlamaz. Gübre ithalatında gümrük vergisi

0: maddesini sıfırladık. Antrepolarda 350 bin ton gübre vardı. Bunların da yurt dışına çıkışını yasakladık. Bu tedbirlerle gübrede, petrokimya ürünlerinde, akaryakıtta, uçak benzininde hiçbir sıkıntı olmadı. Proje aşamasında olan kalkınma yolu projesi var. 1200 kilometrelik karayolu ve demiryolu güzergahından oluşan bir rota. Muhtemelen bu hızlanacaktır bu proje bu son gelişmelerden sonra.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, iş güvenliğinin yıldızları ödül töreninde konuştu.
2: 23 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Hayata geçirilen önemli düzenlemelerden biri de doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması olmuştur. Kanuni düzenleme tamamlandı. Bizler de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış bulunuyoruz. En kısa sürede yayınlayacağımız genelge ile birlikte uygulama sürecini de açıklayacağız. Bizler çalışan annelerimizin yanında olmaya, hayatlarını kolaylaştıracak sosyal güvenlik politikalarını güçlendirmeye devam edeceğiz.
1: Sayın dinleyiciler, çiftçilere destek ödemeleri devam ediyor. 5,5 milyar liralık tutar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Destek ödemelerine ilişkin açıklama hayırlı olsun sözleriyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına tarımsal destekleme ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. Buna göre planlı üretim desteği kapsamında çiftçilere 5 milyar 487 milyon 118 bin lira verilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamındaki il ziyaretlerini Bitlis'le sürdürüyor. Sağlık Bakanı Bitlis Valiliğini ziyaretinde açıklama yaptı.
3: Bitlis sağlıkla ilgili 365 yatağı varken bugün 1065 yatağıyla 20 senede sağlıkla dönüşümde sağlık yatırımlarının önemli yerlerinden bir tanesi olmuş. Güroymak ve Hizan'da hastanelerimizi planladık ve en kısa zamanda da inşaatlarına başlayacağız. Bu hastanelerimiz fiziki olarak gerçekten çok iyi hastanelerimiz olacaklar. Bizler de Bitlis'te ve Tatvan'da, Güloymak'ta, Hizan'da, bütün ilçelerimizde daha iyi sağlık hizmeti vermek için de bugün çalışacağız. Bitlis'ten başka ile hasta gitmesini engelleyecek şekilde bütün planlamalarımızı yapacağız.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenen Türkiye'nin COP31'e giden yolu dirençli şehirler panelinde Türkiye'nin asrın inşası projesini anlattı. Yarım milyon konutun sıfır enerjili bina konseptine göre tasarlandığını söyleyen Bakan Kurum, enerji tüketimini %39, sera gazı emisyonunu ise %38 azaltmış olduk dedi. Gaziantep Emniyeti'nin yaptığı operasyonla 293 milyon liralık uyuşturucu bağlantılı kara para aklama ağı çökertildi. MASAK raporlarıyla desteklenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda lüks araçla daireler ve düğün salonunun yer aldığı mal varlığına el konuldu. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi. Kararlılık vurgusu yaptı. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD, İran tankerine hedef aldı. İsrail-Lübnan görüşmelerinde 3. tur 14 ve 15 Mayıs'ta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile müzakereleri görüştü. Çiftçilere 5,5 milyar liralık destek ödemesi yapılmaya başlandı.
4: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Oğuzhan Çakır, Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçında Çağdaş Altay, Tümosan-Konyaspor-Fenerbahçe maçında ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Süper Lig'e yükselme heyecanı sürüyor. Playoff ilk turunda rakiplerini geçen Sipey Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü iki ayaklı randevuda kozlarını paylaşacak. Bodrum'daki ilk mücadele pazartesi, Çorum'daki rövanş ise cuma günü oynanacak. Finale adını yazdıran ekip ligi 3. bitiren Esenler Erokspor'un rakibi olacak.
4: Hava durumu.
1: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Sinop hariç ve Erzurum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Malatya 9, İstanbul ve İzmir 15, Afyonkarahisar 10, Antalya 17, Adana 14, Kahramanmaraş 13, Samsun ve Gaziantep 12, Trabzon 11, Erzurum 1, Van 5 ve Diyarbakır 8 derece.
4: Yol durumu.
1: İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometreleri arasında Petkim Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 402 sayılı bildirim. İstanbul Boğazı Haliç. Yat ve yelken yarışları 12 Mayıs 2026 saat 10'dan saat 16'ya kadar Haliç Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel 460 sayılı bildirim. Çanakkale Boğazı. Su altı çalışmaları 11 ve 12 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 7'den saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 11 ve 12 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 7'den saat 18'e kadar Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılacaktır. 40 derece 2 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 9 dakika 37 saniye doğu. 40 derece 2 dakika 23 saniye kuzey, 26 derece 12 dakika 17 saniye doğu. 40 derece 3 dakika 10 saniye kuzey, 26 derece 15 dakika 8 saniye doğu. 40 derece 1 dakika 20 saniye kuzey, 26 derece 15 dakika 47 saniye doğu. 40 derece 35 saniye kuzey, 26 derece 9 dakika 35 saniye doğu. Denizcilere 466 sayılı yerel bildiri numarası. Marmara Denizi İzmit Körfezi. Su altı çalışmaları 11-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 21 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 24 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu. 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu. Saha 2. 40 derece 40 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 15 saniye doğu. 40 derece 40 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 54 saniye doğu.

40 derece 41 dakika 6 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 54 saniye doğu. 40 derece 41 dakika 6 saniye kuzey, 29 derece 17 dakika 15 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi gerekmektedir. Denizcilere yerel 467 sayılı bildiri. İzmit Körfezi. Atış eğitimi 11 Mayıs 2026 tarihi saat 00.01'den 17 Mayıs 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 2 saniye kuzey. 40 derece 44 dakika 6 saniye kuzey, 29 derece 44 dakika doğu. 40 derece 43 dakika 12 saniye kuzey, 29 derece 44 dakika doğu. 40 derece 41 dakika 55 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 22 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

Mikrofonda ben Sevda Türkeri, programın başında sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, Ulu Önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür demiş ve kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı eğitmektir diyerek kültürü tanımlamış. İşte bu gece programımızın birinci bölümünde Cumhuriyet'in kültür politikalarını konuşacağız. Konuğumuz da araştırmacı yazar Tolga Aydoğan olacak. Programımızın ikinci bölümünü bir sergiye ayırdık. 2016 yılında kaybettiğimiz sanatçı Cemil Eren'in çalışmalarının yer aldığı Ay ve Altı Kuruş sergisi Ankara'da Marif Modern'de 18 Nisan tarihinde sanatseverlerle buluştu. Sergi 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Marif Modern kurucusu Ahmet Erhan Çelik program konuğumuz olacak. Kendisiyle hem bu sergiyi hem Cemil Eren'i hem de Marif Modern'i konuşacağız. Programımızın üçüncü bölümünde konuğumuz müzik terapisti Özgür Salur. Birinci Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumu 15-16 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Sempozyumun düzenleme kurulunda yer alan Sayın Salur bize hem müzik terapiyi anlatacak hem de sempozyum hakkında bilgi verecek. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek bu gece bu bölümde Türk müziğinin önemli isimlerinden Esin Engin var. Efendim az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, gecenin içinden de konuklarımızı ağırlamaya başladık. Şu anda stüdyomuzda yazar, araştırmacı Sayın Tolga Aydoğan bizimle birlikte. Efendim iyi geceler, hoş geldiniz.
1: Merhabalar programımıza. Efendim, hoş bulduk.
0: Sürekli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Bir süredir sizinle Cumhuriyet'in eğitim ve kültür politikalarını konuşuyoruz. Eğitim politikalarını bitirdik. Şimdi kültür politikalarına geçiyoruz. Az önce açılışta da ifade ettim aslında Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür demiş ve kültürü de okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek ve zekayı eğitmek olarak tanımlamış. Ve sizinle olan konuşmalarımızda hep ifade ederiz. Atatürk'ün Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı savaş meydanında kaybetmeyeceğinden çok emin olduğunu ve o dönemde bile yüzünü aslında yeni kurulacak devletin yüzyıllarına çevirerek eğitim ve kültür ayakları üzerinde yükselen bir çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış ülke hayal ettiğini hep söylüyoruz. Tabii kültür politikaları dediğimiz zaman da işte dil çalışmaları var. Bunu eğitim boyutunda konuşmuştuk sizinle. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, tarih çalışmaları var. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, arkeoloji alanında çalışmalar var, müzecilik alanında çalışmalar var ve elbette müzik, opera, bale, resim, heykel, tiyatro, sinema genel başlıklar. Evet. Ama bütün bunlar olurken de tabii

0: Çok şeyler yaşanmış. Şimdi ben hemen sözü size bırakıyorum. Hangi noktadan başlayacağız? Bu kültür alanındaki gelişmeleri.
1: Aslında Sofya'dan başlayacağız. Birazcık daha geriden.
0: Evet,
1: Ama
0: ateşi olduğu
1: tabii.
0: dönemden
1: Şimdi
0: Atatürk'ün.
1: onu derinden etkiliyor. Batı'yla ilk teması diyebiliriz ya da ilk kapsamlı teması. Ama şu cümlesiyle aslında kültür politikalarını özetleyen ifade Ocak 1923. Demiş ki, insanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin icap ettiği şeyleri yapmaz ise itiraf etmeli ki o milletin gelişim yolunda yeri yoktur. Aslında çok güzel özetlemiş bu durumu. Şimdi eğitim politikalarında öne çıkan şey neydi? Savaşın ortasında Temmuz 1921'de Maarif Kongresi düzenliyor Ankara'da.
0: Evet.
1: Eğitimi düşünüyor daha savaş kazanılmadan. Şimdi operayı, sanatı, heykeli, resmi aslında ilk ne zaman düşünüyor? Sofya günlerinde. Şimdi biraz Sofya'ya gidelim. 1913 ile 15 yılları arasında yaklaşık 1,5 yıl kadar Sofya'da askeri ateşe olarak görev yapıyor. Ve işte Batı'yla teması, sanatla teması aslında burada ortaya çıkıyor. Burada iki noktayı hep ben altını çiziyorum. Birincisi operayla tanışması, ikincisi de balo kültürü.
0: Evet.
1: Birçok baloya gittiğini biliyoruz. Bu balolar daha sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra Ankara'da, İstanbul'da görüyoruz ki aslında baloların altını çizmemiz gereken şey şu: kadını topluma bu tip
0: Toplum hayatına,
1: davetlerle
0: evet.
1: sokmaya
0: Evet.
1: çalışması. Bunu bir çıta olarak görüyor. Şimdi Sofya günlerine baktığımızda çok manidar bir tarihten bahsetmek istiyorum. 19 Mayıs 1914.
0: Evet.
1: Ayda Operası'nı seyreder Mustafa Kemal Paşa. Ve o gece Bulgaristan'da görevli olan Türk milletvekili Zümrezade Şakir Bey, yani diğer ifadeyle Şakir Zümre Bey, bizim savunma sanayimizi kuran isimlerden birisidir. Ve işte orada şunu söylüyor: İşte Balkan Savaşı'nda neden yenildiğimizi anladım. Biz Bulgarları hani küçümsüyorduk demek istiyor. Biz
0: Evet.
1: onları işte şey yapamaz, hani başaramaz diye düşünürken bu gece gördük ki hem operaları var, operada sanatçıları var, müzisyenleri var ve seyircileri var.
0: Evet.
1: Ve idealine, hayaline yarın bir gün ileride bizim ülkemizde de bir opera yapılabilir mi? İşte o hayal ilerliyor. 1934'e
0: Özsoy Operası'na
1: geldiğimizde,
0: geliyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: 19 Haziran 1934'te ilk Türk operası Özsoy, işte İran Şahı Pehlevi Ankara'ya gelmiştir. Atatürk Firdevs'in Şehnamesinden bir bölümü konu olarak belirler. Münir Hayri Egeli librettoyu kaleme alır. 1927'de yurt dışına eğitime gönderilmiş, müzik eğitimine gönderilmiş gencecik Adnan Saygun Özsoy'u besteler. İşte bu hayal, 1914 yılında o gece kurduğu hayal, işte 1934 senesinde Ankara'da Halk Evi'nde, bugün Resim Heykel Müzesi olarak ifade ettiğimiz yerde somutlaşmış oluyor. Bir
0: Hayata
1: hayalin
0: geçmiş oluyor. Evet.
1: ortaya çıkışı. Opera diğer sanatlara göre birazcık daha zor. Niye? Tiyatro belli
0: Evet.
1: bir dramayla yapılıyor ama burada hem müzisyenlerin oyuncularla birlikte eşlik etmesi gerekiyor. Oyuncular hem drama yapacak hem seslerini ön plana çıkartacak. O yüzden daha zor. O yüzden Atatürk'ün tiyatrodan ziyade operayı yapmak istemesi daha zor bir sanat dalı olduğu için de bunu
0: Tabii
1: hedef
0: halkla
1: koymuştur.
0: buluşturmak
1: Tabii
0: da,
1: ki.
0: değil mi?
1: Tabii ki.
0: Daha önemli. Evet.
1: Tabii ki. Şimdi bunun zaten ilk temeli, bu devrimin temeli Ankara'da Cebeci'de Musiki Muallim Mektebi'nde çıkıyor. Musiki Muallim Mektebi bugün işte konservatuara dönecek, orası 36'da. 24.
0: 1924. Evet.
1: 1 Kasım 1924'te işte İstanbul'daki Mızıkayı Hümayun işte halifelik lağvedildikten sonra onun orkestrası buraya geliyor. İşte biz bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dediğim şey o zaman Riyaseti Cumhur Orkestrası olarak adlandırılıyor. Başında kim var? Zeki Üngör, İstiklal Marşımızın bestecisi. Kim var? Orhan Bey'in babası Mehmet Veli Kanık Bey. Ve 1 Kasım 1924'te açılıyor. Şimdi şurada yine şunun altını çizmemiz gerekiyor: 12 öğrenciyle başlıyor eğitim.

0: Musiki Muallim Mektebi. 6 öğrenci Ankara Erkek Lisesi'nden getirilen 6 öğrenci. Atatürk'ün okulu Musiki Muallim Mektebi'ni ziyareti var. İçeriye giriyor ve diyor ki niye bu okulda kız yok? Ve ardından Öksüzler Yurdu'ndan İstanbul'dan 6 kız getiriliyor ve 1927 senesine geldiğimizde 71 öğrencinin 24'ü kız. Yani kızları teşvik ediyor. O kültür hareketinin içerisinde kadının kızların olmasını istiyor. Çünkü onlar bu toplumun aslında direği olacaklar. Kadının önemini burada gösteriyor. Yine 1927'ye geldiğimizde bir Alman piyanist, önemli bir kişi, Wilhelm Kempff. Evet. Ankara'ya davet ediliyor Mustafa Kemal Paşa tarafından ve diyor ki ben konservatuar kuracağım. Bakın 24'te kuruluyor Musiki Muallim Mektebi, daha 3 yıl geçmiş. Amacı ne? Konservatuar kurmak. Yani daha da büyük bir hedef ortaya koyuyor. Ama Wilhelm Kempff bunun biraz zor olduğundan bahsediyor. Çünkü konservatuarı açabilmek için eğitmene ihtiyacınız var, öğrenciye ihtiyacınız var, binaya ihtiyacınız var ve seyirciye de ihtiyacınız var. Bu ne oluyor? 1936'ya geldiğimizde artık o zaman Paul Hindemith davet ediliyor. Paul Hindemith'in öncülüğünde konservatuar kuruluyor ve başına, tiyatro bölümünün başına, opera bölümünün başına da Karl Ebert geliyor.
1: Ki daha önceki programlarımızda Karl Ebert'ten çokça bahsetmiştik, tabii. Değil mi?
0: Karl Ebert önemli bir figür ve Cevat Dursunoğlu anlatır bize. Şunu söylüyor. İlk geldiği zaman Karl Ebert, işte 34'te Özsoy yapılıyor. 36 yılında Karl Ebert göreve başlarken Atatürk'ün ilk sorusu şu. İlk Türkçe operayı ne zaman sizden izleyeceğiz, dinleyeceğiz? O da diyor ki paşam bana 5 yıl verin. Ve hakikaten de 5 yıl içerisinde, yani 1940'tan itibaren konservatuarda yetişen öğrencilerin, aslında bir müzik okulu orası. Evet. Ama sanatçılar yetişmeye başlıyor. Hem müzisyen yetişiyor hem sanatçı. Ve ilk temsilleri biz orada görüyoruz. İşte 41'de Toskalar çıkıyor, Fidelio'lar çıkıyor. Ve orada zengin bir öğrenci kitlesi var. Onlar da bizim kurumsallaşmaya başladığımızda devlet tiyatrolarının kurulması. Ardından işte devlet opera ve balesinin kurulması gibi kurumsallaşma oluyor. Aslında ilk çekirdek bizim o kültür hamlesi Ankara'da Şakir Ağa dediğimiz bir Ankaralı'nın evinde başlayan Musiki Muallim Mektebi ile kültür hamlesi de başlamış oluyor 24'te.
1: Evet. Peki şimdi sırada
0: bale var aslında.
1: Tamam, oradan devam edelim.
0: Yani bale de bize biraz uzak bir, tabii ki Osmanlı'dan bize operetler hani biraz sarkıyor, o alışkanlığımız var. Tiyatro sarkıyor Darülbedai'den, o alışkanlık var ama bale yok. Şimdi bu enteresan bir bilgi vermek isterim. Bu hani bizim akademik çevrede de yazılıp çizilmeyen bir şey. Taha Toros arşivi vardı. Oradan benim de bildiğim, öğrendiğim, bugün maalesef işte orası kapatıldı. Oradan edindiğim bilgiyi paylaşacağım. Sergei Lifar. Sergei Lifar bale alanında önemli bir figür. Paris Konservatuarı'nda başında. Atatürk 1937 senesinde bir mektup gönderiyor Sergei Lifar'a ve konservatuara gelmesini istiyor. Bakın 36'da konservatuar açılmış, 37'de Atatürk mektubu yazmış ama ömrü vefa işte etmiyor ve maalesef, evet, Atatürk'ü kaybediyoruz. Sergei Lifar anılarında büyük bir üzüntü duyduğunu bahsediyor çünkü gelememiş Ankara'ya. Şimdi ilk bizim hamlemizde 1921'de Lydia, daha sonra işte Müslüman oluyor, Leyla Arzuman isminde bir kişi, iki bizim bale okulunu açıyor. Daha sonra kurumsallaşması, ilerlemesi işte 48'de ve sonra 1950'de biz ilk yavaş yavaş adımlarını atmaya başlıyoruz. Biraz geç ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Devlet tiyatrosu bu noktada kurumsallaşıyor. 49'da devlet tiyatrosu kurulmuş oluyor. 58'de de devlet opera ve balesinin kurulduğunu görüyoruz. Şimdi Atatürk'ün Ankara'da sanata dokunduğunu çok net bize gösteren bir örnek var. Bunu her yerde anlatmak istiyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Atatürk'ün kıymetini anlayabilmemiz için. Malumunuz Arif Hikmet Arif Hikmet Koyunoğlu Türk Ocağı sahnesini yapar. İşte 32'de adı değişir, Halk Evi olur. Bugün Resim Heykel Müzesi olur. Onun kuruluş aşamasında, yapım, evet, aşamasında tam bu sıralarda Atatürk'ün Ankara'ya gelen bir operet topluluğunu seyrettiğini görüyoruz. Tarih 27 Mart 1928. Ankara'yı bilenler için söylemek isterim. Birinci meclisin hemen karşısı. Ankara Palas'ın yanı. Orada bir bahçe var. Millet bahçesi diyoruz biz oraya.
1: Evet.
0: Ahşap iki katlı, biraz köhne mi diyelim artık. İşte 7-8 yıl boyunca hizmet veren bir yapı var bize Osmanlı'dan sarkan. Orada sinema gösterimleri yapılıyor, tiyatro yapılıyor ama işte amatör şartlarda ve dönemin İstanbul'un da gelen işte Kordi Milovic ismindeki bu önemli operet sanatçısı Kontes Mariça isminde bir oyun oynayacaklar. O köhne ahşap yere giriyorlar. Atatürk o gece işte Ulu İdemir anlatıyor bize, smoking giyer, giyip gelir. Hı hı. O kadar önem verir, özen gösterir o geceye. 27 Mart 1928 günü dekorlar oyuncuların üzerine devriliyor. Oyun yarıda kalıyor ve ağlıyorlar. Atatürk Kordi Milovic'in yanına gidiyor, diyor ki madam ağlamayın, üzülmeyin, tam oyun yarıda kaldı. Öyle bir sahne yapacağız ki bir dahaki gelişinizde o sahnede oynayacaksınız ve hayran kalacaksınız.
1: Evet.
0: Ve o gecenin ardından İsmet Paşa ile görüşülüyor. Falih Rıfkı anılarında anlatır bunu. Ve Türk Ocağı'ndaki o sahne aslında bir konferans salonudur. Oraya işte asansör, ışıklandırma vesaire, ses sistemi, her şey eklenir. Ve muhteşem bir sahne kazandırılır Ankara'ya. Bu da Atatürk'ün Ankara'ya o kültüre dokunduğunun güzel bir örneğidir efendim.
1: Örneği. Evet. Tabii bu arada Efkaf Apartmanı'ndan, Büyük Tiyatro'dan bahsetmek lazım değil mi?
0: Tabii.
1: Efkaf Apartmanı'nı da biz aslında programlarımızda dinleyenlerimize anlatmıştık. Muhakkak hatırlayacaklar. Evet.
0: Efkaf Apartmanı tabii konut ihtiyacını karşılamak için yapılmış bir bina. 1929 yılında işte Nafis Kotan müteahhitliğini üstlenir. Mimar Kemalettin de tasarımını yapar. Ama işte tamamlandığını göremiyor maalesef. O binanın giriş katına bir salon yapılıyor.
1: Evet.
0: Yani, hani bu tabii ki hiçbir kaynakta yazmaz ama hani sinema olarak düşünülmüş, tiyatro yapılması için düşünülmüş ama ben yani, tahminimdir. Böyle bir bina yapılacaksa Ankara'da muhakkak Atatürk'ün de bir parmağını bir dokundurduğunu evet. düşünürüm. Çünkü özel bir binadır. Hala bugün varlığını koruyor. Küçük tiyatro sahnesi. Ya küçük tiyatro, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün olduğu bina. O sahnede önemli temsiller yapılıyor. İşte 1947 senesinde Ahmet Kutsi Tecer'in köşe başıyla perdelerini açmıştır. Önemli bir yer. Aynı zamanda konut ihtiyacını karşıladığı için hani birçok işte Orhan Veli'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a, işte Reşat Nuri'den Sayıp Tuna'ya, Orhan Peker'e birçok kişinin kaldığını biliyoruz. Efkaf Apartmanı bir sahne eklenmesiyle aslında Atatürk'ün de yine ya Cumhuriyet rejiminin buna bir dokunuşunu görüyoruz. Büyük Tiyatro yine Ankara'da önemli bir yer. Eski sergi evi, daha sonra bugün opera izlediğimiz yer, aslında bir dokunuşla orası da hayata geçmiştir. Bu dönemde Cumhuriyet'in ilk yıllarında Karadeniz Vapuru karşımıza çıkar.
1: Evet.
0: Yeni bir rejim kurulmuştur. Artık Türkiye Cumhuriyeti kendisini tanıtmak durumundadır. Karadeniz Sergi Vapuru yaklaşık 3 ay boyunca Avrupa limanlarında dolaşır, 13 ülke gezer ve Türk kültürünü tanıtır. İçinde ilginç bir kişi var. Orhan Veli'nin babası Mehmet Veli Kanık.
1: Evet, az önce de
0: orkestra şefi olarak çıkar.
1: Evet, sözü bahsi.
0: Ve Karadeniz Vapuru 1933'te benim çok sevdiğim bir ifadedir, terbiye. Eskiler eğitim, öğretim ifadesinden ziyade terbiye ifadesini kullanmayı tercih etmişler. İşte bir yemeği terbiye etmek deriz ya, toplumu terbiye etmek, bireyi terbiye etmek, yani aslında olgunlaştırmak manasına gelir diye söyleyebiliriz. Evet. 33 senesinde Ankara'dan Samsun'a bir tren kalkıyor. O trende demişler ki seyyar terbiye treni.
1: Güzel ve değil mi?
0: Başına da kim koymuşlar? İsmail Hakkı Tonkuç.
1: Evet.
0: Her istasyonda duruyor. Halka film gösterimleri yapıyor. Küçük bir kütüphanesi var. Kitap hediye ediliyor. Halkı bilinçlendirmek, aydınlatmak için Ankara Samsun arası çalışan bir tren evet. yapmış.
1: Yani bir yandan aslında bir altyapı oluşturuluyor. Mekanlar yaratılıyor.
0: Kesinlikle.
1: Eğitimle sanatçılar yetiştiriliyor ama bir yandan da sanatın halka ulaştırılması için çabalar var. Bu arada efendim maalesef 2 dakikamız kaldı.
0: Yine yarım
1: bugün
0: kaldı.
1: Bugün için evet.
0: Yine yarım kaldı.
1: Devam ederiz nasıl olsa tabii ama ki. Bu 2 dakika içinde neler söylersiniz?
0: O zaman şey bu kısmı, geriye kalan kısmı çok fazla şey yapmayalım, deşmeyelim. Şunu söylemek isterim. Ankara Ankara üzerinde şöyle toparlamak isterim son iki dakikamızda. Cumhuriyetin olgunlaşmasını, kültür hareketinin

0: Anadolu'ya yayılmasını sağlamak için aslında Ankara'dan başlıyor Atatürk.
1: Yani her
0: Onu
1: anlamda bir başkent,
0: tabii
1: değil mi?
0: kültür başkenti. Bunu hani şeyde
1: Sadece yönetim anlamında değil ama aynı
0: tabii.
1: zamanda kültür ve
0: Tabii.
1: eğitim için de bir
0: Tabii.
1: başkent.
0: Hatırlarız. Bizi dinleyenler de belki o programlara denk gelmiştir. Ankara başkenttir ama 1930'lar 40'lar Ankara'sına bakınca edebiyatın da başkenti, sanatın da başkenti. Hatta işte Babıali burada. Öyle derler, Rüzgarlı Sokağı. İstanbul'un Babıali'si burada, gazeteciler burada. O yüzden bir entelektüel bir kitle olduğunu görüyoruz. O da aslında Atatürk'ün bir dokunuşu. Malum Çanakkale Savaşları döneminde bir edebi heyet kurulmuştur. Çanakkale'yi görmüştür bu yazarlar, ressamlar, gazeteciler. Sonra İstanbul'a gidip yazmışlardır. İşte Hamdullah Supi vardır, içinde Halide Edip vardır vesaire. Ankara'yı da aslında çağırıyor Atatürk. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmiştir ve yazarları buraya davet eder ve biz yazarları görürüz. Geçen programda da onu anlatmıştık. Ahmet Rasim buraya gelir iş bulmak için ve Atatürk'ün sayesinde milletvekilliğini kazanır. Orada da Atatürk'ün neyini görüyoruz? Bir edebiyatçıya iş bulması, ona sahip çıkması. Sonra Şevket Dağ'dan bahsetmiştik, hatırlarsınız. Tablolarını satın alır Atatürk, bir ressama desteğini görürüz. Ve bu kültür hareketi bir sonraki programda bahsederiz ama beni çok etkileyen Atatürk'ün vefatından çok kısa bir süre önce başlayan 38 ile 43 arasında yurt gezileri. Orada da Cumhuriyet rejimi birçok ressamımızı Anadolu'nun en ücra köşelerine gönderir. Oraların resmi yapılır ama resim yapılacakken de şöyle, halkın içinde yapılacak, halk ressamla temas edecek, halk
1: Resmin nasıl
0: sanatçı yan
1: yapıldığını
0: yana
1: görecek.
0: gelecek ve orada yapılan tablolar yaklaşık 750 tablodur. Bunları da devlet satın alacak. Hem halk bilinçlendirilecek, hem ressam bu işten para kazanmış olacak, hem o tablolar bizim o dönemi anlayabilmemizi sağlayacak. Muhteşem bir kültür hareketidir. Bir sonraki programda devam ederiz.
1: Şimdi edebiyatın başkenti Ankara'yı konuşmak lazım. Az önce kısa kısa ifade ettiniz ve daha sonra da tabii ki diğer alanlara geçmek lazım. Bugünlük, bu
0: Çünkü
1: gecelik.
0: bitmiyor. Onların yaptığı bu güzel şeyleri
1: teşekkür ederim.
0: anlatmak zaman yetmiyor.
1: Yazar, araştırmacı Sayın Tolga Aydoğan bizimle birlikteydi. Cumhuriyet'in kültür politikalarına başladık, bitiremedik. Bir sonraki programımızda tekrar ne zaman olursa sizinle bir
0: Tabii.
1: araya geliriz. İyi geceler
0: İyi
1: diliyoruz
0: geceler
1: efendim.
0: efendim.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda saatimiz 23.59'a doğru ilerliyor ve bir başka değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Şu anda stüdyomuzda Marif Modern kurucusu Sayın Ahmet Erhan Çelik bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar.
0: 2016 yılında kaybettiğimiz sanatçı Cemil Eren'in çalışmalarının yer aldığı bir sergi var şu anda Marif Modern'de. İsmi Ay ve Altı Kuruş. Bugün sizinle hem bu sergiyi hem elbette ki Cemil Eren'i ve bir de tabii Marif Modern'i konuşmak istiyoruz. Nereden başlayalım diye düşündüm. İsimden belki başlamak lazım çünkü ilginç. Ay ve Altı Kuruş. Neden bu serginin ismi Ay ve Altı Kuruş? Sohbetimize böyle başlayalım.
1: Yani profesyonel seviyede baktığınızda serginin ilgi çekebilmesi ya da iz bırakabilmesi için hep bir detay ararsınız. Yani biz hani galerici sıfatıyla meselelere böyle yaklaşırız. Ve herhangi bir sanatçı için ortalama 1-1,5 aylık aslında bir araştırma yaparsınız. Kimi vakit de örnek vereyim yani bizim galerimiz açısından ifade ediyorum. Benim 3 yıl boyunca beraber çalıştığım sanatçılar da vardır. Şimdi radyodayız ve plastik sanatlardan söz edeceğiz. Görseli olmayan ortamda konuşuyoruz. Bu nedenle evet, işin biraz daha lafzi tarafını, doğru kelime bu mu bilemiyorum ama lafzi tarafına ağırlık vererek devam edeceğim. Sözü uzatmadan Cemil Eren okumaları esnasında bir defa sanatçının biyografisini yani 3 cümleyle nasıl tanımlarsınız diye gayret ediyorsunuz. Bunlar çok uzun okumalar aslında. Cemil Eren hakkında da birçok kitap var, anıları var. Hikaye şuradan başlıyor. Kestirmeden ben de aktarmaya gayret edeyim. Cemil Eren 1948 yılında harp okulundan mezun oluyor. Ve o tarihlerde teğmen oluyor. İşte devlet maaş veriyor. Yani temelde Cemil Eren yoksul bir aileden geliyor ve her yoksul aile çocuğu gibi devlet daha iyi bakar fikriyle çok küçük yaşta Erzincan'daki askeri okula gönderiliyor. Okullar bitiyor ama hep içinde başlangıçta müzik var mesela. Sonra iş pentüre dönüyor yani resimsel değeri olan işlere dönüyor. 48'de memur oluyor. Yani eğer devam etmiş olsaydı teğmen olarak görevine... Çocukları belki de işte bir generalin çocuğu olarak çok daha rahat bir hayat sürebileceklerdi. Bambaşka bir hayatla karşılaşacaklardı ama Cemil Eren öyle yapmıyor. Erhan Bener'in hazırladığı iyi bir katalog var. Katalogda aktarıldığı kadarıyla ki ben oğlu Barış Eren'e de bunu YouTube programımızda sormuştum. Teyit edip ilaveler de yapmıştı. Teğmen olduktan kısa bir süre sonra eline geçen bir kitap var. Türkçe'ye iki türlü çevrilmiş bu aslında. 1944 ve 46 baskıları var. Bizde de 44 baskısı mevcut. Somerset Maugham'ın İngilizcesi The Moon and Sixpence adlı bir romanı var. Evet. Bu 1919'da aslında yayınlanan çok ünlü bir romandır. Türkçe'ye çevirdiğinizde Ay ve Altı Kuruş adını verdik bizde. Tam böyle değildir ama temelde Gauguin'in hayatına refere eder. Gauguin çok para kazanan bir borsacıdır ama bir noktada ben sadece resim yapmak istiyorum der. O içindeki tutkuya gen vuramaz. Çoluğu çocuğu kadını bırakır. Bu arada şunu da ilave edeyim, ne kadar parası varsa çoluğa çocuğa bırakır ve Haiti'ye gider. Cemil Eren işte böyle bir psikolojiyle hareket ediyor ve o da içindeki tutkuya gen vuramıyor. Oğlu Barış Eren'in ki o da önemli bir sanatçıdır. Almanya'da hala hazırda yaşıyor. Tiyatrocu, kendisi de resim yapar. Barış Eren'in verdiği bilgiye göre Cemil Eren ortalama böyle 2-3 yılda bir babamın hep elinde görürdük diyor Megam'ın bu kitabını. Yani bir çeşit aslında Gauguin'le paralellik kurabileceğimiz bir hayat hikayesi var. Hayat hikayesi diyorum hani arada geçen 1948 yılından söz ettik. Doğum yılı 1927. Evet. Yani Cumhuriyet'in ön kuruluş döneminin insanlarından birinden söz ediyoruz. Yani sanat piyasası yok, yaptığı resmin evet, parasallaşması zaten o günkü dünyada çok mümkün değil. Yani bu şu demek, siz memuriyeti hazır maaşı bırakıyorsunuz.
0: Garanti bir hayatı. Evet.
1: Evet. Sanat yaparak geçireceğim diyorsunuz. Bu gerçekten çok ciddi bir
0: radikal
1: meydan,
0: değil mi o döneme
1: tabii
0: göre?
1: meydan
0: Üstelik de
1: okumadır.
0: az önce ifade ettiğiniz gibi, özür diliyorum sözlerinizi kestim ama yoksul bir aileden gelmiş olmasına rağmen, ki küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kalmış okuduğum kadarıyla,
1: Evet.
0: böyle bir aile yapısı varken gerçekten cesaret isteyen bir karar.
1: Tabii tabii gemileri yakıyorsunuz
0: Evet.
1: ve sanat yapacaksınız ama ticari karşılığı kapitalizm şartlarında bunun yankısı ne olacak, bunları bilmiyorsunuz. Hal böyle olunca pentürden zaman zaman ayrılmak durumunda kalıyor. Yani cam işleri yapıyor, mozaik yapıyor, vitray yapıyor. Çünkü ticari getirisi olan işler bir taraftan da bunlar. Pek çok kurumda aslında, örneğin Akün sinemasında halen büyük bir vitrayı vardır falan. Pek çok yerde böyle cam işleri de mevcuttur. Ama bugüne ulaşabilen ağırlıkla pentürleri zaten.
0: Evet. Peki efendim, şimdi 1950'li yıllarda daha çok soyut çalışmalar yapıyor. Sonra 60'larda figüratif resme dönüyor ve az önce ifade ettiğiniz gibi pek çok alanda büyük duvar resimleri, rölyefler, daha sonraki yıllarda seramik çalışmaya başlıyor. Ve fırında vitray yapmayı deniyor. Aslında elbette bunun bir ticari boyutu da vardır ama bir sanatçı açısından da kendi sınırlarını, kendi ifade etme şeklini çok değişik alanlarda aradığını görüyoruz. Her sanatçı için de bu böyle olmuyor galiba. Bu konuda neler söylersiniz dinleyenlerimize?
1: Kendi sınırlarını aramak diye bir başlık koyalım sizin ifadenizle. İki bacaklı bir cevap verebiliriz buna. Pek fazla kimse bilmeyebilir. Anıtkabir'e gittiniz, mozolyeye girdiniz, başınızı kaldırın, halı kilim desenleri görürsünüz. İşte o rölyefleri yapan Cemil Eren'in ta kendisidir.
0: Evet.
1: O tarihte bu büyük bir mimari projedir ve oradaki işçiliğin de ciddi bir kıymeti vardır. Kusuruma bakmayın, ben biraz böyle serin kanlı bir adam olduğum için doğrudan şeyler söylüyorum. Bunlar resim piyasasında ya da sanat piyasasında çok alışılageldik üsluplar değildir ama biz her şeyi doğrudan söyleme taraftarıyız. Kendi sınırlarını aramak dediğinizde ben bir başka açı getirmeyi deneyeyim size. Hani dediniz ya, değişik tarzlar deniyor. Cemil Eren yine pek fazla kimse bilmez ama Rothko'yu çok önemsiyor. Mark Rothko'yu.

0: Makrotko yani geçen 15-20 senede aslında sanatseverlerin hani gündemine gelmiş. Belki de bugün yani sanat galerisi işleten arkadaşların önemli bir bölüm belki de bu ismi bilmiyordur. Ama müzayedelerde yani dünya müzayedelerinde herhangi bir Makrotko eseri 32-33 milyon dolardan başlar. Yaptığı şey de bambaşka bir şeydir. Yani dinleyenlere öneririm. Hani bir basit internet taraması yaparlarsa görecekleri şey şudur. Bir pentür ortamı, işte bir bez var. Kuşak halinde 3-4 renk var. Ya bunun neresi milyon dolar ediyor diye sormak lazım gelir. Dikkatten kaçan şey şudur. İnsanlığın gördüğü renk paletini değiştirir aslında. Makrotko. Ve tekstilden başlamak üzere bugün üstümüzde giydiğimiz kıyafetlerin renk bileşimine şekil veren adam bile denilebilir. Hani bugünden geriye baktığınızda çok anlamlandıramayabilirsiniz ama tarihi kendi doğrultusunda okumayı denerseniz bu tür sonuçlara varırsınız. Rothko'ya hayranlığı var dedim ya Cemil Eren'in. Tarihsiz bir söyleşi var. Cemil Eren'in not defterlerinde geçen birçok defter var böyle. Yani kime bu röportajı vermiş, yayınlanmış mı bunu bilmiyoruz. Röportajda şöyle söylüyor. Bence bir sanatçı verecek bir şeyi kalmadığında, yani sizin ifadenizle hani bir sınıra geldiğini düşündüğünde Mark Rothko gibi çeker gider bileğinde kesiklerle diyor. Rothko artık verecek bir şey kalmadı deyip yani bu fikre sabitlenip bileklerini kesip intihar ediyor.
1: Evet.
0: Ve Cemil Eren bu tutumun, davranışın yani bir sanatçının tamam ben yaptım yapacağımı daha fazlasını yapma imkanım yok. O zaman yaşamaya da devam anlamlı değil deyip kendini öldürmesi de olumlayan bir görüş
1: Evet.
0: ileri sürüyor. Bu ancak tutkulu insanların sahici biçimde ifade edebilecekleri aforizmalar bunlar. Yani yoksa basit internet aforizması değil.
1: Evet.
0: Öyle kimse kendi başına kolay iş değil o. Yani verecek bir şeyim kalmadı deyip hayatınıza son veriyorsunuz. Bu yani bir sanatçının karakterini belirlemek açısından
1: Evet.
0: çok önemli bir ölçüdür. Allah'tan Cemil Eren verecek bir şeyler olduğuna hükmetmiş, bu görüşü devam etmiş. 89 yaşına kadar da üretmeye devam etmiş.
1: Evet. Kullandığı malzemeler açısından da bunu görüyoruz. Dönemsel olarak işte deniz kabuklarıyla çalışmış, mürekkep balığının mürekkebiyle çalışmış, arayış her manada devam etmiş gibi görünüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aramaya ve üretmeye devam etmiş. Peki efendim, siz şöyle bir yıllar itibariyle eserlerine baktığınız zaman, az önce de ifade ettik. Tabii şundan da bahsetmek lazım. 80'li yıllardan itibaren Don Kişot resimleri yapıyor. Bodrum'da yaşadığı dönemde işte balıkçılar, kuşlar, martılar var. Onları yapıyor. Bu eserler açısından genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? En çok tanınan eserleri Don Kişotlar herhalde, değil mi?
0: Valla sizi tebrik ederim. Siz de güzel çalışmışsınız. Şöyle birkaç düzeltme yapmama müsaade edin.
1: Tabii, buyurun.
0: Yani nereden başlamalı? Şimdi Cemil Eren evet çok değişik teknikler kullanıyor. Temalar üzerinde çalışıyor filan. Özeti şudur ama. Ne yaşıyorsa onun resmini yapmış aslında. Ne yaşıyorsa derken bizim gördüğümüz dünyadan başka bir dünyayı resmetmiş ama bu arada. Yani sanat ya da resimsel değeri böyle oluşmuş. Örnek vereyim size. Bartın'da fiyort diye de adlandırabileceğimiz büyük kayalıklar vardır. Hani yüz milyonlarca yıl öncesinden bugüne devrolmuş önemli coğrafik parçalar. Güzelcehisar'da bu fiyortlar. Onların resimlerini yapmış. O resimlere baktığınızda kayalar görmüyorsunuz. O resimde ama bambaşka insan portreleri görebiliyorsunuz ya da başka varlıkların hareketlerini filan görebiliyorsunuz.

0: Şimdi ne yaşadıysa dediğim kısım örnek olsun, balıkçılar dediniz. Çünkü o tarihlerde Bodrum'a taşınıyor. Daha sonra Torbalı'da uzun süre yaşıyor. Balıkçılarla çok haşır neşir oluyor. Balıkçıların resimlerini yapıyor. Ama öyle bir yapıyor ki, yani bu arada gerçekten sanatseverlerin çıplak gözle bu sergiyi izlemelerini öneririm. Hani bir balıkçı peyzajı var diyelim. Hakikaten balıkçılar ağ çekiyormuş gibi hissettiriyor size. Yani öyle ilginç perspektif kullanmış ki. Peki başka ne yapmış? Mesela mürekkep balığı, mürekkebi dediniz. Bodrum'da yaşıyor. Bir dönem hatta şöyle bir lakabı var ya da nitelendirilen bir isim. Bodrum ressamı deniyor. Şimdi mürekkep balığı, mürekkebi işi, hatta yine bir söyleşide falan olacak galiba. İlk olarak balıkçı Orhan diye bir şahsiyet var. Orhan'a diyor ki bana mürekkep balığı bul. Mürekkep balığından mürekkep çıkarıyor. O mürekkeplerle resim yapmaya devam ediyor. Bunu duyan diğer balıkçılar sürekli mürekkep balığı getiriyorlar. Cemil Hoca mürekkep çıkaracak diye. Tabii bu arada keyifli bir adam. Yani şöyle mesela büyük balık yemekleriyle ünlü bir sanatçı. Yani şöyle elimle tarif ediyorum size ama işte 50-60 santimlik, hani bugün çok pahalı. Pekazımız ne yazık ki tüketebiliyoruz. Balıkçılar getiriyorlar hoca balık seviyor diye. Onu seramik hamuruyla kaplıyor. Seramik fırınına atıyor. Seramik fırını 1200-1300 derece ısı verir. Fırından çıkarıyor, çekiçle kırıyor. Bu balığın tadına doyumlu olmuyor.
1: Bu arada ibtidai şartlarda yaşıyor, değil mi efendim?
0: Evet,
1: Oradaki evi
0: son
1: çok
0: derece
1: son derece
0: tabii
1: basit.
0: mütevazi. Zaten parayla pulla pek değil, hiç
1: Hiç
0: alakası
1: işi yok.
0: olan bir sanatçı değil. Bir başka aslında entelektüelizm evreninde yaşıyor. Yani çevresi de öyledir. Yakınlarına baktığınızda, yani Ece Ayhan arkadaşıdır, Cemil Eren üzerine şiirler yazmıştır. Turgut Uyar'ın şiirleri var sergileri üzerine. Ruhi Su gelip atölyesinde türküler söyler. Aklınıza gelebilecek 50'li 60'lı yılların tüm entelektüelleri diyebiliriz ki Ankara o tarihte sanatın da başkentidir. Yani henüz parasallaşılmayan bir dönemdedir. Bir başka dünyanın insanlarıdır bunlar. Yani işte Nuriyem yakın arkadaş söz gelimi. Sırayla bir resim sen as, bir resim ben asayım diyerek sergi düzenliyorlar. Yani yaşadıkları hayatı aslında resmetmeye gayret etmişler ve çok doğal malzemelerle çalışmışlar. Yani sentetik bir şey yok. Mesela beyaz rengi seviyor Cemil Eren. Hani Bodrum'da başlayan bir durum bu. Beyaz evler yapıyor ve beyazın tonlarını kullanıyor. Bu çok ciddi ustalık isteyen bir tavırdır. O beyaz rengi hazır endüstriyel boyayla yapmıyor. Kendisi beyaz üretiyor. Don Kişot dediğiniz, Don Kişot biraz daha erken başlayan bir serüven aslında. Bizim de sergilediğimiz resimlere baktığınızda ki anılardan da geçen ifadelere göre 75-76 yıllarında başlıyor Don Kişot çizmeye. O tarihte gazetelerde bir sanat polemiği var ve bir tavır alıyor Cemil Eren de. Sen Don Kişot'sun diyorlar. Dil öğrenmeye meraklı, o tarihte Fransızca öğreniyor. Almancası falan çok iyi, İngilizcesi çok iyi. Ve Don Kişot pek de o tarihte resimsel değeri olan bir tema değil. Yani yapan başka kim var doğrusu bilmiyorum. Ve ilk Don Kişotlarını da mürekkep balığı mürekkebiyle yapıyor. Çok özgündür. Zira koşturan bir Don Kişot figürü düşünün. Yani sergide bunun örneklerini göreceksiniz. Fonda peri bacaları var. Ve sergilenmiyor. İlk defa aslında biz sergiliyoruz derli toplu vaziyette.
1: Evet, bu açıdan da
0: Yani
1: çok
0: 92
1: önemli
0: yılında
1: bu
0: bir Emlak
1: sergi.
0: Bankası'nın galerisinde sergilenmiş, o tarihe kadar yaptığı eserlerden oluşan bir sergi. Gazetelerde böyle büyük infial uyandırdığına dair ifadeler var. Ama sonra resimleri kendine saklıyor ve 2002 ile 2016 yılında İspanya elçiliği Cemil Eren'i buluyor ve iki defa İspanya'ya götürüp müze ve sanat

0: Sanat fuarında sergileniyor. Bunun dışında Don Quixote serisini doğru düzgün derli toplu şimdiye kadar hiç kimse görmemişti.
1: Şimdi görecekler sanatseverler. Bu arada süremizin çok sonuna geldik. Tabii ki Cemil Eren'i çok uzun konuşabiliriz ama bir radyo programının süresi ancak bu kadarına el veriyor. Marif Modern'den de konuşmadan bırakmak istemeyiz sizi. Çok kısaca Marif Modern'den de bahseder misiniz dinleyenlerimize?
0: Yenilikçi ve farklı olan bir şeyleri biz hep arıyoruz. Kısaca öyle ifade edeyim. Ve bizim adımızdan ziyade ağırladığımız sanatçılar bizi tanımlamak için daha uygun araçlardır. Yani bizim kuruluşumuz şöyle böyle demeye gerek yok. İşte Cemil Eren'in yıllardır saklanan aile koleksiyonunu sergiliyoruz ve
1: Evet.
0: bunun değerli olduğunu düşünüyoruz.
1: Bu arada bir web sayfası var. Dinleyenlerimize ifade etmek isteriz. Marif Modern'in oradan hem sergilere ilişkin hem de bu sergide yer alan resimlere ilişkin bilgi almaları mümkün. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben
1: Bugün
0: teşekkür
1: bizimle
0: ederim.
1: birlikte oldunuz. Sayın Ahmet Erhan Çelik bizimle birlikteydi. Ressam Cemil Eren'in sergisine ilişkin konuştuk. Konuşmanın başında da ifade etmiştik. 18 Nisan tarihinde sanatseverlerle buluştu. 17 Mayıs tarihine kadar da devam edecek. Ankara'da olan yolu Ankara'ya düşecek dinleyenlerimize mutlaka tavsiye edelim, uğrasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz efendim.
0: Sağ olun, görüşmek dileğiyle.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Birinci Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumu 15-16 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Bu gece programımızın bu bölümünü bu sempozyum vesilesiyle müzik terapiye ayırdık. Hem sempozyumla ilgili hem de müzik terapiyle ilgili bilgiler almak istiyoruz. Şu anda telefon hattımızda uzman müzik terapist Sayın Özgür Salur bizimle birlikte. Sayın Salur, iyi geceler diliyoruz. Hoş geldiniz.
1: İyi geceler, hoş bulduk.
0: Efendim, şimdi sempozyumla ilgili bilgi alacağız. Siz düzenleme komitesindesiniz bildiğimiz kadarıyla. Ama onun öncesinde müzik terapi hakkında bilgi almak isteriz sizden. Nedir müzik terapi? Açıklar mısınız bize?
1: Tabii müzik terapi deyince aklınıza birçok şey geliyor. Belki çağrışım yapıyor. İşte müziği belki kendi hayatınızda da bir rahatlatıcı olarak ya da bir motivasyon aracı olarak kullanıyor olabiliriz. Bir yandan hani bu topraklarda tarihinin olduğu hakkında bir bilgimiz olabilir. Müzik terapi aslında dünyanın her yerinde müziğin insanlık tarihi boyunca sağlık alanında kullanılışını içeriyor ve bugüne bir disiplin olarak gelmiş hali müzik terapi. Müzik terapi de müziğin psikolojik, müziğin fiziksel, müziğin sosyal, sosyolojik ve müziğin bilişsel boyutlarının sağlık amacıyla kullanılmasını ele alıyoruz. Bu her yaş grubuyla olabiliyor. Küçücük bir bebekten, yeni doğmuş bir bebekten yaşlı, yaşam sonu bakımındaki bir kişiye kadar mümkün olabiliyor ve sadece müzik dinlemeyi de kapsamıyor. Müzik dinlemek, şarkı söylemek, bedenimizi bir enstrüman gibi kullanmak, doğaçlama, müzikler üretmek, yeni parçalar yazmak ya da var olan parçaların sözlerini değiştirmek, şarkıların sözlerini analiz etmek. Biz birçok şeyi müzik terapide müzik olarak kullanabiliyoruz.
0: Evet. Peki Sayın Salur, özellikle kullanım alanlarından da bahsetmek isteriz dinleyenlerimize. Şimdi yaş grupları itibariyle her yaştaki insan için uygun formlarının olduğunu anladık sözlerinizden, ama hangi rahatsızlıklar söz konusu olduğunda müzik terapi devreye girebilir ve kişiye faydalı olabilir?
1: Tabii bazı örnekler sunmaya çalışayım. Bir anket çalışması yapılmış. Aslında üstünden de bir 10 sene geçmiş. O zaman yapılan çalışmada 46 ayrı alanda müzik terapistlerin çalıştığını görmüşler. Yeni doğan bir bebek demiştik. Mesela yeni doğan bir bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalması onu da zorlayıcı etkiler doğurabiliyor ve gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Oradan başlayalım. Mesela orada bir müzik terapist o bebeğe en iyi gelecek şey olan annesiyle olan bağını güçlendirmeye çalışarak başlıyor. Oradan sonra çocuklarla çalışmalar, birçok tanı konmuş çocuklar olabilir ya da okullarda ya da toplum içinde kaynaştırma amacıyla çalışmalar olabilir. Ama bunun dışında mesela otizm başlangıcı gibi o yaşlarda öne çıkabilecek, serebral palsi gibi, spastiste gibi veya bir diğer tabirle veya hiperaktivite bozukluğu gibi o yaşlarda çıkabilecek tanılarla çalışmalar.

0: gelişebiliyor. Daha sonra ergenlerin kendi yaşayabilecekleri, kendi yaşlarına yönelik ve gençler, ardından yetişkinler ve burada depresyon gibi tanımları görüyoruz. Kaygı bozuklukları gibi tanıları görüyoruz. Şizofreni gibi tanıları görebiliyoruz. Ve yaş ilerledikçe başka tanılar da gelebiliyor. Kanser çalışmaları yapabiliyor, evet, müzik terapistler. Demans, Alzheimer çalışmaları yapabiliyor müzik terapistler. Ve yaşam sonunda da yaşam sonu bakımı dediğimiz, palyatif bakım dediğimiz hospis ünitelerinde de müzik terapistler çalışabiliyor.
1: Evet. Sayın Salur, müzik terapist kimdir diye soralım o halde bu noktada. Müzik terapist olabilmek için nasıl bir eğitimden geçmek gerekiyor ve nasıl bir çalışma yöntemi var?
0: Çok önemli bir soru. Şimdi müzik terapistlik dünyada lisans, yüksek lisans ve doktora derecesinde alınan eğitimler sonucunda kazanılan bir ünvan. Bu eğitimlerin sonunda müzik terapist ünvanı verilen kişi hem ben müzisyenim diyebilecek yetkinlikte bir müzisyen olarak o noktada oluyor. Hem de bir terapistim, psikoterapisti burada kastediyoruz. Terapistim diyebilecek yetkinlikte bir terapist oluyor. Eğer lisansla başlarsa müzik eğitimi de buna dahil oluyor ve terapistlik eğitimi. Yüksek lisansla başlarsa zaten müzik konusunda yetkin olmasını bekliyor buradaki programların yöneticileri ve üzerine klinik psikoloji gibi, psikoterapiler gibi bunların yine psikoterapi yaklaşımlarını benimseyen yaklaşımlarla, psikodinamik gibi, davranışçı gibi, psikanalitik gibi ama müzik üzerinden işlemlenmesiyle bir eğitim sunuluyor. Ve daha sonra buradan mezun olan müzik terapistlerden de bu şekilde uygulama yapmaları bekleniyor.
1: Evet. Peki ülkemizdeki yasal altyapı nedir bu konuda? Herhangi bir Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesi var mı efendim müzik terapistlerle ilgili?
0: Evet, şöyle. Şimdi maalesef müzik terapistlerle ilgili dediğimizde ülkemizde bir yasal düzenleme var. Onunla uyuşmuyor. Neden uyuşmuyor? Dünyada biraz önce de anlattığım gibi müzik terapi bir bilimsel alan olarak kabul ediliyor. Bir meslek alanı olarak, bir disiplin olarak kabul ediliyor. Hatta öyle ki bütün sağlık sistemlerine yerleştirmiş bazı ülkeler var bunu ve sigortalar bile geri ödeme yapar durumda müzik terapiye. Bu kadar yerleşmiş. Ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları altında bir tanınırlığı var müzik terapinin ama bir bilimsel disiplin veya meslek olarak değil, sadece sertifikalı doktor ve diş hekimlerinin kullanabileceği bir uygulamadır şeklinde. Şimdi burada bir yanlış anlama var. Bir müzik terapi, müzik terapistler tarafından uygulanan, biraz önce bahsettiğim, evet, uygulamalar. Bir de müzik tıbbı dediğimiz uygulamalar var dünyada. Bunu hemşireler, doktorlar ve diğer sağlık personelleri kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde müziği kullanabiliyorlar. Müzik tıbbı diyoruz buna ve ülkemizde müzik terapi olarak adlandırılan tanınma biraz daha müzik tıbbına aslında yakın. Tabii burada biraz daha bunun netleştirilmeye ve geliştirilmeye ihtiyacı var. Bu yönden de çağrımızı yapmış olalım sizin vesilenizle.
1: Teşekkür ederim. Peki efendim, rica ederiz. Şunu sormak istiyorum. Müzik terapi almaya gönüllü insanlara bakacak olursak ülkemizde ne kadar tanınıyor? Bu açıdan bir tespitiniz, yapılmış bir çalışma var mı?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Müzik terapi hizmeti alması için bir kişinin müzik yeteneğinin olması gerekmiyor. Orada müzik terapist, o biraz önce bahsettiğim yollardan geçe geçe artık müzik yeteneği olmayan bir kişi ya da müzik geçmişi olmayan bir kişiyi bile her tür müzikal aktivitenin içine sokabilecek müzikal yetkinlikte oluyor. Yani karşısındaki insan ritim tutamıyor bile olsa müziği o kişiye göre ayarlıyor. Müzik, kendi canlı icra ettiği müziği mesela. Veya şarkı söyleyecekler diyelim. O şarkı söylerken tonunu kaybediyor olabilir söyleyen kişi. Hemen ona göre ayarlaması gerekiyor. Şimdi ülkemizde Müzik Terapi Derneğimizin de yaptığı çalışmalarla müzik terapi hakkında bir tanımlılık oluşmaya başladı. Evet. Bunun daha da artması gerekiyor. Böylece müzik terapiden faydalanmak çok daha mümkün olabilir. Dünyaya baktığınızda sağlık kurumlarında tutuk evlerinde, yaşlı bakım merkezlerinde, günlük bakım merkezlerinde, hastanelerde, özel müzik terapi kliniklerinde, evde sağlık hizmetlerinde müzik terapinin sunulabildiğini görüyoruz. Müzik terapinin bir

0: Neler yapılacak sempozyum kapsamında, hangi ülkelerden ne düzeyde bir katılım var?
1: Evet, şimdi biz 2017'de yaklaşık 9 senedir bir sempozyum yapmıştık.
0: Evet.
1: Ulusal bir sempozyumdu o. Ve o zaman dünyanın birçok yerinden müzik terapiste bağlanmıştık ve bize çalışmalarını anlatmışlardı. Şimdi aradan geçen süre içinde ne mutlu birçok Türk arkadaşımız yurt dışına gittiler ve müzik terapi yüksek lisansları yaptılar, eğitimleri gördüler. Bir kısmı ülkemize döndü, bir kısmı başka ülkelerde hizmet veriyor. 3 tane panelimiz olacak. Sırf bu müzik terapistlerimizle Almanya'dan, ABD'den, Hollanda'dan, İspanya'dan, Belçika'dan bağlanacaklar. Bunun dışında ve bize çalışma alanlarını anlatacaklar. Bu çalışma alanları gelişimsel bozukluklar, mesela psikodinamik, psikanalitik müzik terapi, yeni doğan yoğun bakımında müzik terapi, müzik terapide doğaçlama, beste yapımı, uzun süreli bakımda nörolojik müzik terapi gibi alanlar, özenli yaşam, mindfulness kavramıyla müzik terapi, hip hop'un teknolojinin müzik terapide kullanılması, demansta müzik terapi, müzik, beyin, nöroplastiste bu uzman arkadaşlarımız bunları anlatacak. Ayrıca bizim bir konuğumuz olacak, İngiltere'den
0: Evet.
1: Angela Ruskin Üniversitesi Cambridge Müzik Terapi Merkezi Direktörü. Önceki dönemlerde de Dünya Müzik Terapi Federasyonu Başkanlığı yapmış olan Profesör Doktor Müzik Terapist Annie Heiderscheid ve bize müzik terapi hakkında geniş, sıfırdan başlayanlara aslında yönelik geniş bilgiler verecek. Müzik terapinin ne olduğu, ne olmadığı, kanıta dayalı müzik terapi, hangi uygulamayı işte doğaçlama, besteleme, müzik dinleme, müzik yapma ne zaman kullanabiliriz? Bu konularda konferanslar ve atölyeler sunacak. Bunun dışında müzik terapi eğitimi almak isteyenlere yönelik bir panelimiz olacak. Yurt dışından 3 müzik terapi yüksek lisans programının direktörleri bağlanacaklar. Ve ayrıca Türkiye'de bunun geçmişi, tarihimizdeki geçmişi, müzik
0: Evet.
1: kullanımının sağlıktaki ve bugünkü yeriyle ilgili bir panelimiz olacak. Ve son olarak da kendini geliştirmek isteyenlere müzik terapi akademisi olarak neler sunuyoruz? Bununla ilgili bir panelimiz olacak.
0: Sayın Salur, çok zengin bir sempozyum olacağını anladık sözlerinizden. Bu arada yaklaşık 2 dakikalık bir zamanımız var. Sözlerinizin içinde derneğinizden de bahsettiniz. İsterseniz hazır böyle bir fırsat varken dernekten de bahsedelim bu 2 dakikalık zaman içinde dinleyenlerimize.
1: Tabii, Müzik Terapi Derneğimiz Başkanı Profesör Doktor Burçin Uçaner 2016 yılında kuruldu ve geçtiğimiz 10 senede hem Dünya Müzik Terapi Federasyonu'na hem de Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu'na asil üye oldu. Bu çok önemli, dünya ile entegre olma
0: Evet.
1: açısından da hem bizim dünyadan alabileceklerimiz hem bizim dünyaya verebileceklerimiz konusunda bir köprü oluşturuyor. Ben de Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye temsilcisi olarak derneğimizle konfederasyonumuz arasında bir köprü olmaya çalışıyorum. Derneğimizin sempozyumları oldu şu ana kadar. Üniversitelerde biz üyeler olarak dersler verdik. Her sene Avrupa Müzik Terapi Günü ve Dünya Müzik Terapi Günü vesileleriyle müzik terapiyi tanıtıcı etkinlikler düzenliyoruz. Bunlar sosyal medya üzerinden de takip edilebilir bundan sonraki etkinlikler. Webinarlar yapıyoruz. Özellikle son senelerde teknolojinin gelişmesiyle bu yaptığımız webinarları kaydedip platformlara da yükleyebiliyoruz.
0: Evet.
1: Buradan da artık 7 sene, 8 sene önceki şeyler, sempozyumlara katılanlar katıldılar, geldiler ve orada bitti onlar ama artık internete yüklemek mümkün olduğu için bunları izlemek de mümkün olabiliyor daha sonra.
0: Evet.
1: Ben bu şekilde Müzik Terapi Derneğimizin, her şunu da hatırlamışken söyleyeyim, pandemide çok çalıştı Müzik Terapi Derneğimiz ve pandemide evde kalırken müziği nasıl kullanabiliriz? Kendi sağlığımız için, çevremizin sağlığı için,
0: Evet.
1: manevi sağlığı, ruh sağlığı ve bedensel sağlığı için bununla ilgili dokümanlar ürettik, paylaştık ve bu açıdan da çalışmalarımız oldu.
0: Peki efendim.
1: Evet, peki efendim.
0: Süremizin sonuna geldik. Kesmek zorundayım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özgür Salur. Bir kez daha
1: Ben de teşekkür
0: hatırlatalım.
1: ediyorum. Davet
0: Bilinç
1: ettiğiniz için.
0: Sağolunuz. Birinci Uluslararası Müzik Terapisi

Terapi Sempozyumu 15-16 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Uzman müzik terapist Sayın Özgür Salur konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.

Geçmişten kalan. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk müziğinin önemli isimlerinden Esin Engin var. Şimdi 4 Mayıs 1997'de aramızdan ayrılan müzisyene ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

Doğumum 1945, Sivas Mayıs ayında doğdum. Babam demir yolcuydu. O sırada görevi oradaydı. 5 yaşında Ankara'ya geldik ve Ankara'da ilkokula erken başladım. 6 yaşında başladım ve ilkokulla beraber hemen radyo çocuk saatine de başladım. İlk müzik hocam Kemal Eroğlu'ydu ve gerçekten bununla gurur duyuyorum. Bana 3 günde notayı öğretmişti. Daha sonra babamın tayiniyle Adapazarı'na geldik. Adapazarı'nda 60'lı yıllarda işte Türk Musiki Cemiyeti'ne de devam ettim. Yani küçük yaşlarda çok şey öğrendim orada da. Aynı zamanda da ortaokulda, lisede bir orkestramız vardı. Gerçekten olgunlaşmaya başladı müzik hayatım tabii ki. Ve 62 yılında Amerika'ya bir burs kazandım. Ve Amerika'da liseyi bitirdim. Tabii orada piyano, armoni, kompozisyon dersleri aldım. Döndükten sonra 64-65 yıllarında İstanbul'da profesyonel olarak ilk defa Ferdi Özbeyen Orkestrası ile başladım. Şarkıcı, gitarcı ve aranjör olarak. Daha sonra Süheyl Denizci ile çalışmalarım oldu. O arada tabii ki film müzikleri, ilk plaklarım başladı.

Benim bestecilik yönüm daha çok film müziği ve tiyatro ağırlıklı. Ama bunun dışında tabii kendime yaptığım gönül oyunu gibi bazı besteler, başka arkadaşlara verdiğim besteler de var. Aklıma gelen film müzikleri Çalı Kuşu dizisini herhalde hatırlar herkes. Onun dışında Yeniden Doğmak, Behiye, iki kadın aklıma gelen müziklerini yaptığım diziler. Hayallerim Aşkım ve Sen Atıf Yılmaz'ın filmi. Kadının Adı Yok. Zübük, Kemal Sunal'ın oynadığı, Kanlı Nigar gibi bir takım filmler. Ve bu arada müzik direktörlüğünü yaptığım epi oyun var. Yani müzikleri başkasına ait ama bütün müzikleri yeniden çaldırıp, idare edip şarkıcılara, oyunculara söylettiğim ve yönettiğim müzikaller var. İlk aklıma gelen Lüküs Hayat, ki 9. seneye girdik, Haldun Dorman'la beraber yaptık. Hisseli Harikalar Kumpanyası, yine Haldun Dorman'la beraber. Çok başarılıydı o da, gerçekten hala unutulmuyor. Kaldırım Serçesi, Gülüş Sürür'ün, o da çok yankı getirdi. Sokak Kızı Irma, bunların da müzik direktörlüğünü yaptım.

Aranjörlüğü çok seviyorum ve dünyanın en zor işlerinden biri ve müziğin hamallığı diyebileceğim gerçekten çok zor bir iş. Çünkü bir besteyi, tek sesli gelen bir besteyi biz 50 defa falan bir daha yapıyoruz. Çünkü her seferinde değişik aletler, yani onu çok sesli müzik haline getirmek, orkestrasyonunu yapmak gerçekten çok zor bir şey. İşte 65'lerden beri de yapıyorum aranjman. Bestelerle beraber yürüyor ama aranjman sayısı çok çok fazla. 10 binlerce diyebilirim. Aklıma gelen yani çok tanınmış, hit olmuş düzenlemeler yaptığım Öyle Sarhoş Olsam Ki, Sevemem Artık, İkimiz Bir Fidanız, Söyle Canım, Hep Böyle Kal,

yakın film müziğinde şarkı söyledim. Bunlardan en tanınmışları mesela Seven Ne Yapmaz, Buruk Acı, Sen Bir Meleksin gibi o zamanın yani 68'lerin 70'lerin tanınmış parçaları. Bora Ayanoğlu'nun bazı şarkılarını çok severim. Hala da severek söylediğim oluyor. En sevdiğim Gurur Duyarım.

Son zamanlarda da bazı yeni bestelerim var. Henüz daha onları banta alamadım ama alacağım yakında. Yeni bir kaset yapacağım. Hafif müzik tabii olacak. Bu tamamen hafif müzik olacak. Şu ara enstrümantal çalışmalarım var. Onlar oldukça ilgi gördü. Mesela çigan çalışmalarım oldu. Rus çiganından seçmeler bir diskimdi. Öbür diskte Macar ve Avrupa çigan müziğinden seçmelerdi.

geçen senelerde duyduğunuz gibi dünya patinaj, artistik patinaj yarışmasında bir Rus çiftinin mesela bir enstrümantal parçamı çalması bana çok güzel bir yol çizmemi hedefi gösterdi. Yani ne yapmam gerektiğini ve dışarıya dönük bir takım çalışmalarım var. Yaptığım diskleri dışarıdaki büyük şirketlerle bir takım temas dinletiyorum ve temaslarım var. Çok beğeni de gösterdiler ve eğer dünya pazarında yerimi alırsam tabii ki dünyanın herhangi bir yerinde plaklarıma rastlayabilecek bir Türk gittiği zaman ve bundan daha da güzel bir şey benim için olamaz. Yani Avustralya'da veya Londra'da bir plakçı reyonunda benim plaklarımı alabilecek ve orada çıkmış bir plak olacak. Yani buradakinin aynısı olmayabilir. Bunu kesin yapacağım. Yani 2000 yılını bulmayacak bunu yapmam. En büyük emelim bu tabii ki. Ama Türkiye'de de hep iyi müzik yapmak, hep titiz müzik yapmak ve Türk hafif müziğinin yılmaz bir neferi olmak. Hiçbir zamanda savaştan dönmemek.

Sevgili dinleyenler, geçmişten kalan bölümümüzle bu gecede programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Teknik yapımcılarımız Arif Keleş ve Semih Ballı sesimizi size ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve mikrofonda ben Sevda Türker'i yarın gece 23 haberlerinden sonra buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin istiklal ve istikbaline kastedeceklerin bileğini bükecek güce sahip bir ülke olduğunu söyledi. Türk savunma sanayinin küresel bir başarıya ulaştığını belirtti. CHP'ye balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler diye tepki gösterdi. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli ürün de fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SAHA 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayiinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkati çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD'dense bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim düşecek mi? Dünya bu sorunun yanıtını merakla beklerken İran ve ABD'den karşılıklı hamleler geliyor. Hürmüz Boğazı'nda bir saat boyunca ABD

0: ve İran arasında çatışma yaşandığı duyuruldu. Tahran yönetimi mesajını başkentteki dev görselle verdi. Hürmüz Boğazı'nın kalıcı kontrolü sonsuza kadar İran'da dedi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan dördü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi yine ihlal etti. Hava saldırısında 3 Filistinliyi daha katletti. Saldırılar nedeniyle sağlık sistemindeki kriz de büyüyor. Yüzlerce hastanın hayatı tehlikede. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürüyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapanan Irak hava sahası 8 Nisan'dan bu yana kademeli şekilde açılıyor. Türkiye'den Erbil'e de sivil uçuşlar yeniden başladı. Türkiye'de bulunan hava yolu şirketlerinin uçakları Erbil Havalimanı'na iniş yaptı. Bağdat, Kerkük ve Basra'ya direkt seferler önümüzdeki günlerde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörsüz Türkiye süreci konusunda geri dönüş olmayacağını söyledi, kararlılık vurgusu yaptı. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini tamamen kaldıracaklarını belirtti, Allah'ın izniyle başaracağız dedi. Sürecin fikri ve siyasi müşterek karargahının Cumhur İttifakı olduğunu söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konserde Türk bayrağına yönelik saygısızlıkla öğrencilere saldırı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İnceleme sonucu kimliği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç sürüyor. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Mustafa Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa başvurdu. Böcek ifadesinde Veli Ağbaba benden 1 milyon avro istedi, parayı Ankara'ya giderek elden teslim ettim dedi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sessizliği en güzel biz bozarız, bir bağlamanın tınısıyla, bir sanatçının nefesiyle. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Gülşen Altun söylüyor. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi, görülmeyi.

Mehmet Özbek'in Süleyman Morgülüm'den derlediği Çorum türküsünü Makbule Oral söylüyor. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım.

Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle Meliha Güneş sizlerle. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.

Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Zonguldak türküsünü Yavuz Değirmenci'den dinliyoruz. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu dert beni diyar diyar gezdirir.

Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkoğlu'ndan derlediği Antalya türküsünü Bediye Akartürk söylüyor. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Muzaffer Sarı Sözen'in Bekir Tektaş'tan derlediği Çorum türküsüyle Selahattin Erorhan sizlerle. Kahpe felek sana ne ettim neyledim, attın gurbet ele parelerimi.

Muzaffer Sarı Sözel'in Sabriye Sayın'dan derlediği Rumeli türküsünü Havva Karakaş söylüyor. Arda boylarında kırmızı güller, yarenim sesini sevdiğim diller.

Ahmet Yamacı'nın Adnan Gül'den derlediği Malatya türküsüyle Meliha Güneş sizlerle. Aşağıdan gelir omuz omuza, Çiğdem de karışmış Gülen Ergiz'e.

Zafer Gündoğdu'nun Zeki Salman'dan derlediği Malatya türküsünü Nihat Erdağ söylüyor. Kapının önünde önlük dikiyor, yürüdükçe ince beli büküyor.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün toplumsal bir arada yaşama sanatının en kutsal sınırlarından birini daha konuşacağız. Birinin onurunu kalabalıklar içerisinde koruma sorumluluğunu, yani utandırmama nezaketini konuşacağız. İnsan ruhu başkalarının gözü önünde incitilmeye karşı fevkalade hassastır. Birinin hatasını, eksiğini ya da bir sakarlığını toplum içinde dile getirmek, onu herkesin bakışları altında savunmasız bırakmak demektir. Nezaket işte o an devreye giren bir örtü olma sanatıdır. Bir hatayı herkesin ortasında haykırmak dürüstlük değil, bir güç gösterisidir. Zarafet sahibi bir ruh, başkasının mahcubiyetinden bir kahramanlık devşirmek yerine o mahcubiyeti nezaketle sarmalayıp görünmez kılandır. Sosyolog Erwin Goffman, toplumsal etkileşimi bir yüz koruma süreci olarak tanımlar. Ona göre birinin yüzünü düşürmek, yani onu utandırmak, sosyal bağı koparan en ağır eylemlerden biridir. Birini topluluk içinde uyardığımızda veya bir kusuruyla alay ettiğimizde o kişiyi sadece o an için değil, o grubun içindeki tüm varlığıyla yaralamış oluruz. Nezaket muhatabımıza, senin onurun benim emanetimdir mesajını verebilmektir. Bauman'ın vurguladığı o etik sorumluluk tam da başkasının utancına ortak olup onu o yükten kurtarmayı gerektirir. Immanuel Levinas, bir insanın yüzüne bakmanın ona asla zarar vermeyeceğim sözünü vermek olduğunu söyler. Topluluk içinde birini utandırmak, bu sessiz sözleşmeyi bozmak demektir. Eğer bir uyarı yapılacaksa, bu mutlaka baş başayken, sese şefkat, kelimelere incelik katılarak yapılmalıdır. Kalabalık içindeki her eleştiri bir yargılamaya dönüşür aslında. Oysa gerçek nezaket, bir hatayı düzeltmek isterken o kalbi kazanmayı amaçlamalıdır. Kalbi herkesin önünde kırdığınızda ise hakikat o kırıkların arasından kaybolup gidecektir. Joan Hari, insanların bağ kurma ihtiyacının temelinde güvende hissetme duygusunun yattığını belirtir. Birini utandıran o kişi o güven ortamını bir anda zehirler. Bilge bir ruh, birinin zor durumda kaldığını gördüğünde konuyu nezaketle değiştiren, bir yanlışlık yapıldığında onu görmezden gelebilen ya da bir hatayı hepimiz yapabiliriz diyerek kendi üzerine de alabilen kişidir. Başkasının ayıbını örtmek, kendi ruhumuzun zenginliğini göstermektedir. Eski bilgelerin de dediği gibi birini herkesin içinde uyaran aslında onu aşağılamıştır. Gerçek dostluk ve asil bir karakter başkasının hata

0: Aslında sadece onun kulağına fısıldayacak kadar ince ama o hatayı toplumdan gizleyecek kadar da vakur olmayı gerektirir. Bugün etrafımızdaki insanların onurlarını birer kristal vazo gibi taşıyalım. Birinin mahcup olduğunu hissettiğimiz an o mahcubiyeti nezaketimizin gölgesinde saklayalım. Fransız düşünür Voltaire'in şu sözü her zaman kulaklarımıza küpe olsun. Hoşgörü bizim insanlığımızın tek çaresidir. Başkalarının hatalarına karşı takındığımız o zarif örtü bir gün bizim de en büyük ihtiyacımız olabilecektir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize onurların korunduğu, kalplerin zarafetle sarıldığı, huzur dolu ömürler diliyorum. Nezaketin merhametiyle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü. Kalıtsal bir kan hastalığı olan talasemi erken teşhis ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabiliyor. Programımızın ilk bölümünde talaseminin ne olduğunu, nasıl önlenebileceğini, tedavi süreçlerini konuşacağız. Konuğumuz Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yeşim Aydınok olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Güser Kılınç bizlerle olacak. Kendisiyle çocuklarda ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.

0: Sevgili dinleyenler, biraz önce de aktardığımız gibi 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü, halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen bu hastalıkla ilgili bilgi almak üzere Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Yeşim Aydınok'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Sayın Aydınok.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin ve dinleyenlerimizin günü aydın olsun.
0: Sağolunuz. Şimdi talasemi gününün böyle bir gün olmasının amacını konuşarak başlayabilir miyiz lütfen? Bir de tabii nedir bu hastalık? Halk arasında Akdeniz anemisi olarak biliniyor ama talasemi aslında adı. Bize aktarabilir misiniz rica etsek?
1: Ben konuşmama başlarken önce ülkemizde, toplumumuzda tüm talasemili bireylerin Dünya Talasemi Günü'nü kutlamak isterim. Dünya Talasemi Günü'nün iki temel amacı var, kutlama amacı. Birincisi, kalıtımla geçen bu kan hastalığının zorluklarını göğüsleyerek yaşamlarını sürdüren talasemi hastalarını desteklemek ve güçlendirmek. İkincisi de en az onun kadar değerli, anne ve babadan çocuklarına aktarılan ancak önlenebilir bu hastalığa karşı toplumun farkındalığını arttırmak. Dediğiniz gibi toplumda talasemi Akdeniz anemisi olarak biliniyor. Bunun nedeni aslında böyle adlandırılması bu hastalığın. Çünkü Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde görülme sıklığı yüksek ve ülkemizde bu anlamda bu ülkeler arasında.
0: Şimdi genetik bir hastalık dediniz. Nasıl bir aktarım süreci var? Şimdi burada da kafalar karışabiliyor. Taşıyıcı olanlar var, talasemi hastası olanlar var. Biraz bu sistemi öğrenebilir miyiz acaba?
1: Tabii. Şimdi bizlerin tüm yapısal özellikleri göz rengimizden saç rengimize kadar anne ve babamızdan aldığımız bir çift özellikle belirleniyor. Talasemi hastalığının oluşması için talasemi ile ilişkili gen çiftinin her ikisinin de bozuk olması gerekiyor. Talasemi hastalarının anne ve babalarında bu talasemi gen çiftinin biri bozuk, diğeri sağlıklıdır. Biz böyle bireylere taşıyıcı diyoruz. Taşıyıcılar tamamen sağlıklı görünen, sağlıklı bilinen bireylerdir. Kendilerini de öyle hissederler. Ancak bir risk söz konusudur ki çocuklarına bozuk olan genlerini aktarmak. Çünkü hem anne hem baba çocuklarına bozuk genlerini aktarırlarsa çocukta her iki gen de bozuk olacak ve hasta doğacaktır. Bu anlamda her ikisi de taşıyıcı olan anne ve baba adayının her bir çocuğu için dörtte bir hasta olma riski bulunmaktadır.
0: Evet, sık görülüyor mu Sayın Aydınok? Türkiye'de talasemi çok var mı? Hangi bölgelerde? Çünkü genetik yatkınlık bölgelerde de değişik olabiliyor. Daha yaygın.
1: Çok doğru. Ülkemizde talasemi taşıyıcılık sıklığı Akdeniz ve kıyı Ege kıyı bölgelerinde daha yüksek. Karadeniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çünkü bu Akdeniz anemisi. Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerinde yüksekliği çok artıyor ve her 100 bireyden 2 ila 8'inin talasemi taşıyıcısı olduğu bölgesel farklılıklar gösteriyor. Ve tabii olarak bir toplumda taşıyıcılık ne kadar sık ise iki taşıyıcının evlenme olasılığı da o kadar artıyor. Bir özellik Güneydoğu Anadolu ilimiz için, bölgemiz için. Çünkü bu bölgede aynı zamanda akraba evlilikleri de daha fazla.
0: Evet.
1: Ve genetik bir hastalık olduğu için akrabaların aynı genetik bozukluğu taşıma olasılığı yüksek. Ve bu durum hastalığın özellikle Güneydoğu illerimizde görülme sıklığının artışının temel nedenlerinden biri.
0: Nasıl tespit ediliyor Sayın Aydınok talasemi taşıyıcısı olduğu bir kişinin?
1: Talasemi taşıyıcıları dediğim gibi sağlıklı bireylerdir. Hani kendini sağlıklı hisseden herkes talasemi taşıyıcısı olabilir. Ancak bir şansımız ki taşıdıkları bu bozukluk basit kan testleriyle saptanabilir. Sadece iki küçük tüp kan testiyle taşıyıcılığı değerlendirebiliyoruz. Bu da özellikle hani kontrol, bu hastalığın önleme programlarında evlenecek çiftlere talasemi gibi ağır kansızlık hastalığı olan çocuk sahibi olmaktan onları koruma şansı veriyor. Hı hı. Bu amaçla da ulusal bir program ile evlenecek çiftlere ücretsiz olarak talasemi taşıyıcılığı tarama testi yapılmakta. 2003 yılından itibaren ülkemizde önce 33 il, sonra 2008'den itibaren 81 ilimizde bu taramalar evlenecek olan çiftlere gerçekleştiriliyor.
0: Hı hı. Evlilik öncesi yapılan testler oldukça önemli değil mi? Yani çiftin geleceğinde çok belirleyici olabiliyor. Hem talasemi açısından hatta başka hastalıklar açısından da. Ne dersiniz bu konuda?
1: Çok haklısınız. Çünkü genetik hastalıklar önlenebilir hastalıklar, sağlıklı nesillerin oluşumuna imkan sağlayabileceğimiz hastalıklar. Yeter ki bunu hasta bir çocuk sahibi olunmadan önce farkındalığının oluşması ve ülkemizde gerçekten bu kalıtsal hastalıklarla ilişkili geniş bir tarama ve önleme programı bakanlığımız eliyle ulusal bir program olarak yürütülüyor. Çok kıymetli, çok önemli.
0: Hı hı. Önlenmesi nasıl mümkün oluyor acaba?
1: Dediğimiz gibi evlenecek çifte talasemi tarama testini ücretsiz olarak ülkemiz sağlıyor. Hı hı. Ve çiftin her ikisi de bu testin sonucuna göre talasemi taşıyıcısı olmayabilir.
0: Evet.
1: Ya da sadece biri talasemi taşıyıcısı, diğeri normal bulunabilir. Bu durumlarda çocuklar için bir talasemi hastası olma riski bulunmuyor.
0: Hı hı.
1: Ancak evlenecek çiftin her ikisi de talasemi taşıyıcısı ise doğacak her bir çocuklarında dörtte bir hasta olma riski var.
0: Hı.
1: Bu risk küçümsenecek bir risk değil. Bizim ard arda doğan iki çocuğunun ikisi de hasta doğmuş ailelerimiz var.
0: Evet.
1: Ancak şansımız ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlayabiliyor olmamız. Bunun için her ikisi de taşıyıcı olan çiftlerimiz evlendikten sonra çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde henüz hamile dahi kalınmadan,
0: hı hı,
1: önce aile hekimlerine başvurarak onların yönlendirdiği merkezlerde daha geniş bilgilendirilirler ve sağlıklı bebek sahibi olma olanakları kendilerine sağlanır.
0: Hı hı hı. Aslında bu kadar basit, yapılabilecek bir şey. Keşke artık hiç karşılaşmasak talasemi hastalarıyla. Ama karşılaşıyoruz ne yazık ki. Neler yaşıyor talasemi hastaları yaşam boyu? Nelerle karşılaşıyorlar? Zorluklar neler?
1: Şimdi meslek yaşamımın önemli bir bölümü talasemi hastalarının tedavi ve yönetimine adanmış bir hekim olarak diyebilirim ki yaşamlarının ilk aylarında ağır bir kansızlıkla gelip yaşamları boyunca 2-3 hafta aralarla bir günlerini hastanede kan alarak geçirmek zorunda kalmak çok ağır bir yük.
0: Evet.
1: Bunun hani çok ağır bir yük olduğunu görüyorum, yaşıyorum onlarla birlikte ve böyle düşünüyorum. Ama burada bir de parantez açmak isterim. Kan bağışının önemi çok büyük. Toplumumuzun kendini sağlıklı hisseden bireylerinin şu duygutaşlığı kurmasını isterim. Bir kan bağışı yapan kişi bir daha en az 2 ay tekrar kan bağışında bulunamıyor. Bir hastadan her 2-3 haftada bir kendisine kan bağışında bulunacak 2-3 kişiyi sağlama talebi insani ve yerine getirilebilir bir istek değil.
0: Evet.
1: O nedenle de bir toplumda yeterli ve gönüllü kan bağışçısı yoksa bu hastalar yaşamak için 2-3 haftada bir almak zorunda oldukları 2-3 ünite kana ulaşıp ulaşamayacaklarının da kaygısı içerisinde vizit günlerini, kan günlerini bekliyorlar. Onun için kan bağışında bulunmak bir yurttaşlık görevidir. Bunun için toplumumuz kan anonsu beklemesin. Gönüllü ve düzenli kan bağışında bulunmak çok kıymetli. Tekrar talasemiye dönecek olursak,
0: evet,
1: yaşam boyu kan almak, yanı sıra bu hastaların organ hasarlarını önlemek ve oluşan organ hasarlarının tedavilerini sağlamak hastalık yükünü daha da arttırıyor.
0: Hı hı.
1: Yaşam boyu her

0: gün çok düzenli almak zorunda oldukları ilaçlar ve bu arada hematoloji yani kan bilimi dışında birçok bölümün takibinde olmaları kaliteli ve uzun bir yaşamın onlar için açısından tek güvencesi. Hı hı. O nedenledir ki talasemi hastası aslında toplumsal olarak da kişisel olarak da yaşadıkları sosyal çevre anlamında da yükü çok ağırlaştıran bir süreci getiriyor.
1: Gerçekten çok zor. Özellikle kan konusundaki duyarlılık çok önemli. Bunu tekrar hatırlattığınız için teşekkür ederiz kan verme konusunda. Günümüzde uygulanan tedavi yöntemleri neler acaba talasemi, Akdeniz anemisi için?
0: Şimdi aslında konvansiyonel dediğimiz yani bu hastanın bir hastanın yaşayabilmesi için ve hani bu yaşamı kaliteli de sürdürebilir olması için bir kez düzenli kan alıyor olması gerekiyor. Ve hemoglobin seviyelerinin belli bir düzeyin altında olmamasının sağlanması gerekiyor. Çünkü kansızlığın kendisi de doku ve organlar üzerine uzun vadede yıpratıcı ve ağır sonuçlar doğuruyor. Tabii sürekli kan alıyor olmak vücudun aynı zamanda kan aracılığıyla demir yüklenmesine neden oluyor. İşte her gün düzenli almak zorunda olduklarını söylediğim ilaçlar bu demiri vücuttan uzaklaştırıcı ilaçlar.
1: Evet.
0: Düzenli kan alır, düzenli demir uzaklaştırıcı tedavileri uygularlarsa bu hastaların organ fonksiyonları önemli ölçüde korunuyor. Fakat yine de herhangi bir bireyden çok daha ağır bir risk altındalar. O nedenle de düzenli olarak tüm endokrin sistem, kalp sistemi, böbrekler, bütün doku ve organlar monitörize ediliyor. Herhangi bir hasar görüp görmedikleri yaşam boyu test ediliyor. Hı hı. Ve bunun işaretleri görüldüğünde artı o disiplinler tarafından tedavi ve yönetimleri başlatılıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir süreç ama tabii ki bu kadar ağır bir hastalık için küratif dediğimiz hani kalıcı hastalıktan kurtarıcı tedavi seçeneklerini de düşünmek mutlaka göz önüne almak gerekiyor ki kemik iliği nakli bu olgular için aslında hastalıksız sağ kalımın bir aracı.
1: Hı hı. Kesin çözüm mü acaba kemik iliği nakli talasemi için?
0: Talasemi için kemik iliği nakli kesin çözüm. Fakat bunun içinde kısıtlılıklar var. Çünkü hastanın doku grubu bu kan grubundan ayrı bir şey. Doku grubu tam uygun kardeşinin olması gerekiyor.
1: Hmm.
0: Bu da hani hem hastalıksız doğacak bebek kardeş hem de doku grubu hasta çocukla uyumlu olacak. Bunun her ikisinin bir arada olduğu kardeşe sahip olmak gerçekten çok hani mucizevi
1: evet,
0: olan bir şey. Tabii
1: çıkma.
0: Ki hani akraba dışı bağışçı, kemik iliği bağışçılarının da doku grubu uygunluğu halinde nakil bu olgulara, talasemili olgulara gerçekleştirilebiliyor.
1: Hı hı.
0: Ama burada o zaman bir parantezde onu açmak lazım. Çünkü kemik iliği bağışı da bu durumda çok önemli.
1: Evet.
0: Biz kemik iliği bağış ihtiyacı olan, kemik iliği bağışıyla ancak hayatta kalabilecek başka olgularımız, örneğin lösemi gibi kan kanseri olguları ya da talasemi gibi kronik kan hastalığı olan olgularda bütün dünyadan bağış çağırıyoruz.
1: Hı hı.
0: Fakat tabii olarak bir ülkenin genetik kodları bulunduğu ülke vatandaşları içerisinde benzerlik taşıyor olma ihtimali en yüksek.
1: Tabii.
0: Onun için toplumumuzun ayrıca kemik iliği bağışçısı olma konusunda da duyarlı olması yaşam kurtarıcı. Hem kan bağışı hem kemik iliği bağışı. Bunu da bu vesileyle vurgulayalım dilerseniz.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Aydınok, toplumda talasemiye, Akdeniz anemisine dair yaygın yanlış inanışlar var mı acaba?
0: Tabii bu çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında itibaren kan alarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ve tabii hastalığın kendisinden kaynaklı bazı fenotipik yani görünüme yansıyan özellikler oluyor.
1: Hı hı.
0: Bunlardan bir tanesi göz akları sarı olabiliyor.
1: Hı hı.
0: Ve genellikle de toplumda

0: böyle sarılık görüldüğünde bunun bulaşıcı sarılık olma düşüncesi ve bu çocuklara karşı tabii büyüdükten sonra erişkin yaşamlarında hani okulda işte sürekli sanki bir bulaşıcı hastalık sahibiymişler, bulaştırma riskleri varmış gibi bir yaklaşım. Halbuki bu genetik bir hastalık. Bu gözlerindeki sarılık bu genetik hastalığın bir klinik sonucu. Bulaşıcılıkla hiçbir ilgisi yok. Yani bir toplumda yanlış algılanan durum bu oluyor bu hastalara karşı.
1: Evet.
0: Bir diğeri de bu kronik bir kan hastalığı. Evet, çok zor. Hani sürekli kan almak zorundalar ama bu bir kanser hastalığı değil. Genellikle hani böyle kronik zor hastasının yönetilebildiği hastalık grupları hani kanser algısı yaratabiliyor. Bir yanlış inanış da bu. Bu bir kan kanseri değil. Zor bir hastalık, başa çıkılması, mücadele edilmesi ama kanser değil. Genelde bu iki yanlış inanç ön planda.
1: Evet. Talasemi hastaları daha çocuk yaştan itibaren, yani dünyaya geldiklerinden itibaren aslında bu zorlukla yaşamaya başlıyorlar. Hem onlara hem yakınlarına sosyal destek çok önemli sanıyorum, değil mi? Bu konuda ne söylersiniz?
0: Tabii. Şimdi hani gerçekten bizler bu sosyal destek boyutu bütün kronik hastalık grupları için, kanser olguları için de, yani destek çok önemli. Ailenin ye verilecek, toplumsal çocuğa verilecek destek çok önemli. Bu hem sosyal destek olabiliyor ve bu sosyal destek anlamında tabii dernekler önemli. Hani sosyal dernekler. Örneğin bizim Ege Talasemi Derneğimiz var. Hı hı. Ve ülkemizde birçok ilde o ilin olgularını böyle hani kucaklayan, onlara sosyal desteği sağlayan, birlikte güçlü olmayı aşılayan dernek yapılarımız var ve Türkiye'de bu anlamda bu derneklerin bir çatı altında toplandığı bir de Talasemi Federasyonumuz var.
1: Evet.
0: Ve Türkiye'nin Talasemi Federasyonu Dünya Talasemi Federasyonu'yla entegre. Çünkü Dünya Talasemi Federasyonu da var. Bu o kadar yaygın ve birçok toplum için böyle bir halk sağlığı problemi ki hani bunun bütün dünyada yaygın bir ağı var. Hastaların dayanışma ağı. Hani biz de ülke olarak hem kendi ülkemizdeki hem dünya talasemileri için çalışan, onların dediğim gibi kendilerini güçlü ve toplumun birer parçası olarak yaşamlarını şekillendirebilmelerine destek veren bu tür organizasyonlara çok ihtiyaç duyuyoruz.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü kutlu olsun. Bir kez daha bununla yaşayan herkese sevgilerimizi yolluyoruz. Siz son olarak ne söylemek istersiniz?
0: Ben de tüm dünya talasemilerinin ve ülkemizdeki talasemili bireylerin Dünya Talasemi Günü'nü tekrar kutlamak isterim. Gerçekten çok yürekli, çok güçlü, çok iradesi büyük. Belki küçük çocukluk yaşlarından itibaren bunu bir yaşam şekli olarak benimsemek dışında seçenekleri olmadığından, bu topluma entegre olurken çok gerilerden belki hani çok daha büyük zorluklarla yola çıkan ama bu başarıyı da gösteren bireylerden söz ediyoruz. Onlara toplumsal olarak destek vermemiz ve böyle bireylerin aslında bu yükle yaşamalarını önlemek üzere de sağlıklı çocuk sahibi olmayı ebeveynlerin öncelemesi,
1: evet,
0: ve bunun için gereğini yapması çok değerli olur.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi
1: için.
0: Yayınlar dilerim.
1: İyi günler, sağolunuz. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yeşim Aydınok konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde çocuklarımızda ağız ve diş sağlığının önemini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuşacağız. Gerçekten zorlayıcı bir konu olabiliyor. Bakalım konuğumuz bize nasıl yol gösterecek. 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Gülsel Kılınç. Hoş geldiniz stüdyomuza. Şimdi çocukların diş sağlığı neden önemli? Bunu tekrar tekrar vurgulamak lazım galiba. Çünkü orada hala bazı yanlış bilgiler var. İşte süt dişi olduğu için çok önemsememek ya da çocukla mücadele etmemek için bunu öğretememe durumu. Ne dersiniz bu konuda?
1: Burada tabii ki anne babanın önce fırçalıyor olup çocuğun bunu görüyor olması lazım. Örnek model olarak onların olması lazım. Ondan sonra çocuk zaten bunu bir rutin, yemek yemek gibi, su içmek gibi alışkanlık olarak görürse çocuk da yapıyor. Tabii bunu yapana kadar, çocuğun bunu gerçekleştirene kadar en az 2,5-3 yaşı oluyor çocuğun kendi başına fırçayı alması, fırçalayabilmesi. Ama ondan öncesinde de ağız bakımı gerekiyor. Yani 2,5-3 yaş artık bizim için dünya literatürü de çocuk diş hekimleri olarak hepimizin söylediği çok geç bir şey. Bundan önce çürükler başlayabiliyor. O nedenle dişler çıkar çıkmaz ağız bakımının yapılması gerekiyor. Bu da ebeveynlere düşüyor. İster anne, ister baba ya da bakan kişi kim varsa onların aracılığıyla ilk dişler sürdüğü andan itibaren özel, artık Türkiye bu konuda çok zengin. Her türlü aya, neredeyse aya varan oranlarda fırçalarımız var. Macunlarımız var. çeşit. Hani bazen şaşırıyor aileler neyi hangisini alacağız diye. Çok rahat bir şekilde yapılır. Ne olur süt dişi diye bakılmasın. Bunların, çünkü o süt dişleri daimi dişleri de etkiliyor. Ve süt dişindeki oluşması beslenemediği için, gece ağrıları nedeniyle büyüme ve gelişimini etkiliyor. Özellikle çok çürüklü olan, yeni yaptığımız bir çalışmada çürük olan çocuklarda ağzında 2, 3, 4 gibi sayıda, hani 20 süt dişi vardır. Hani böyle 20'sinde de demiyorum. 2, 3 tanesinde olanlarda o böyle, özellikle ağız bölgelerinde varsa çocuk çiğneyemiyor. Çiğneyemediği için yemek yemekten kaçınıyor ve daha zayıf çocuklar oluşuyor. Bu da büyüme ve gelişimini engelliyor. Gece ağrıları oluşabiliyor. Bu nedenle süt dişleri deyip geçilmemeli. Onlar hem çocuğun ilerideki gelişimi için, algılaması için çok önemli. Bedensel gelişimi için de

0: sağlıklı bir şekilde süt dişlerinin devam etmesi çocuğun da sağlıklı hayatı için önemli bir unsur.
1: Tabii dediğiniz gibi sadece diş değil, mesela ağız sağlığı çok önemli. Bütün genel sağlık açısından da çok önemli, değil mi? Ve çocuk yaşta temelleri atılıyor aslında.
0: Aynen öyle.
1: Doğru bakımın bu yüzden de çok önemli. Bu genel sağlıkla ilişkisinde siz gelişimi engelleyebiliyor diyorsunuz, farklı etkileri olabiliyor diyorsunuz. Çok detaylı girmeyeceğim ama az önce detalasemiyi konuştuğumuz için, tam tersi sağlığında bazı bozukluklar olan çocukların da diş sağlığından ortaya belirtiler çıkabiliyor mu?
0: Kesinlikle.
1: Ve onların özel bir takım uygulamalar yapması gerekiyor mu? Bunu sormak isterim.
0: Mesela ben size bir örnek vereyim. Diyabetik çocuklarda ağız diş sağlığı çok farklı. Çünkü kullanılan diyabetik ilaçlar tükürüğün yapısını etkiliyor. Negatif yönde etkiliyor ve çürük insidansının artmasına neden oluyor. pH etkileniyor. Ağız bakımı etkileniyor. Periyodontal problemler çıkıyor. Ve çocuğa siz verdiğiniz o ilaçlar, diyabetik ilaçların etki mekanizması azalıyor. Onun için hep şunu söylüyoruz. Kontrollü diyabeti sağlayabilmek için çocuğun ağız bakımının da iyi olması gerekiyor. Yani Allah kimsenin başına vermesin ama kanser gibi vakalarda da öyle. Kanser tedavisi sırasında uygulanan kemoterapiklerin ve veya radyoterapinin çocuğun tükürük yapısını engelliyor. Ağız içerisinde yaraların oluşmasını sağlıyor ve çürüğü arttırıcı etkisi var. O nedenle çocuklarda başlangıçta bile hiç çürük yoksa koruyucu tedbirlerle bu kanser tedavisini rahat atlatmasını sağlayabiliyor. Ağız sağlığı genel vücut sağlığının ayrılmaz bir parçası. Bu sadece erişkin için değil, çocuk için de özellikle vurgulamak istiyorum.
1: Süt dişlerinde çürüklerden bahsettiniz. Bu her çocukta çok görülen bir şey değildi eskiden.
0: Aynen.
1: Bunda bir artış mı var acaba? Bu neye bağlı oluyor? Sizin dediğiniz gibi bu diğer hastalıklara mı bağlı oluyor? Yoksa alışkanlıklarıyla mı ilgili?
0: Beslenme problemleriyle annelerin doğru bildiği yanlışlar var. Ne diyebilirsiniz? Mesela emzirmek. Biz de 2 yaşına kadar emzirilsin istiyoruz diş hekimleri olarak. Yani ya da işte emmiyorsa çocuk mamayla beslenmesi. Burada hiçbir şeyimiz yok. Hatta ilk 6 ayda sadece anne sütü ve veya çocuk anne sütü yoksa mamayla beslensin. 6. aydan sonra dişler çıkmaya başladığında pediatristler de bunu söylüyor. Artık ek gıdalara, suya başlayabilir diye. Özellikle gece anne sütünde de şeker var. Yani laktoz adını verdiğimiz şeker var. Gece bizim tükürük akım oranımız düşer. Çocuklar erişkinde böyle, çocukta da böyle. Eğer dişinin yüzeyini anne bakımını yapmıyorsa, 6. aydan sonra dişler çıktığı için çocukta bakımını yapmıyorsa ve gece emzirmelerimiz devam ediyor. 1-2 yudum da arkasından emzirmeden sonra su vermiyor ise o bakteri plağı ile oluşan çürükler, streptokokus mutanslarının oluşturduğu çürükler yaygınlaşmaya başlıyor. Ve 2,5-3 yaşında çocuklarda erken çocukluk çağı çürüğü dediğimiz çürükler inanılmaz derecede arttı. Bakıyorsunuz 4 yaşında çocuk, biz eskiden 4-5 yaşındaki çocuğa film bile çekmezdik. Çünkü bunu doğru görmezdik. Ufak çürük tedavilerini yapardık. Ama artık o kadar ki kanal tedavilerine gider boyutlarda, Crohn harabiyetlerine kadar gider boyutlarda oluyorlar. Hatta anneler diyor ki anlayamadık, bir anda buraya geldi. Çünkü süt dişinin mine yapısı daha ince, daha kırılgan bir yapıda. O nedenle başlayan ufak bir çürük 2-3 ay gibi kısa bir zamanda kırılmalara kadar gidebiliyor. Bu bilinçte annelerin olup hani emzirmenin arkasından muhakkak 1-2 yudum su vermeli. Gece yatmadan önce de ağız bakımını, sabah kalkınca da ağız bakımını yapmalı çocukların. O nedenle de çok arttı. Böyle yeni bir asistanla çalışma yaptığımızda erken çocukluk çağı bize, fakültemize gelen, belki topluma baktığımızda %50'lerde ama bizim fakültemize %85-90 bazında 6 yaş öncesi çocuklarda çürük görmeye başladık. Bu çok çok yüksek bir oran. Çünkü oradaki çürük daimi dişini de etkiliyor ve çocuğun genel sağlığını ileriki dönemde, erişkinlik dönemi de çok erken protezlere gidilmesine, implantlara gidilmesine neden olabiliyor.
1: Genel sağlığı etkilediği, gelişimini etkilediği konusunu tekrar tekrar vurgulamak lazım sanırım. Belki size başvurmayan, süt dişidir, çürüktür ama nasıl olsa çıkacak diyen dinleyicilerimiz de olabilir. Değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii.
1: Toplum içinde bunu söyleyenler de olabilir. Bu doğru bir yaklaşım değil. Şimdi bakımdan bahsettik. Önce anne başlıyor tabii ki 6 aydan itibaren ağız bakımına. Sonra çocukların alışkanlıkları, çocuk büyüdükçe onların da alışkanlıkları gelişiyor. Ve sanırım kötü alışkanlıklar dişleri çok etkiliyor. Ne dersiniz?
0: Parmak emme gibi, kalem ısırma gibi söylüyorsunuz herhalde. Ya da uzun süre emzik kullanma. Mesela biz diyoruz ki 1,5 yaşında, maksimum 2 yaşında emzik bırakılmalı. Ama çocuklar çok sevimli oluyorlar. Anneler laf dinletemiyor gibi gibi. Ama bunun devam ettiği takdirde üst çenenin yapısı bozuluyor. Çocuk ağızdan nefes almaya başlıyor. Damak kubbesi bozuluyor. Parmak emerken burun değil, daha çok ağızdan nefes alma etkisi görülüyor, özellikle gece. Saliye akışı ve diğer nedenlerle hem damak kubbesi bozulduğu gibi hastalıklara yatkınlık da artıyor. Evet. Çünkü bizim arzu ettiğimiz kulak burun boğazcıların da söylediği, burundur esas nefes alma yeri. Ama siz bunu ağza çevirdiğiniz zaman, çünkü parmak emen çocukta ya da uzun süre emzik emen çocukta böyle çeneler birbirine kapanmaz. Emmediği sürece de hep ağzından nefes alır. Ağız o mikroorganizmanı, burnumuz şey yapıyor bizim. Dış koruyor. Etkenlere karşı koruyor, oradaki yapısı gereği. Ama ağızdan bunu yapmadığımız için uzun dönem çocuklar üst solunum yolu rahatsızlıklarını da geçirmiş oluyor. Hele bir de çürük varsa, çürük de ağız içerisinde bu mikroorganizmalar için rezervuar yeri görüyor. Ve bitmek bilmeyen enfeksiyonlar çocukta, çocukluk döneminde, yani bir diş hekimi, çocuk hekimi arasında yavrum top vaziyetlerine dönebiliyorlar. Evet. O nedenle bu işte parmak emme, uzun süre emzik kullanma gibi alışkanlıkların bir an önce diş hekimlerinin yardımıyla, aracılığıyla ailelerin bıraktırması gerekiyor.
1: Şimdi bir genelleme yapacağım. Hiçbir araştırmaya dayanmıyor. Tamamen kişisel, pek çok kişi de bana katılıyordu. Çocuklar pek hevesli olmuyor diş fırçalamaya konusunda.
0: Çok haklısınız.
1: Onları nasıl alıştıracağız? Neden diş fırçalamak bu kadar önemli? Niye bunu kafamıza takıp bu çocuklara bunu öğretmemiz gerekiyor?
0: Nasıl el yıkamayı öğretiyorsak, yani sokaktan geldi, elini yıkaması kirlendi için, ağız da öyle aslında. Ağzımızda, ben öğrencilerime anlatırken de şeyi söylüyorum. Bütün gün bir alanda dolaşın. Nasıl kıyafetlerden, üstünüzden bir şeyler dökülecek ve orayı temizlemeniz gerekiyor. Aynı şey ağız için de geçerli. Gün boyu bir sürü şey yiyoruz. Ve dişlerimizin üzerine böyle bir yapışkan tabakamız var bizim. Yani bakterilerin oraya tutunabilmesi için. O yapışkan tabakaya yediğimiz her şey yapışıyor. Siz bunu temizlemezseniz, süpürmezseniz, oraya bakımını sağlamazsanız vücudunuzda negatif etkilenecek. Bu bilinçle çocuğa bunun öyle anlatarak, tatlı tatlı işte mikroorganizmaların olduğunu şey yaparak, inanın çocuklar, biz saatlerce konuşuyoruz kliniğimizde. Sonra anneler diyor ki biz söylüyorduk bir türlü yapmıyorlar, artık başladılar. Ama bu tekrarlayan kontrol mekanizması ile olması gerekiyor. Küçük ödüller olabilir. Ya da kum saatleri olabilir şeyin üzerinde. Çocuk bununla işte kum saati bitti. Küçük ödüller verilebilir. İşte çizelgeler yapılabilir. Sabah akşam çizelgeleri. Bunları bile kliniğimizde hediye ediyoruz çocuklara. Başarılarında küçük stikerler alınabilir. Bu şekilde zaten bir 6 aydır en fazla, 3 ay ile 6 ay arasında çocuk bu alışkanlığı kazanıyor ve yapmama durumunda sıkıntı yaşıyor. Ha bir de ne zaman görüyoruz? Çok düzenli fırçalayan çocuklar ergenlik döneminde bir böyle her şeye banyo yapmak istemiyorlar. Böyle 13 kızlarda 12 ile 11-12 ile başlayan, erkeklerde de 13-14 yaşında, ama bu geçici bir dönem. Yani burada da biraz anne babayla negatifleşme dönemi, o her alanda negatifleşme dönemi. Burada da destek sağlayarak belki küçük ödüllerle işi halledebiliriz.
1: Evet, bir de anne baba söyleyince tersi oluyor. Belki sizin gibi en azından aile hekimlerine giderek onların söylemesi sağlanabilir. Hemşirelerin söylemesi sağlanabilir. Hep başka fikir iyi oluyor. Şimdi çocukların diş fırçalaması kadar o diş fırçalamanın tekniğinin doğru olması da önemli. Yetişkinler için de bunu biliyoruz. Nasıl yapılabilir? Nasıl öğretilebilir? Nasıl olmalıdır doğru diş fırçalama?
0: Şimdi bizim çene yapımız erişkinde biraz daha farklı, çocukta biraz daha farklı. Yaş büyüdükçe, yani daimi dişlerimiz çıktıkça biz daha anahtar kilit modeliyle kapatıyoruz dişlerimizi. Ama çocuklar başa baş kapatır. Tet a tet dediğimiz başa baş. O yüzden çocukta dişlerini ağzını kapatarak fırçalasa da problem değil. Yani önemli olan o fırçalama, bir teknik göstermemiz gerekmiyor. Üzerindeki daha bombeli değildir süt dişleri. Daha köşemsi bir yapıdadır. Çiğne yüzü yüzeyleri arkası bir üzerini temizlememiz kolaylaşır. Ama yaş daimi 6-7 yaşından sonra, daimiler çıktıktan sonra bir teknikle, süpürme tekniği dediğimiz diş etinden dişin ucuna doğru gidecek şekilde o bilek hareketiyle. İşte ben yapamıyorum, olmuyor diyenler için elektrikli diş fırçalarımız var. Çocuklar için ayrı var. Hatta 2-3 yaş için var. Daha büyük yaş grupları için var. Çok güzel piyasada ülkemizde elektrikli diş fırçaları ya da pilli diş fırçalarıyla da rahatlıkla yapılabilir onunla da. Yani onlarda bir teknik oluşturmanıza gerek yok. Biz evet, özellikle yapamıyorum diyen ebeveynlere önerdiğimiz, çocuğuma ben o teknikle yapamıyorum, hiç önemli değil. Elektrikli fırçayla ya da pilli fırçayla uygulayabilirsiniz. Ya da özürlü çocuklarımıza Down sendromlu ya da farklı, onların el manipülasyonları biraz daha farklı olabiliyor. Aile desteğiyle kendileri de yapabiliyor ama bazen aile desteğiyle onlara mesela pilli ya da elektrikli diş fırçalarını öneriyoruz. Kablosuz.
1: Beslenme de çok önemli sanıyorum. Yani sadece bakım yapmak yetmiyor. Çocuğun nasıl beslendiği de diş sağlığını, ağız sağlığını etkiliyor. Bu konuda neler söylersiniz, tavsiyeleriniz neler?
0: Paketli ürünlerden kesin kes kaçmalıyız. Yani onların içerisindeki şeker oranları çok çok yüksek. Bu bisküvilerin içerisinde, işte diğer okullarda satılan, bir ara Milli Eğitim Bakanlığı hatta hala daha bununla ilgili savaş veriyor. Biz çocuk diş hekimleri ya da genel diş hekimleri olarak yanındayız. Hep onlar da bizlerden, bakanlığımız öneriler alıyor. Hem endokrinologlardan, hem çocuk hekimlerinden, hem bizlerden. O paketli gıralar genel vücut yapısını etkileyebildiği gibi dişlerin üzerinde yapışma özelliği de var. Ve sürekli şeker salınımı yaratıyor ve bakteriler içinde bir yeme yeri oluşturuyor ve diş çürüğünün artmasına neden oluyor. Normal günlük evimizde yaptığımız, işte kurabiyelerde annelerimizin içine ne koyduğumuzu biliyoruz. Doğal şeker kullanıyoruz, hani diğer şekerlerden değil. O nedenle onlarla günde ikiyi geçmeyecek şekilde şekerli ürünleri ve arkasından bir suyla çocuk ağzını çalkaladığı takdirde olur. Bu arada bu sebzeli ürünler, karbonhidrat dediğimiz şeyler, yani ekmeğini, böreğini tabii ki yiyecek. Bunlara da çocuğun ihtiyacı var. Sebzesi, et ürünü, özellikle peynir. Eğer laktoz intoleransı yoksa, peynire karşı özel bir şey yoksa, peynirli ürünleri de tüketerek genel vücut sağlığının yanı sıra diş sağlığı için de önemli. Hatta biz dişlerde çürüğün oluşmasını önlemek amacıyla çocuk hastalarımızda, işte ortodontik braket takan hastalarımızda özel bir peynir, kazein fosfopeptitten oluşan bir jelimiz vardır. Bunu öneririz çocuklara. Florla beraber, flor uygulama ve artık onu da rutinimizde erken çürüklerin oluşmasını engelliyor. Çok kolay, dişin yüzeyine sürülerek oluşturuluyor fırçalamadan sonra. Bu da dişin güçlenmesini sağlıyor. Beslenmenin yanı sıra vitamin tarzında diyeyim, takviye önerilerimiz olabiliyor bunlarla.
1: Çok
0: da
1: güzel,
0: şey yapılabilir. Tabii. Ama şeker türü ürünleri paketin dışında da günde iki defadan fazla tüketmemek gerekiyor.
1: O zaman sohbetimizin sonunda ailelere seslenmek istersiniz diye tahmin ediyorum. Vurgulamak istediğiniz noktalar ya da eklemek istedikleriniz var mı?
0: Tabii ki diş sağlığını, çocuğunuzun diş sağlığını genel vücut sağlığından ayrı bir yere koymayın. Yani sağlıklı diş yapısı, süt dişlerinin sağlıklı olması hem gelecekteki dişlerinin sağlıklı olmasını sağladığı gibi çocuğunuzun sağlıklı büyümesi, gelişimi açısından da yol gösterici olacaktır. Bu nedenle önem verilmesi, çıktığı ilk andan itibaren, süt dişleri çıktığı, sürdüğü ilk andan itibaren 2,5-3 yaşına kadar tamamlanıyor. Bu dönemde tüm kontrolün ebeveynlerin üzerinde olduğunu bilerek bu bizim sorumluluğumuzda. Yani doğurduğumuz çocuğun o yaşa kadar, o artık o görevi kendi alana kadarki dönemde bilinci yavaş yavaş geliştiği o 2,5-3 yaşına kadarki dönemde biz fırçalayacağız. Hı hı. Ondan sonraki dönemde de ebeveyn kontrolünde bunu yapmak görevimiz diye düşünüyorum.
1: Bu arada şunu da söylemekte fayda var mı acaba? Girdim araya ama hem sağlık hem başarısı da çok önemlidir ya çocuklarımızın. Akademik başarıyı da etkiliyor aslında dişle ilgili sorunlar, değil mi?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi diş

0: nedeniyle kliniğimize geldiği zaman ya gece çocuk uyuyamıyor. Ertesi günü sınavı oluyor. Onun başarısını etkiliyor. Ya da diş çürükleri nedeniyle kliniklerimizde okuldan kalarak bizde geçiriyorlar. Ve dişte bir tane iki tane değil bazen 7-8 çürüğü oluyor ve bu haftalarca süren tedavilere kadar kanal tedavileri bir seansta bitemeyebiliyor 2-3. Hele çocuk küçükse daha da uzun olabiliyor. Hadi biz yaptık ama ağız içerisinde bakımı yapılmıyor. Diğer dişlerde de olduğunda çocuk uykusuzluğu oluyor, beslenemiyor oluyor. Ertesi gün işe gece uyumadığı için sabah kalkamıyor. Okul başı gece dersini yeterince çalışamamış oluyor. Hepsi birbirini etkileyen bir kar topu gibi düşünmek gerekiyor bunu.
1: Evet.
0: Aileler de şeyden kalıyor, pardon. Aileler de iş
1: İşten
0: ortamından
1: kalıyor.
0: kalıyor.
1: Evet, çok
0: Hepsi
1: zorluk.
0: dışarıdık.
1: Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu katkınız için. 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gülsel Kılınç konuğumuz oldu. Sevgili dinleyenler, geldik bugün de yaşamın ritminin sonuna. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın sırlarından selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Kiminle? Tabii ki yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte. Efendim, bugün mutfakta böyle elimizin altında bulunan değil ama son derece faydalı bazı besinlerden söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi aslında besin değil. Besinin yaprağı, bir meyvenin yaprağı, dut yaprağı. Dut yaprağı sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor. İçindeki çinko, fosfor, magnezyum da cabası. Dut yapraklarını çay yaparak tüketirseniz kan şekeriniz düzenlenir. Bronşit, kuru öksürük, kalp hastalıklarına şifadır. Ateş düşürücü etkisi vardır. Karaciğer rahatsızlıklarına da çok faydalıdır. Mevsimindeyken birkaç tane dut yaprağını demlendirme usulü hazırladıktan sonra tüketebiliriz. Ancak mevsimi dışındaki zamanlarda kullanmak için dut yapraklarını kuruttuktan sonra biz bir torbada saklayarak kış ayları için kullanabilirsiniz. Gerçek zeytinyağını anlamanın en pratik yolu şudur. Bir su bardağı suyun içine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı dökün. Gerçek zeytinyağı suyun yüzünde yuvarlak baloncuklar halinde kalır. Gerçek olmayan zeytinyağı suyun içine karışır ve bulanık bir görüntü oluşur. Soğuk kahveyi evde çok basit bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Öyle kafelere bir sürü para harcamaya gerek yok. Bir pet şişenin içine soğuk süt koyun, kahvenizi koyun, şeker ekleyin. Kapağını örtün ve iyice köpürene kadar çalkalayın. Evet, kahveniz hazır. Bu kadar basit.

0: Bugünlerde yavaş yavaş artık çileği marketlerde, pazarlarda bol bol görmeye başladık. Çilekli dondurmayı da hepimiz zannediyorum çok seviyoruz. Gayet basit evde çilekli dondurma yapmak. Yarım kilo kadar çileği rondonun içine koyun. İçine bir paket kadar hazır krema koyun. Hani şu Tetra Pak kutulardaki kremadan bahsediyorum. Hep birlikte rondodan geçirin. Pürüzsüz kıvama geldiğinde tadını biraz daha arttırmak isterseniz içine biraz bal ya da şeker koyabilirsiniz. Bir kabın içine alın, üzerini streç filmle kapatın, dondurucuya koyun. Arada bir çıkarıp şöyle bir karıştırın, tekrar dondurucuya koyun. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın, sonrasında dondurmanız hazır efendim. Efendim sizlerle hafta içi her gün tam da bu saatte görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin istiklal ve istikbaline kastedeceklerin bileğini bükecek güce sahip bir ülke olduğunu söyledi. Türk savunma sanayinin küresel bir başarıya ulaştığını belirtti. CHP'ye balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler diye tepki gösterdi. Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 sürüyor. Küresel savunma pazarında hayranlık uyandıran yerli teknolojiler fuarın dördüncü gününde de gövde gösterisi yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası katılımcılar Türk mühendisliğinin yeni hamlelerini yakından takip etti. Birçok yerli ve milli üründe fuarda ilk kez sergilendi. SAHA 2026'yı vatandaşlar bugün ziyaret edebilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SAHA 2026 kapsamında yaptığı savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusuna dikkati çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını ve vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Orta Doğu'da yine silahlar konuştu. ABD İran tankerini hedef aldı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemilerine saldırdı. Washington yönetimini diplomatik süreci sabote etmekle suçladı. Ateşkesin sürdüğünü belirten ABD'dense bugün İran'dan müzakereye ilişkin yanıt almayı bekliyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim düşecek mi? Dünya bu sorunun yanıtını merakla beklerken İran ve ABD'den karşılıklı hamleler geliyor. Hürmüz Boğazı'nda bir saat boyunca ABD ve İran arasında çatışma yaşandığı duyuruldu. Tahran yönetimi mesajını başkentteki dev görselle verdi. Hürmüz Boğazı'nın kalıcı kontrolü sonsuza kadar İran'da dedi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Nebatiye'de evlerine geri dönen bir aileye ait bina bombaların hedefi oldu. Binada bulunanlardan dördü hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi yine ihlal etti. Hava saldırısında 3 Filistinliyi daha katletti. Saldırılar nedeniyle sağlık sistemindeki kriz de büyüyor. Yüzlerce hastanın hayatı tehlikede. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürüyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapanan Irak hava sahası 8 Nisan'dan bu yana kademeli şekilde açılıyor. Türkiye'den Erbil'e de sivil uçuşlar yeniden başladı. Türkiye'de